0: korumazsanız Allah'ın peygamberini de öyle koruyacağınıza dair söz vermediniz mi?
1: Eğer savaşacağımızı bilsek sizi terk etmezdik. Ancak bir çarpışma olacağını zannetmiyoruz. Medine'de olsak ona yardım ederdik.
0: Yalancı, sahtekar adam. Savaş yapılacağını adın gibi biliyorsun.
2: Sakin ol Abdullah. Bunun gibi münafıkların aramızda olmaması daha iyi.
0: Müslümanların moralini bozmak istiyor ey Hamza. Böyle çekip giderek kalanları ümitsizliğe düşürecek aklı sıra.
2: Allah bize yeter Abdullah.
0: Allah'ın düşmanları. Siz olmasanız da Allah peygamberine yardım edecektir.
3: Yaklaşık üçte birini savaş başlamadan kaybeden İslam ordusu büyük bir darbe almıştı. Ama Müslümanlar bunun kendilerini olumsuz etkilemesine izin vermediler. Hiç kimsede bir korku belirtisi yoktu. Uhud'da savaş meydanına çıktıklarında sabah olmuştu. Peygamberimiz Bilal-i Habeşi'ye emretti, o da ezan okudu. Kâmet getirildi, Müslümanlar üzerlerindeki silahlarını çıkarmadan namazlarını kıldılar. Ordu savaş düzenini alırken Ebu Süfyan'dan bir mesaj geldi.
4: Beni dinleyin. Mekke reisi Ebu Süfyan adına konuşuyorum. O size şöyle diyor. Ey Evs ve Hazreç topluluğu. Bizimle amcamızın oğlu arasından çıkın. Böyle yaparsanız sizinle çarpışmadan döner gideriz. Sizinle savaşmak istemiyoruz.
5: Hala anlayamadınız mı? Bizim için Resulullah'tan daha kıymetli hiçbir şey yok. Bizim için
0: çok kıymetli. Canlarımızı veririz, onu teslim etmeyiz.
6: Sahibine dön ve elinden ne geliyorsa yapmasını söyle.
5: Allah peygamberinin ve inananların yanında.
4: Ben sizi uyardım. Sonuçlarına katlanacaksınız. Hadi de!
3: Peygamberimiz İslam ordusunu çarpışma düzenine koymaya başladı. Sollarında bulunan Ayneyn tepesine 50 kişilik bir okçu birliği yerleştirdi. Abdullah bin Cübeyr'i de onlara kumandan tayin etti. Onlara şöyle dedi. Sizin vazifeniz bize yönelecek süvarileri oka tutarak püskürtmek ve arkamızdan herhangi bir baskın yememize meydan vermemektir. Düşmanı yendiğimizi görseniz de ben size haber göndermedikçe sakın yerlerinizden ayrılmayın. Onların bizi yendiğini, hatta yırtıcı kuşların bizim bedenlerimize saldırdıklarını görseniz de benden haber gelmedikçe yerinizi terk etmeyin. Okçular bu tepede durarak İslam ordusunun arkasından kimsenin gelmesine meydan vermeyecekler, girişimde bulunanları oka tutmak suretiyle püskürteceklerdi. Dolayısıyla Ayneyn tepesi çok önemliydi. Resulullah ordusunu saf nizamına koydu. Ukkaşe bin Mihsan'ı sağ kanada, Ebu Seleme'yi sol kanada, Ebu Ubeyde bin Cerrah'la Sa'd bin Ebi Vakkas'ı öne yerleştirdi. Zübeyr bin Avvam komutasındaki süvarilerden oluşan bir grubu, düşman tarafındaki güçlü komutan Halid bin Velid'in karşısına yerleştirdi ve emir verilinceye kadar yerinden ayrılmamasını tembihledi. Hazreti Hamza da öndeki zırhsız askerlerin başındaydı. Resulullah muhacirlerin sancağını Hazreti Ali'ye verdi. Ardından Mus'ab bin Umeyr nerededir diye sordu.
5: Buradayım ya Resulallah.
3: Peygamberimiz diğer sancağı da sen al buyurdu.
5: Emredersiniz.
3: Peygamberimiz İslam ordusuna hitaben şöyle konuştu. Ey insanlar! Muhakkak şimdi siz ödülü ve hazinesi bol olan bir makamdasınız. Bu ödül içinde bulunduğu durumu aklından çıkarmayan, ruhunu sabırla, eminlikle, ısrarla ve gayretle ona adayanlar içindir. Sayıca az olan kişiler düşmanla çarpışmak kendilerine zor geldiği halde gayret eder ve sebat gösterirse Allah onları ferahlığa çıkarır. Çünkü Allah kendisine itaat eden kişilerle beraberdir. Şeytan da Allah'a karşı gelen kişilerle beraberdir. Cihatta sabır ve sebat gösterin. Allah'tan size bu hususta vaat etmiş olduğu mükafatı isteyin. Size emrettiğim şeyleri yerine getirin.
7: Allahu Ekber! Sabredeceğiz!
5: Sabredeceğiz! Allahu Ekber!
3: Peygamberimizin Uhud'a savaşmak üzere gittiği tüm Medine'de duyulmuştu. Yahudi mahallelerinde de bu durum konuşuluyordu. Yahudilerden Muhayrik isimli zengin bir alim.

0: etrafına kabilesini toplayarak şöyle dedi.
1: Ey kavmim, vallahi siz Muhammed'in peygamber olduğunu, ona yardım etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Neden savaş için harekete geçmiyorsunuz?
2: Bugün cumartesi günüdür. Biz cumartesi yasağına aykırı hareket edemeyiz. Bugün cumartesi.
3: Olmaz.
1: Cumartesi günleri işinize gelen her şeyi yapıyorsunuz. Sizin için cumartesi yasağı diye bir şey kalmamıştır. Muhammed'le anlaşma yapmadınız mı? Şehre dışarıdan bir saldırı olduğunda onun yanında savaşmayacak mıydınız? Anlaşılan sizden bir hayır gelmeyecek. Ben gidiyorum. Haberiniz olsun. Eğer öldürülürsem tüm malım Muhammed'indir.
2: Onca bağ bahçeyi Yahudi olmayan birine mi bırakıyorsun?
1: Evet. Ben onun peygamber olduğuna inanıyorum. Siz de inat etmeseniz bu gerçeği görürsünüz. Mülkü bana ait olan 7 bahçe bundan sonra Muhammed'indir. Onları dilediği şekilde kullanır.
0: Muhayrik dediği gibi silahlanarak İslam ordusuna katıldı. Medine'de çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar kalmıştı. Müslüman hanımlardan da savaş meydanına gidenler vardı. Bu insanlar güvenliklerinin sağlanması için sağlam binalara yerleştirildiler. Yaşlarının ileri olması sebebiyle burada bulunan Hüseyl ve Rifa isimli iki sahabi geride kalmaktan dolayı huzursuzdu. En sonunda biri diğerine dedi ki,
4: "Daha ne bekliyoruz? Ömürlerimizden geriye ne kaldı? Birkaç defa yemek yer, bir iki gün daha yaşarsak ne âlâ."
5: Gönlümden geçenlere tercüman oldum. Burada oturursak ne kazanacağız? Yatağımızda ölmektense savaş meydanında yiğitçe can verelim.
4: Kalanlara baksana. Çocuklar, kadınlar ve biz. Hadi kılıçlarımızı alıp Allah Resulüne katılalım. Belki Allah bize şehitlik nasip eder.
5: Hadi o zaman, ne duruyoruz? Hadi.
0: Peygamberimiz eline bir kılıç aldı. Bu kılıcın üzerinde korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref ve itibar var. İnsan kaderden korkaklıkla kurtulamaz, yazıyordu. Resulullah yüksek sesle, "Bu kılıcı benden kim alır?" diye sordu. Sahabe-i kiramdan pek çoğu onu almak için atıldı.
6: "Ben alırım ya Resulallah.
7: Ben
6: alırım ya Resulallah."
0: Peygamberimizin Hazreti Ömer ve Hazreti Zübeyir gibi yakın arkadaşlarına kılıcı vermediğini fark eden Ebu Dücane şöyle sordu.
6: "O kılıcın hakkı nedir ya Resulallah?"
0: "Onun hakkı," dedi Peygamberimiz, "bu kılıç eğilip bükülünceye kadar düşmanla çarpışmandır. Onun hakkı, onunla Müslümanları öldürmemen, kafirlerin önünden de kaçmamandır. Onun hakkı, onunla Allah sana zafer yahut şehitlik nasip edene kadar Allah yolunda çarpışmandır."
6: "O zaman onun hakkını vermek üzere bana ver ya Resulallah."
0: Peygamberimiz elindeki kılıcı Ebu Dücane'ye verdi. O çok cesur bir kahramandı. Savaş meydanlarında üstün başarılar sergilerdi. Uhud gününde de başına kırmızı bir sarık bağlamıştı. O bu sarığı taktığında etrafındakiler, "O ölüm alametini başına taktı. Düşmanları Ebu Dücane'den korksun artık," derlerdi. Kılıcı eline alınca saflar arasında çalımlı bir şekilde yürümeye başladı. Onun bu halini gören Peygamberimiz, "Bu yürüyüş böyle bir mekan ve zamanın dışında Allah'ın sevmediği bir yürüyüştür," dedi. Müşrikler de ordudaki son kontrollerini yapıyorlardı. Ebu Süfyan hararetle emirler yağdırıyor, her şeyin kusursuz olmasını istiyordu.
8: "Halit nerede? Halit bin Velid'i çağırın bana."
9: "Beni görmek istemişsin Ebu Süfyan."
8: "Yanıma gel. Şu tepeyi görüyor musun?"
9: "Evet."
8: "Az önce Muhammed oraya adamlarını yerleştirdi. O tepe bizim için çok önemli. Senin görevin o tepeyi göz altında tutmak. Eğer onun ardından atlılarınla dolanabilirsen, onları iki ateş arasında bırakırız."
9: "Evet, bunu ben de düşündüm. Gözüm onların üstünde."

0: Savaş boyunca fırsat kollayacağım.
1: Sen bu yüzden iyi bir kumandansın Halit. Hadi göreyim seni.
0: Savaş meydanı iyice kızışmıştı. Uhud kim bilir nelere şahit olacaktı.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
2: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin, onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim, onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım, derdi.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir, dedi.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا.
2: أبو سعيد الخدري دان radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler. Hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
2: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. Yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kimse kimseyi fasıklık veya kâfirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
1: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır, geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya iyilikleri emreder, kötülüklerden insanları sakındırırsınız yahut Allah size öyle bir ceza gönderir ki dua edersiniz ama duanız kabul olunmaz.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل.
3: Semure'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم فقال وما ذاك فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
3: أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptılar da götürdüler deyince onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size buyurdu. Onlar da evet, öğretin ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler. Onlar da bizim gibi yapmaya başladılar dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir buyurdu.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir.
0: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
1: عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت، وفي رواية له فإذا بقي الوتر قال قومي فأوتري يا عائشة.
1: حضرت عائشة'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına gelince Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı.
0: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة.
1: Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Tirmizi'nin Ebu Miclez'den rivayet ettiğine göre adamın biri gelip sohbet halkasının ortasına oturdu. Bunun üzerine Huzeyfe, sohbet halkasının ortasına oturan kimse Muhammed'in diliyle kınanmıştır veya Allah onu Muhammed'in diliyle kınamıştır dedi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki, Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça müttakilerden olamaz.

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında hesabı sorulacak en büyük ihanetlerden biri, kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesidir.

0: ومن غشنا فليس منا. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Diğer bir rivayet de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. Ey satıcı, bu ne hal? Diye sordu. Adamın yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü cevabına karşı o, ıslak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir buyurdu.

0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: Yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öfkelenme buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında öfkelenme buyurdu.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب، فإنه نور المسلم يوم القيامة.
1: عمرو بن شعيب babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın, çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وفي رواية له أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir: bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşmak dedi. Bedevi, sonra hangisidir deyince, gamus yemini buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir dedim. Resulullah, bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir keresinde peygamber müezzini Hazreti Bilal yine bütün ruhuyla ve içten okuyuşuyla ezanı tamamlamıştı. Ashabıyla birlikte büyük huşu içinde ve gözlerini kırpmadan bu yüce çağrıyı dinleyen Allah Resulü, ezan bitince ashabına yönelerek, kim gönülden inanarak bunun söylediklerini söyleyip ezanı tekrar ederse cennete girer buyurmuş ve insanları ilahi bir çağrı olan ezana yürekten kulak verildiği ve tekrar edildiği takdirde cennete girmekle müjdelemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا.
2: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد.
2: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yıldızlardan, burçlardan, astrolojik bilgi edinen kişi, sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
1: عثمان بن عفان'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.
0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
1: أسامة بن زيد'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, bu ne hal ya Resulallah dedi. Resulullah, bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها.
1: أبو هريرة رضي الله عنه نقل edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece Yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tedbir gibi bir akıl, nefsi şüpheli şeylerden alıkoymak gibi bir vera, huy güzelliği gibi bir şeref yoktur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu.

0: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة.
1: عدي بن حاتم'den رضي الله عنه rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, müezzinler kıyamet günü insanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

0: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما.
1: أنس رضي الله عنه ثابت رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir: Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.

0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها.
1: Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
1: Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki, bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim diye sordum. İstediğin kadar buyurdu. Ben, dörtte biri yeter mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben, yarısına ne dersiniz dedim. O, istediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı. Üçte ikisi kafi midir dedim. Bu defa, İstediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı deyince, işte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.
0: عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟
1: كلدة بن حنبل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve

sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti.

0: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سلوا الله العافية. فمكثت أياما، ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
1: أبو الفضل عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir: Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret, dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile, buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret, dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste, buyurdu.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

Kapıya geldiklerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner," buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun," dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.
0: عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
1: عبد الله بن يزيد رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: öyle insanlar vardır ki hayrın anahtarı, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere.

Namazların kazası, kılınamayan namazın telafisi. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir namazı unutursa onu hatırladığında kılsın. Zira onun kefareti ancak budur. Risalet görevini üstlenmeden önce de sonra da insanlara karşı sonsuz sevgi ve merhameti Hazreti Peygamber'i beddua etmekten hep uzak tutmuştu. Peygamberlik görevinin ilk yıllarında yanındaki bir avuç inananla çektiği onca sıkıntıya rağmen, hatta Taif'te yollarına dikenler serildiğinde, taşlandığında bile merhametle davranmıştı. Ancak Hendek Savaşı günü harbin kızışmasıyla öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılamamanın üzüntüsünü yaşamış ve müşriklere bizi orta namazından yani ikindi namazından alıkoydular. Allah da onların evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun diye beddua etmiş, tek dayanağı olan Yüce Rabbinden onların cezalandırılmasını istemişti. Çünkü burada söz konusu olan kendi nefsi değil, kendisine dünyada sevdirilen şeyleri saydıktan sonra iki gözümün nuru diye vasıflandırıldığı namazdı. Ve günün en bereketli zamanlarında Allah'ın huzuruna durup namaz kılması engellenmişti.

Resulullah Allah katında en güzel amelin ne olduğunu soran Abdullah bin Mesud'a, vaktinde kılınan namaz demiş İbni Mesud, sonra hangisidir diye sorunca, sonra anne babaya iyilik yapmak, ondan sonra da Allah yolunda cihad etmek buyurmuştur. Böylece Hazreti Peygamber, dinin direği olarak tanımladığı namazın Allah nezdindeki yerine işaret etmiş, onu tayin edilen vakitte kılmanın anne babaya iyilik ve cihat gibi son derece faziletli amellerden bile daha önemli olduğunu bildirmiştir. Nitekim Yüce Allah, kurtuluşa erecek olan müminlerin vasıflarını sayarken, "Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler." buyurarak, inananların namazlarını vaktinde ve devamlı kılmaya özen göstermeleri gerektiğine işaret etmektedir.

Namaz, Müslümanlara belirli vakitler için farz kılınmıştı. İnsana sıkıntı veren yolculuk hali ve hatta daha ağır şartların hakim olduğu savaş ortamı bile namazı aksatmaya neden olacak bir mazeret olarak görülemezdi. Yüce Allah, her türlü olumsuzluğa rağmen yolculuk esnasında namazın terk edilmesine müsaade etmemiş, ancak kısaltılabileceğini bildirmiş, savaş esnasında da namazların nasıl eda edileceğini açıklamıştı. Hazreti Peygamber de belirtilen esaslar doğrultusunda hem seferde hem de savaş devam ederken namaz kıldırabilmişti.

olarak ashabına rehberlik etmişti. Dolayısıyla namazın tembellik, ihmal ya da başka basit sebeplerden dolayı terk edilmesi, aksatılması ya da geciktirilmesi değil Allah Resulüne, onun ümmetine bile yakışmayan bir davranıştı. Ancak hatadan, eksik ve kusurdan tamamen arınması mümkün olmayan insanın, bir takım nedenlerden ötürü bazen namazını vaktinde kılamadığı da bir gerçektir. İşte böyle bir durumda ne yapmaları gerektiğini müminler yine Resulullah'tan öğrenmişlerdi. Allah Resulü'nün hayatında namazın vaktinde kılınmaması gibi bir durum sadece birkaç kez gerçekleşmişti. Bunlardan biri Hendek Savaşı sırasında yaşanmıştı. Bütün şiddetiyle savaşı yaşayan peygamber ve beraberindeki arkadaşlarının yücelmekten başka bir amaçları yoktu. Bu uğurda kılıç sallarken namazı unutmaları gibi bir durum söz konusu olamazdı. Ancak düşman sürekli saldırıyordu. Peygamberimiz bir türlü savaşa ara verip saf tutamamıştı. İşte çarpışmanın şiddetlendiği böyle bir zamanda Allah Resulü ve ashabı ikindi namazını kılmaya fırsat bulamamışlardı. Allah'ın bir başka emrini yerine getirme uğruna bile olsa, Resulullah'ın farz namazı vaktinde kılamamış olması hem kendisini hem de ashabını son derece hüzünlendirmiş ve o rahmet peygamberi bu olaya sebep olanlara beddua etmişti. Hendek Savaşı sırasında namazların vaktinde kılınamayışının hüznünü Abdullah bin Mes'ud şöyle dile getirmişti. Resulullah'la birlikteydik. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmamız engellenmişti. Bu bana çok ağır geldi ve kendi kendime şöyle dedim. Allah'ın Resulü ile beraberiz. Allah yolunda cihad ediyoruz. Hem de namazları vaktinde kılamıyoruz. Sonra Resulullah Bilal'e emretti, o da kâmet getirdi ve Resulullah bize öğle namazını kıldırdı. Daha sonra Bilal yine kâmet getirdi, Resulullah bize ikindi namazını kıldırdı. Ardından Bilal yine kâmet getirdi, Resulullah akşam namazını kıldırdı. En son olarak Bilal tekrar kâmet getirdi, Resulullah da yatsı namazını kıldırdı. Resulullah çevremizde dolaşıp şöyle buyurdu. Şu anda yeryüzünde sizden başka Allah'ı zikreden bir topluluk yoktur. Peygamberimizin arkadaşlarından Abdullah bin Mes'ud'un dilinde ifadesini bulan bu sözler aslında bütün sahabilerin ortak duygularını yansıtmaktaydı. Çünkü namazı vaktinde kılamamak Allah Resulü gibi her Müslümana ağır gelirdi. Ancak görülen o ki, hem Efendimizin hem de ashabının adı geçen namazları vaktinde kılma imkanları yoktu ve bu sebepten bu dört vakit namaz ertelenerek kılınmıştı. Bu namazlar Resulullah'ın ve ashabının kendi ihmal veya tercihiyle değil, özel bir zorluktan dolayı vaktinde kılınamamıştı. Başlarındaki o büyük sıkıntı hafifler hafiflemez, niyazlarını Rablerine sunmak amacıyla kılamadıkları bütün namazları sırasıyla kaza etmişlerdi. İşte en güzel örnek olan Allah Resulü, vaktinde eda edilemeyen namazlarla ilgili olarak ümmetine çözüm yolunu böylece göstermişti. Buna göre geçirilen namazlar normal sırasına göre kâmet getirilerek kılınacaktı.

Peygamberimizin hayatında namazın vaktinde kılınmasına engel olan başka bir sebebe daha işaret edilir ki bu da her insanın karşılaşabileceği sıradan bir durumdur. Efendimiz, kim bir namazı unutursa onu hatırladığında kılsın. Zira onun kefareti ancak budur buyurarak, uyumak ya da unutmak gibi mazeretler sonucu vaktinde eda edilemeyen namazların hatırlanır hatırlanmaz kılınmasını istemiş ve böylece Müslümanlara büyük bir kolaylık sağlamıştır. Çünkü kişi namazını vaktinde kılma konusunda ne kadar hassas davranırsa davransın, bu tür durumlarla karşılaşabilmektedir. Nitekim gösterdiği onca titizliğe rağmen bir defasında Peygamberimizle uyuyakalmış ve sabah namazını vaktinde kılamamıştı. Resulullah ashabıyla birlikte zorlu bir seferde yol alırlarken artık dayanamayacak hale gelen kafileden biri kendisinden mola verilmesini ister. Peygamberimiz namazlarının geçmesinden endişe ettiğini söylemişse de sahabiler gerçekten yorulmuş ve bu molayı hak etmiştir. Namaz vaktinde kendilerini uyandırmak üzere Bilal-i Habeşi'yi nöbetçi bırakarak sabaha yakın saatlerde hep birlikte uykuya dalarlar. Ancak aynı meşakkatli yolculuğu yapmasına rağmen gönüllü olarak nöbet tutmak isteyen Bilal de gözlerinin kapanmasını engelleyemez ve uyuyakalır. Uyandıklarında sabah namazının vakti geçmiş, hatta güneş bir miktar yükselmiştir. Bilal uyuyup kalmasından ve kendisiyle beraber diğerlerinin de namazlarını kılamayışlarından kendini sorumlu tutar ve üzülür. O zamana dek hiç bu kadar ağır bir uyku uyumadığını bildirir. Peygamberimizin gönüllü nöbet tutmasına karşın elinde olmayan sebeplerle görevini yerine getirememiş olan Bilal'i teselli eder mahiyette söylediği, "Şüphesiz Allah istediği zamanda ruhlarınızı aldı ve yine istediği zamanda onları size geri verdi" sözü, Bilal'i rahatlatma adına gerçekten manidardır. Güneş ağarınca yani tamamen yükselince de her zaman olduğu gibi müezzini Bilal'den ezan okumasını ister ve abdestini alarak güneş yükselip gün tamamen ağardığı vakit namazını kılar. Uyku sebebiyle sabah namazını kılamadıkları bu olay esnasında herkes devesinin başından, yularından tutsun, buradan gidelim. Çünkü burada şeytan yanımızdadır buyuran Allah Resulü, namazın vaktinde kılınamamasının şeytan işi olduğunu ve aynı gafleti tekrar yaşamamak için tedbir alınması gerektiğini bildirir. Gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen namazı vaktinde kılamamak, uyanıkken bilerek namazı kılmama gibi bir ihmal ve suç anlamına gelmemektedir. Kılınamayan namazların uyandıktan hemen sonra kaza edilmesi, hatayı telafi etmek için yeterlidir. Hatta Peygamberimiz sünnet namazlarını düzenli olarak kılan ve elinde olmadan sabah namazını geçirenlerin, tıpkı namazı vaktinde kılıyormuş gibi davranmalarını istemiştir. Bir sefer dönüşünde uyuyakalıp ancak sabah güneş doğarken uyanan sahabeyi güneş biraz yükselene kadar bekletmiş, sonra da "Sizden sabah namazının sünnet olan iki rekatını devamlı kılmakta olanlar, o ikisini kazaya kaldığında da kılsın" buyurmuştur. Peygamber Efendimiz, "Beni nasıl namaz kılıyor gördüyseniz, siz de namazı öyle kılınız" buyurarak, zamanında kılınamayan namazların da ne zaman, hangi yolla telafi edileceğini uygulamalı olarak göstermiştir. Bir mümin, dininin en temel hükümlerinden ve kulluğun en açık göstergelerinden olan namazını eksiksiz kılmaya özen göstermelidir. Ancak gösterilen titizliğe rağmen bazen unutmak ya da uyuyakalmak gibi sebeplerden dolayı herhangi bir namaz vaktinde kılınamazsa, bu namazlar hatırlanır hatırlanmaz kılınmalıdır. Resulullah'ın gösterdiği şekilde namazı kaza etme yolu, gerçekten elde olmayan sebeplerden dolayı vaktinde kılınamayan namazlar içindir. Zira Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez hükmü gereğince, bir kimse gücü dışında kalan durumlardan sorumlu değildir. Fakat Efendimizin, "Bilin ki uykudan dolayı namazı kaçırmakta bir kusur yoktur. Kusur, ancak diğer namazın vakti girinceye kadar namazını kılmayan kimsenin davranışındadır. Buna göre kim uyuyup kalır da namazını kılamazsa, uyandığı zaman o namazı kılsın.
ertesi gün o namazı vaktinde kılsın sözünde de ifadesini bulduğu gibi, göz göre göre namazı terk etmek mümine yakışmayan bir hatadır. Namaz konusunda gönülsüz davranmanın ve tembellik göstermenin, Kur'an'da münafıkların özelliklerinden biri olarak anlatıldığı unutulmamalıdır. Namazı kılmayıp diğer vakit girinceye kadar geciktirmek ya da dünya meşgalesine kapılıp namazın vaktini aksatarak sonradan kaza etmeye güvenmek, samimi müminlere yakışan bir tavır değildir. Zira hiçbir mümin için Rabbine olan sorumluluklarını yerine getirmek her türlü telaş, heves ve ilgiden önce gelir. Hatta kişinin namaz için ulvi bir ibadet için özel zaman ayırarak mescide gitmesi ve namazlarını cemaatle eda etmesi en

güzelidir. Çünkü gönlü mescitlerde kalan, yani bir namaz vaktinin ardından diğerinin gelmesini hevesle bekleyen kimse, hiçbir himayenin olmadığı kıyamet gününün dehşetinde Allah'ın özel himayesinde olacaktır. Gönülden istediği halde cemaate devamda zorlanan müminin ise namazlarını vaktinde kılmaya özen göstermesi, ibadetinin aksamaması için gerekli tedbirleri almaya gayret etmesi lazımdır. Uyanamayacağını düşündüğünde Hazreti Peygamber gibi kendisini uyandırması için bir başkasından yardım isteyerek veya saatini kurarak ya da gece erken yatmaya özen göstererek bireysel tedbirlere başvurmalıdır. Gün içinde mümkün olduğunca abdestli bulunmaya çalışarak Yaradan'ın huzuruna varacağı o an için daima hazır olan Müslüman, hem namazını vakti içinde eda etmenin huzurunu yaşayacak, hem de her daim Rabbini hatırlayarak hayatını bereketlendirecektir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahfel sürmesi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانه أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك.
2: ابن عباس'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem git ve hanımınla beraber hac et buyurdu.
1: عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وفي رواية البخاري: والصغير على الكبير.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayeti küçük büyüye selam verir şeklindedir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, "Bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu."
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi.
2: Hadislerin hikayeleri.
3: Ver şunları. Ver dedim sana.
4: Bırak ne olur. Sen de biliyorsun onlar benim alın terim.
3: Hiçbir şey alamazsın yanına. Onlar Mekke'nin ve Mekke'de kalacak abi.
5: Kim o?
6: Aç kapıyı, benim.
5: Ne oldu, bir şey mi oldu?
6: İçeri gir, kapat kapıyı, kapat. Çabuk ol, hemen hazırlan, gidiyoruz.
5: Ne oluyor, ne oluyor Allah aşkına, ne bu telaş?
6: Hemen gitmemiz lazım.
5: Nereye, neden?
6: Artık burada kalamayız, Medine'ye gidiyoruz. Çabuk ol, hadi.
5: Tamam tamam, sakin ol. Ne alacağız yanımıza?
6: Yol için yiyecek alman yeterli.
5: Tamam tamam.
6: Kırbalar nerede? Ben de suları doldurayım.
5: Duvarda asılı.
3: Açın. Ay. Açın kapıyı.
6: Korkma korkma.
3: Açın dedim.
6: Ben konuşurum.
3: Kapıyı onunla. Açın.
6: Sen bir an önce hazırlanmaya bak.
3: Açın dedim size.
6: Evet, ne var, ne istiyorsunuz?
3: Siz de mi kaçıyorsunuz?
6: Evet, gidiyoruz.
3: Yalnız öyle her şeyi alıp gidemezsiniz. Burada olan burada kalacak.
6: Hiçbir şeyde gözümüz yok.
3: Artık bu ev ve içindekiler bize ait. Defolun gidin buradan.
6: Gideceğiz. Ama şunu unutma ki bir gün geri döneceğiz.
3: Açlıktan ölmezseniz dönersiniz.
5: Döneceğiz elbet. Biz bu evi kendi ellerimizle yaptık. Taşlarını kendimiz taşıdık. Duvarlarını kendimiz sıvadık.
3: Amma uzattınız ha. Çıkın gidin hadi.
6: Eğer döneceğime inanmasaydım bu evi yıkar öyle giderdim.
7: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Medine'ye hicret eden bazı sahabiler fakir düşmüşlerdi. Bu sahabiler dertlerini anlatmak için Hazreti Peygamber'in yanına geldiler. Dertleri, nasıl geçinecekleri, fakirliklerinin ne zaman biteceği ve ne zaman eski varlıklarına geri kavuşabilecekleri değildi. Onlar daha başka şeylerden muzdariplerdi. Allah'ın Resulüne başka şeylerden dolayı gelmişlerdi. Hazreti Peygamber'in yanına geldiler ve anlatmaya başladılar.
6: Ya Resulallah, eskisi kadar varlıklı değilim, fakir düştüm. Lakin fakir olmak beni üzmüyor, hiç ağrıma gitmiyor. Ancak imrendiğim başka bir şey var.
8: Evet ey Allah'ın Resulü, başka bir şey için geldik. Derdimiz mal, mülk, altın ya da gümüş değil.
6: Varlıkla yapılan ibadetlerin hazrından ve sevabından mahrum kaldık ey Allah'ın Resulü.
8: Varlıklı olanlarımız hak yolda harcama yapabiliyor. İnsanlara yardım edebiliyorlar.
6: Lakin biz yapamıyoruz ya Resulallah. Onlar infak ettikleriyle cennetin en yüksek derecelerine talipler.
8: Evet, bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar.
6: Fazla malları olduğu için de hac ve umre de yapabiliyorlar.
8: Cihad edebiliyor ve sadaka da verebiliyorlar. Bizimse sadaka verebilecek malımız yok.
6: İşte bizi üzen şey bu ya Resulallah. Bu ibadetlerden mahrum kalmak.
7: Kutlu Nebi sahabileri dinledi ve onlara tebessüm ettikten sonra size bir şey haber vereyim mi dedi.
8: Buyur ey Allah'ın Resulü, söyle. Gönlümüzün huzuru senin güzel sözlerinde gizli.
7: Allah'ın Resulü, dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz dedi ve sözlerine ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler diye devam etti.
6: Bizi ibadette bu derece öne geçirecek tesbihler nelerdir ya Resulallah?
7: Nurlu Nebi merak içindeki sahabilere baktı ve her namazın peşinden 33 kez tesbih, Sübhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber demenizdir dedi.
8: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Gönlümüzdeki sıkıntıyı giderdin, bizi çok sevindirdin.
7: Fakir sahabiler tertemiz gönülleriyle ibadet hususunda varlıklı olanlara gıpta etmiş ve hem kendileri hem de onlar için Peygamber Efendimiz'den zikirler öğrenmişlerdi. Bu sahabiler ne Mekke'de geride bıraktıkları malları için dertlendiler ne de zenginlerin mallarına göz diktiler. Yüce Allah'ın lütfuyla ibadetlerini bereketlendirecek tesbihleri öğrendiler ve herkesin de öğrenmesine vesile oldular.

0: 9 yıl. Tam 9 yıl oldu.
1: Ama hala daha dünmüş gibi geliyor bana.
0: Yuvasından taşlanarak kovulan kuşlar gibiydik. Ağlamamak için dönüp son kez bakamamıştım bile.
1: Geri döneceğiz demiştim sana. Bak şimdi yeniden evimizdeyiz işte. Yine güzel Mekke'deyiz. Yine Kabe'nin yanı başındayız.
0: Çok şükür, çok şükür.
1: Elhamdülillah.
0: Yalnız duvarlar biraz çatlamış gibi.
1: Baksana, aynı ellerimiz gibi olmuşlar.
0: Ellerimizle yaptığımız duvarlar ellerimiz gibi çatlamışlar. Ne garip değil mi?
1: Bilmem, öyle mi? Belki ellerimiz de duvarlarımızla aynı topraktandır.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت.
1: Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım, onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim, buyurmuştur.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي.
1: أبو الدرداء رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır.''

0: عليه وسلم قال: أحفو الشوارب وأعفو اللحى.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا كنت؟
1: أبو موسى رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölen biri için ağaççıları vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar sen böyle böyle miydin derler.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها روايت edildiğine göre o şöyle demiştir: رسول الله صلى الله عليه وسلم Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin alın teriyle ölür.

0: Hüsnü Hal.
1: Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru, pirü pak, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır, şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye and içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer, gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.
3: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.
2: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته.
3: جرير بن عبد الله رضي الله عنه şöyle anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz buyurdu.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Evet, vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.

0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث.
1: Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah, gelen haberciye şöyle dedi: onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
1: Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al," buyurdu.
0: وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه.
1: Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor: biz çarşıya çıkınca Abdullah değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde

Oturmazsın. Otur, burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl Göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi.

0: وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve "Ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum," buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde "en son görüşüm bu oldu," dedi. Müslim'in bir rivayetinde "fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum," dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem "son görüşüm oldu," dedi. Buhari'nin bir rivayetine göre Peygamber Efendimiz "Kevser havuzuna ilk ulaşanınız ben olacağım ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Vallahi ben şu anda cennetteki havuzuma bakıyorum. Bana dünya hazinelerinin yahut yeryüzünün anahtarları verildi. İslam dininin bütün cihana yayılacağı müjdelendi. Vallahi benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşmanızdan korkuyorum," buyurdu.

0: السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince 3 defa tekbir getirir, sonra da itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرْ.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: şu 4 huy kimde bulunursa o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa 2 kirat sevap kazanır dedi. 2 kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, 2 büyük dağ kadar dedi.
0: عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
1: Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.
0: عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي.
1: معقل بن يسار'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda safları düzgün tutun. Çünkü safların düzgün olması namazın güzelliğindendir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله.
3: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.

0: وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
0: وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف.
1: أبو يحيى خريم بن فاتك'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواه: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı, buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi, bir insanın taklidini yapmayı istemem, buyurdu.

0: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة.
1: Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir defasında genç bir kız yük taşıyan bir deve üstünde giderken Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Bu esnada dağ geçidinde izdiham oldu. Kız, "Hay Allah'ın lanetine uğrayasıca, yürü," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Üzerinde lanet okunan deve bize eşlik etmesin," buyurdu.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
1: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Cahiliye dönemi

0: Hicaz bölgesinde ticaret ahlakı. İnsanlık alemi bir değerler alemidir. Değer hükümlerinin, başka bir deyişle iyi kötü telakkilerinin bulunmadığı hiçbir insan topluluğu düşünülemez. Kötü toplum, iyilik fikrinin ortadan kalktığı, ahlakın, fazilet ve erdemin insanların zihninden ve hayatından silinip yok olduğu toplum değildir. Bu sebepledir ki tebliğ faaliyetinde mevcut sosyal şartları dikkatle göz önüne alan Allah Resulü, içinde bulunduğu toplumun ahlak anlayışlarını göz ardı etmek veya reddetmek yerine, bunlardan İslam'ın temel esprisiyle bağdaşanları kabullenme yoluna gitmiştir. Onun, insanların cahiliye devrinde hayırlı olanları İslam devrinde de hayırlıdırlar hadisi, bu müsbet tavrının bir ifadesidir. Mesela İslam dini, cahiliye dönemine ait bir teşekkül olmasına rağmen, hılful fudul, erdemliler topluluğu anlayışına sahip çıkmakla beraber, insanların birbirlerine karşı yapmış oldukları iyilikleri herhangi bir menfaat için değil, sağlam ve iyi niyetle Allah rızası için yapmalarını öğütleyerek ilahi bir gayeye yönlendirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde Arapların asr-ı saadetten önceki inanç, tutum ve davranışlarını asr-ı saadet dönemindekilerden ayırmak için cahiliye kavramı kullanılmıştır. Asr-ı saadet öncesi özellikle Hicaz bölgesinde yaşayan Arapların ahlaki yapısı hakkında bilgi verirken, kaynaklarda genellikle olumsuzluk çağrıştıran cahiliye devri nitelemesi yapılmakla birlikte, onların faziletlerine işaret eden bazı bilgilere de yer verilmektedir. Genel olarak cahiliye Araplarının çirkin davranışlarına mesalibul Arap, Arapların ayıpları denilir. Bunların başlıcaları kibir, cahiliye taassubu, gasp, içki, fuhuş, kumar, kindarlık, faiz, hırsızlık, kan dökme, yetim malı yeme gibi kötü davranışlardır. Bunlara karşılık Arapların güzel davranışları da vardı. Fezailül Arap, Arapların faziletleri denilen ve övülen bu özelliklerin en önemlileri, bağımsızlık ve özgürlük ideali, yiğitlik, cömertlik, ahde vefa, misafirperverlik, kendilerine sığınanları himaye etme, kanaat ve sabırdır. Asr-ı saadet öncesinde Arapların ahlak anlayışları hakkındaki bilgi kaynaklarının başında şüphesiz Kur'an ve sünnet gelmektedir. Ayrıca cahiliye şiiri ve atasözleri, sosyal hayatın nasıl şekillendiğini, insanların kendileriyle ve kendileri dışındaki varlıklarla nasıl bir ilişki içinde olduklarına dair kaynak belgeler niteliğindedir. Bu kaynaklardan edinilen bilgilere göre, cahiliye edebiyatında ahlak kelimesine rastlanmamaktadır. Bu kelimenin tekili olan hulk ise nadiren kullanılmıştır. Bir ölçüde iyi ahlakın anlamını ifade etmek üzere mürû'e, mürüvvet tabirine daha çok rastlanır. Ayrıca hayır, maruf ve hak gibi ahlaki muhteva taşıyan kavramlar yanında cahiliye erdemlerini ifade etmek üzere şecaat, kerem, seha, cud ve vefa gibi çeşitli kavramlarla bunların zıtlarının kullanımı da oldukça yaygındır. Ancak bütün bu kavramlar yüksek ve cihan şumul bir ahlak anlayışını ifade etmekten uzak olup, büyük ölçüde dünyevi, ilkel ve yerel bir kabileci anlayışın izlerini taşımaktadır. Çünkü cahiliye döneminin ahlaki faziletlerinde kişinin veya kabilenin gururunu, şeref, öfke, kavmiyet duygularını tatmin etme, asalet, cömertlik ve yiğitlikle şöhret kazanma, saygı görme, insanlarda hem korku hem de hayranlık duygusu uyandırma arzusu hakimdir. Hicaz bölgesindeki ahlaki yapıya değindikten sonra, bu yapının özellikle ticaret hayatına ilişkin yönü hakkında şu özetlemeyi yapmak mümkündür. Arap Yarımadası'nın Hicaz bölgesi denilince özellikle akla gelen Mekke, Medine ve Taif şehirleri, ticari, zirai ve dini açıdan önem arz eder. Bu şehirler arasında Mekke, Allah'ın evinin bulunduğu yer olması, kafilelerin geçiş güzergahı ve mola yeri olması nedeniyle en önemli olanıdır. Bu durum Mekke'yi ticaret hayatı açısından önemli kılmaktadır. Medine, ılık ülkelerin bereketliliğine, Taif ise Avrupa'nın güney memleketlerinin iklimine sahip oluşu, ticaret hayatının Hicaz bölgesinde canlılık kazanmasını sağlamıştır. Bu bölgedeki ticari faaliyetler büyük ölçüde kervan ticareti, panayırlar, şehir merkezinde kurulan fuarlar, üzüm ve zeytin bağları, deri sanayi ve şarap ticareti etrafında şekillenmektedir. Kaynaklar ışığında Hicaz bölgesinde ticaret ahlakının yapısına bakacak olursak, bir takım meziyetlerin yanında birçok ahlaksızlığın da varlığını görürüz. Özellikle ölçü ve tartıda eksiltmeye gitmeleri, yağmacılık ve hileciliğe, faizci ve tefeciliğe başvurmaları, güçsüz ve korumasız insanları buldukları zaman mallarını alıp ücretlerini vermemeleri veya değerinin altında fiyat vermeleri, cahiliye Araplarının ticaret alanındaki yaygın ticari ahlak ihlallerinin tipik örnekleridir. İslam'ın gelişiyle bu yanlış muamelelerle ilgili düzenlemeler yapılmış ve Peygamber Efendimizin örnekliğinde ticaret hayatı sağlıklı ve bereketli bir yapıya kavuşmuştur. Konumuzun ana bölümünü oluşturan hadislerde ticaret ahlakı başlığı altında sevgili Peygamberimizin ticaret hayatına getirdiği ve müminlere emir ve tavsiye ettiği bu örnek yapının genel esaslarını ayrıntısıyla ele almaya çalışacağız. Ticaret ahlakıyla ilgili genel esaslar. A. İyi niyet. İslam'ın en çok önem verdiği hususların başında niyet gelir. Çünkü hangi konuda olursa olsun, insanın yaptığı işler niyete göre değer kazanır. Allah katında iyi davranışı sergileyen iki ayrı kişi, niyetlerindeki farklılık sebebiyle farklı muamele görebilirler. Nitekim niyetin önemine dikkat çeken birçok ayet ve hadis zikretmek mümkündür. Mesela, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Siz içinizde olanı açıklasanız da saklasanız da Allah onu bilir ve onunla sizi hesaba çeker. O dilediğinin günahını bağışlar, dilediğine azap verir. Allah'ın kudreti her şeye yeter. Bakara Suresi 284. Ayet. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kârını isterse ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz buyurularak insanların niyetlerine göre hesaba çekilecekleri ve karşılık görecekleri belirtilmiştir. Hadis-i şeriflerde de insanın işleyeceği sevapla günahların taşıdığı niyetle yakın ilgisi vurgulanmış ve inanan insanın her işte samimi olması öğütlenmiştir. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurur. Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Öyleyse kimin niyeti Allah'a ve Resulüne hicret etmek, ulaşmaksa eline geçecek sevap da Allah'a ve Resulüne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir. Bir diğer hadisinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı prensibe işaret ederek şöyle buyurur. Bir kul Allah rızası için mütevazı, alçak gönüllü olursa Allah onu mutlaka yüceltir. Size bir şey söyleyeceğim, onu iyi belleyin. Dünya dört kişi içindir. Bir kul vardır, Allah kendisine mal ve ilim vermiştir de kul malı hususunda Allah'tan korkmakta, akraba ziyareti yapmakta, mal ve ilimde Allah'ın hakkı olduğunu bilmektedir. İşte bu kimse en faziletli bir makamdadır. Bir kul vardır, Allah ona ilim vermiştir, mal vermemiştir. Ama iyi niyetlidir ve malım olsaydı onu falan kişi gibi hayırda harcardım der. İşte bu kimse niyetindekini yapmış gibi sevaba erişir. İki kişi de eşit şekilde mükafat elde eder. Bir kul vardır, Allah ona mal vermiştir fakat ilim vermemiştir. Malını cahilane harcar, malı hususunda Rabbinden korkmaz. Cimriliği, cahilliği sebebiyle malıyla akrabasını ziyaret edip görüp gözetmez. Malında Allah'ın da hakkı olduğunu hiç düşünmez. İşte bu kimse en düşük mertebededir. Bir kul vardır, Allah ona ne ilim vermiştir ne de mal vermiştir ama eğer malım olsaydı onunla falan kimsenin yaptıklarını ben de yapardım der. Bu da niyetiyle muamele görür. Niyet ettiği kimsenin vebalini aynen elde eder. Sevgili Peygamberimiz bir başka hadislerinde, Allah Teala sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar buyurarak, insanların taşıdıkları niyet ve düşüncelerin davranışlarından daha değerli olduğuna dikkat çekmiştir. Peygamber Efendimizin iyi niyete dayanmayan, sadece gösteriş için yapılan iyiliklerin ve güzel davranışların Allah katında hiçbir değeri olmadığını dile getirdiği ibretli bir misalde, gösteriş amaçlı iyilik yapan zengin bir kimsenin ahiret gününde hesaba çekileceğini, malını Allah rızası için harcadığını iddia edeceğini, fakat ona hayır, cömert adam desinler diye malını sarf ettiği söyleneceği ve sonunda cehenneme atılacağı belirtilmektedir. Görülüyor ki bir kimse cahil ve fakir bile olsa, iyi niyetiyle alim ve zengin kişilerin sevabına erişebilmektedir. Şu halde elde edilmesi zor ve zor olduğu kadar da mesuliyetli olan ilim ve mal gibi nimetlerden mahrum kalan mümine, alim ve zenginin ahiret kazancını bu zorluk ve sorumluluğa katlanmadan elde etmenin yolu gösterilmektedir ki bu da ancak iyi niyetle mümkündür. O halde müminin samimi bir niyetle fiilen yapmaya güç yetiremeyeceği işlerinde alim ve zengin kimselerin sevabını elde edebilmesi için gücü dahilinde olan hayırlardan geri kalmaması gerekir. Dolayısıyla ticaretle uğraşan bir mümin, hayatı boyunca bütün davranışlarında taşıması gerektiği iyi niyet duygusunu ticaretinde de titizlikle taşımalıdır.
1: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim namaz için mescide, camiye gider gelirse, her gidiş gelişte Allah ona cennetteki yerini hazırlar.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu 2 kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz cumadan 1 gün evvel veya 1 gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar. Bera bin Azib radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur: Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever, onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi ve Suffe ehlinden Ebu Firas Rebiya bin Kâb el-Eslemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.

0: Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: "Vallahi kız kardeşimin oğlu, peygamberin eşleri bizler peş peşe 2 ayda 3 hilal görürdük. 2 ay geçer, 3. aya girerdik de bu müddet zarfında Resulullah'ın evlerinde ocak yanmazdı. Peki teyzeciğim neyle geçinirdiniz?" diye sordum. "Hurma ve suyla. Şu kadar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan sağmal hayvanları olan komşuları vardı. Onlar Allah Resulüne süt gönderirlerdi. O da içmemiz için bizlere verirdi." diye cevap verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse, Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder." Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor: "Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamide.

0: Am diyerek rükuda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Ala diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Allahümme ufirli. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zandan sakının, çünkü zan sözün en yalanıdır.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Enne raculen se'elen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem eyyul a'mali efdal es-salatu li vaktiha ve birrul valideyn thummel cihadu fi sebilillah.
0: Bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en üstünü hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman hangi amellerin daha faziletli olduğu sorulmuştur. O da çeşitli cevaplar vermiştir. Hazreti Peygamber bu tür soruları soruyu soranın durumunu ve o anki ihtiyacını dikkate alarak cevaplamıştır. Bir işin en hayırlı iş olduğunu söylerken bu metodu uygulamıştır. Allah yolunda cihat, vaktinde kılınan namaz, ana babaya iyilik en faziletli amellerdendir. Peygamberimiz ana babaya saygı ve hizmetin önemini her fırsatta dile getirmiştir. Onlara kötü muameleyi ise Allah'a ortak koşmakla yan yana koymuş ve büyük günahlardan saymıştır. Allah kendine kulluk edilmesini istedikten sonra ana babaya karşı saygılı olmamızı ve onlara iyi davranmamızı emreder. Bunun bir görev olduğunu, Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer

0: Bunlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Ayetiyle buyurmaktadır. Anne ve baba, çocukların varlık alemine gelmesine vesiledir. Her türlü fedakarlıkla çocuklarını büyütürler. Çocuklarının ihtiyaçlarını hiçbir karşılık beklemeden seve seve yerine getirirler. Onların sahip olduğu imkan ve değerleri korumaya ve geliştirmeye çalışırlar. Bütün bunlar anne ve babanın önemini ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyilik kelimesiyle anne ve babanın kalplerini kırmamayı, yaşlılıklarında ihtiyaçlarını görmeyi ve onlara gönülden bağlanmayı ifade etmiştir. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın dargınlığı ve öfkesi de anne ve babanın dargınlığı ve öfkesindedir. Bu nedenle anne ve babamıza iyilik edelim, hayır dualarını almamızı sağlayacak davranışlarda bulunalım ve böylece Allah'ın hoşnutluğunu kazanalım.
1: Kırk hadiste iyilik. Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt ve ileyke hakemt فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
3: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim, senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahır radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar. İbn-i Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

Ebu Yala Şeddat bin Es'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

Peygamberimiz çevresindeki çocukları her fırsatta namaz konusunda teşvik ve kontrol etmiştir. Bir gece eşi Meymune annemizin odasına girdiğinde, geceyi teyzesi Hazreti Meymune'nin yanında geçireceği anlaşılan Abdullah bin Abbas'ı görünce, çocuk namaz kıldı mı diye sormuş, onun namazını kıldığını öğrenmeden içi rahat etmemiştir. Çocuklar için sağını solundan ayırabilen yaşa geldiği zaman çocuğa namaz kılmasını emredin diyerek namaz alışkanlığının önemine vurgu yapmıştır.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zekat toplama memuru olarak görevlendirdiği İbnül Lütfiye'nin dönüşte "Ya Resulallah, şu sizin, şu da bana hediye edildi" şeklinde sarf ettiği sözlere son derece üzülmüş, "Anne babanın evinde otursaydın da bir baksaydın bakalım sana hediye veriliyor muydu, verilmiyor muydu" diyerek onu azarlamıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Sercis'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında seferin zorluklarından ve kötü dönüşlerden, iyi hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduasından ve dönüşte ailesini ve malını kötü halde görmekten Allah'a sığınırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır. Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse, inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler" buyurmuştur. Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından önce iki rekat sünnet kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Yaz bin Himar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli 3 sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluğu çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin. Cabir'den

0: radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Übey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar. Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır.

0: ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Muaz bin Cebel radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum." demiş. Sonra da "Ya Muaz, her namazın ardından Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et" duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum buyurmuştur.

İbni Abbas ve Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ademoğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı. Selman bin Amir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurmayla açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa suyla iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasadduktaysa iki sevap vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Medine'de olsak ona yardım ederdik.
2: Yalancı, sahtekar adam. Savaş yapılacağını adın gibi biliyorsun.
1: Sakin ol Abdullah. Bunun gibi münafıkların aramızda olmaması daha iyi.
2: Müslümanların moralini bozmak istiyor ey Hamza. Böyle çekip giderek kalanları ümitsizliğe düşürecek aklı sıra.
1: Allah bize yeter Abdullah.
2: Allah.

0: düşmanları. Siz olmasanız da Allah peygamberine yardım edecektir.
1: Anlaşılan sizden bir hayır gelmeyecek. Ben gidiyorum. Haberiniz olsun. Eğer öldürülürsem tüm malım Muhammed'indir.
2: Hadi kılıçlarımızı alıp Allah Resulüne katılalım. Belki Allah bize şehitlik nasip eder.
3: Hadi o zaman ne duruyoruz? Hadi.
4: Şu tepeyi görüyor musun?
5: Evet.
4: Az önce Muhammed oraya adamlarını yerleştirdi. O tepe bizim için çok önemli. Senin görevin o tepeyi göz altında tutmak. Eğer onun ardından atlılarınla dolanabilirsen... onları iki ateş arasında bırakırız.
5: Evet, bunu ben de düşündüm. Gözüm onların üstünde. Savaş boyunca fırsat kollayacağım.
4: Sen bu yüzden iyi bir kumandansın Halit.
6: 59. Bölüm.
7: Mekke ordusu ile Müslümanlar Uhud'da savaşa hazırlanırken... Medine'de kalan kadınlar ve çocuklar... Allah'ın İslam ordusuna zafer vermesi için dualar ediyorlardı. Peygamberimiz kadınların savaşa katılmasına müsaade etmemişti. Ama bazı hanım sahabilerin oturdukları yerden sonucu beklemeye tahammülleri yoktu. Nesibe Hatun bunlardan biriydi. Ne olursa olsun yerinin ordunun yanı olduğunu düşünüyordu. Sabah erkenden kalkmış, taşıyabileceği kadar su kırbasını su ile doldurmuş, yaralıların bakımı için gerekli malzemeleri yanına almıştı. Evden çıkacakken aile fertleri kendisine mani olmak istediler.
8: Anne, nereye gidiyorsun?
9: Uhud'a gidiyorum kızım.
8: Ama nasıl olur? Hani kadınlar savaşa katılmayacaktı?
9: Evet, böyle bir zorunluluğumuz yok ama ben dayanamayacağım.
8: Babam ve iki abim orada diye mi?
9: Hayır yavrum, onlar için endişelenmiyorum. Allah inşallah zafer nasip eder. Sağ salim evimize dönerler. Eğer zafer nasip olmazsa şehadet nasip olur. İki durumda da Allah'a hamd ederiz.
8: Peki o zaman neden gidiyorsun?
9: Ben peygamberimize Akabe'de biat ettim. Onu koruyacağımıza dair söz verdik. Şimdi onlar orada canlarını bizim için siper ederken ben burada böyle oturamam. En azından yaralıların tedavisiyle ilgilenirim. Ya da elimden ne gelirse onu yaparım.
8: Peki anne, sen bilirsin.
9: Gel bir sarılayım sana. Kızım, güzel kızım. Evimi sana emanet, tamam mı?
8: Tamam anne.
9: Şu ok çantasını sırtıma takmama yardım eder misin?
8: Dur, yayını da getireyim.
9: İyi olur. Şu kılıcı da al mı?
8: Taşımana yardım edeyim.
9: Sağ ol yavrum. Gel şehrin çıkışına kadar birlikte gidelim.

0: Karşıdan gelen kadın Enes'in annesi Ümmü Süleym değil mi?
1: Evet o. O da silahlanmış, herhalde Uhud'a gidiyor. Ümmü Süleym. Ümmü Süleym.
2: Nesibe, sen misin?
1: Evet. Selamun aleyküm.
2: Ve aleyküm selam. Görünüşe bakılırsa aynı niyetle yola çıkmışız.
1: Evet. Sen de benim gibi dayanamadın değil mi?
2: Sorma. Sabaha zor ettim. Resulullah orada savaşırken biz burada nasıl durabiliriz? Hiç olmazsa yaralılara bir faydamız dokunur.
1: Yaralılara da askerlere de yardım ederiz. Ben her ihtimale karşı silahlarımı da yanıma almıştım. Görüyorum ki senin de benden aşağı kalır yanın yok.
2: Şehitlik sadece erkeklere mi mahsus?
1: O zaman gazamız mübarek olsun.
3: Aynı gün kuşluk vaktinde Medine'ye iki delikanlı geldi. Müzeyne kabilesine mensup olan bu gençler İslamiyet'i öğrenmişlerdi. Niyetleri Allah'ın elçisiyle görüşüp ona iman ettiklerini söylemekti. Ama şehir bomboştu. Mescide geldiklerinde âmâ sahabi Abdullah İbni Ümmü Mektum'la karşılaştılar. Peygamberimiz onu yerine vekil olarak Medine'de bırakmıştı.
4: Allah'ın selamı üzerine olsun.
5: Allah'ın selamı hem bizim hem de sizin üzerinize olsun.
4: Biz Resulullah'ı görmek istiyorduk.
5: Niçin görüşmek istediniz?
6: Biz Müzeyne'den geliyoruz. Aramızda İslamiyet'i kabul etmiş olanlar var. Onlarla konuştuktan sonra biz de Müslüman olmak istedik. Bu yüzden geldik.
5: Müslüman olmak içten bir teslimiyettir. Allah'ın bir olduğuna, onun herhangi bir ortağı olmadığına ve Hazreti Muhammed'in onun elçisi olduğuna gönülden inanmanız yeterlidir.
6: Evet, buna inanıyoruz. Peygamberin huzurunda da bunu söylemek isterdik.
5: Peygamberimiz arkadaşlarıyla birlikte Uhud'da. Mekke müşrikleri büyük bir orduyla şehrimizin yakınlarına geldiler.
4: Savaşmak için mi gitti?
5: Evet.
4: O zaman bizim ne işimiz var burada? Hadi bir an evvel peygamberimizin ordusuna yetişelim.
6: Hadi oyalanmayalım.
3: Savaş başlamak üzereydi. Müşriklerin arasındaki kadınlar savaş hazırlığı yapan erkeklerini savaşta daha saldırgan olmaları için kışkırtıyorlardı.
7: Kureyş'in aslanları, hadi görelim sizi. Bedir'in intikamını almadan dönmeyin. Mağlup bir şekilde dönenlerin ne girecekleri bir evi ne de serili bir döşekleri olur. Bize erkekliğinizi gösterin. Kahramanca savaşın ki geride kalan kadınlardan bir farkınız olsun.
3: Kureyş ordusunun sancaktarı Talha bin Ebi Talha atını dört nala sürerek savaş meydanının ortasına geldi ve şöyle seslendi.
8: Benimle çarpışmak için her meydanına çıkacak bir yiğit bekliyorum. Siz ölürseniz cennete gideceğinizi, bizimse cehenneme gideceğimizi söylüyorsunuz. Benim kılıcımla öldürülüp hemen cennete gitmek isteyen ya da beni kılıcıyla öldürüp cehenneme gönderecek biri yok mu aranızda?
9: Ben varım. Varlığım elinde bulunan Allah'a and olsun ki seni kılıcımla cehenneme göndermedikçe ya da senin kılıcınla cennete girmedikçe bu meydandan ayrılmayacağım.
8: Ali bin Ebi Talib, karşıma cesur bir Kureyşli çıktı. Baban Ebu Talib'in özellikleri geçmiş sana. Keşke onun atalarının dinini terk etmeseydin.
9: Beni buraya nasihat etmeye mi çağırdın?
8: Hayır. Canını almak için çağırdım.
9: İstediğin oldu mu?
8: Aramızdaki akrabalık hakkı için beni bırak.
10: Sancak düştü.
3: Müşriklerin sancağını Talha'nın oğlu almıştı ki bir ok sesi duyuldu.
11: Hadi yürü, çekil bu tarafa doğru. Vur oradan onu.
12: Tutun kollarından, sen de bacaklarından tut. Annesi safların gerisinde, onun yanına götürelim.
13: Oğlum, kim yaptı sana bunu?
14: Asım bin Sabit attı oku.
13: Asım mı? Hem de bizim kabilemizden. Lanet olsun sana. Senden intikamımı alacağım Asım. Seni öldüreceğim. Oğlum.
3: Müşriklerden kim sancağı aldıysa bir okla öldürülüyordu. Bu durum müşriklerin moralini bozarken Müslümanlara güç kazandırıyordu. Müşrik kadınlarsa erkeklerinin savaş meydanından kaçmaması için olanca güçleriyle bağırıyorlardı.
7: Hadi!
15: Geride durmayın, ilerleyin!
7: Savaş meydanından ancak topraklar kaçar. Gösterin cesaretinizi!
16: Şimdi görürsünüz. Hadi! Hadi!
3: Hazreti Hamza iki elinde iki kılıçla düşmanlara karşı savaşıyor ve bir yandan da şöyle bağırıyordu.
16: Ben Allah'ın aslanı Hamza. Okçular, dikkat edin.
17: Beni dinleyin. Halid bin Velid tam karşımızda. Hedefi biziz. Mevzilerinizi alın. Emrettiğim zaman onları ok yağmuruna tutacağız. Hazır ol! Bırak! Tekrar hazır ol! Bırak!
16: Lanet olsun. Bu ok yağmurunun karşısında ilerleyemeyiz. Geri dönüyoruz. Herkes geri dönsün. Çok şükür Halid'i püskürttü de.
18: Şükürler olsun Allah'a.
16: Hadi ey Allah'ın kulları. Bugün cennet size ne kadar yakındır. Allah Müslümanların canlarını cennet karşılığında satın almıştır.
18: Bizleri muzaffer eyle Allah'ım.
19: Allah'ım bugün yardım eyle bizlere.
18: Allah'ım bizlere olsun Allah'ım.
20: Bizi muzaffer eyle amca.
21: Allahu Ekber. La ilahe illallah.
3: Resulullah'tan kılıcını onun hakkını vermek sözüyle almış olan Ebu Dücane savaş meydanında fırtına gibi esiyor. Aynı kılıcı almak istemiş olan Zübeyir ise onun yanındaydı. Aldığı kılıcın hakkını nasıl vereceğini merak ediyor.
22: Resulullah'tan kılıcı hepimiz istedik. Onu Ebu Dücane'ye verdi. Savaş boyunca onun ne yaptığını izleyeceğim. Bakalım hakkını nasıl veriyor.
23: Ben safların gerisinde durmamak üzere ant içtim. Düşmanla, Allah'ın elçisinin kılıcıyla bunlarla mücadele ederim. Ya Allah! Kılıcı kalkanıma saplandı. Dikkatli olmalıyım. Ya Allah, al sana. Şu adam herkese kızıyor ve savaşa teşvik ediyor. Bu kim ki? Onun işini bitirmeliyim.
7: Dur, yapma.
23: Bu bir kadın. Ne işi var savaş meydanında? Ona vurmam uygun olmaz.
3: Ebu Dücane'nin karşılaştığı kadın Hint'ti. Ölümden dönen Hint korkuyla safların gerisine çekildi. Bu olaya şahit olan Zübeyir, Ebu Dücane'ye şöyle demekten kendini alamadı.
24: Senin ne kadar güzel savaştığını gördüm. Kadınla karşılaşınca geri döndüğünü de. Resulullah'ın kılıcının hakkını verdin.
23: Resulullah'ın kılıcına kadın kanı bulaştıramazdım.
24: Ey Zübeyir, kılıcın kime verileceğini Allah'ın elçisi senden daha iyi bilir. Bir daha niye ben alamadım demezsin.
3: Uhud'da tarihin en önemli anına şahit oluyordu. Müslümanlar burada yaşanan savaşı asla unutmayacaktı.
25: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz Şaban ayı geldiğinde de oruç tutmaya özen gösterirdi. Çok sevdiği Zeyd'in oğlu Üsame bunu fark etmiş, Şaban ayında tuttuğu kadar hiçbir ayda oruç tutmamasının sebebini sorduğunda, Allah Resulü'nden şu cevabı almıştı. Bu ay, Recep ile Ramazan arasında insanların gafil bulundukları bir aydır. Bu ayda ameller alemlerin Rabbi olan Allah'a arz olunur. Ben de amellerimin oruçluyken Allah'a sunulmasını arzu ederim.

Seyyidi bir gün Medine'de dolaşıyordu. Hazreti Ebu Bekir es-Sıddık ile karşılaştı. Halini hatırını soran Hazreti Ebu Bekir'e Hanzala münafık oldu karşılığını verdi. Hazreti Ebu Bekir "Fesubhanallah, ne diyorsun?" deyince Hanzala içini dökmeye başladı. Allah Resulü'nün yanındayken o bize cenneti, cehennemi o kadar canlı bir şekilde hatırlatıyor ki sanki gözlerimizle görmüş gibi oluyoruz. Efendimizin yanından ayrıldıktan sonra hanımlarla, çocuklarla, iş güçle uğraşmaktan onun anlattıklarını unutuveriyoruz. Hazreti Ebu Bekir, "Allah biliyor ya, bu durumu biz de yaşıyoruz," dedi. Aynı dertten muzdarip bu iki sahabi, hallerini bildirmek üzere Allah Resulü'nün yanına gittiler. Hanzala kendisinden duyduğu şüpheyi, "Münafık oldum," diyerek bu kez Hazreti Peygamberimizin huzurunda dile getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu da ne demek oluyor?" diye sorunca Hanzala, Hazreti Ebu Bekir'e söylediklerini tekrarladı. "Ey Allah'ın Resulü, senin yanındayken bize cennet ve cehennemi öyle anlatıyorsun ki, sanki gözümüzle görüyoruz. Yanından ayrılınca hanımlarla, çocuklarla, işle, güçle uğraşmaktan anlattıklarını unutuveriyoruz," dedi. Bunun üzerine Resulü Zişan, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki benim yanımdaki ve ibadet ederkenki haliniz sürekli devam edecek olsaydı melekler evlerinizde, yollarınızda karşınıza çıkıp sizinle selamlaşır, elinizi sıkarlardı. Gel gör ki ya Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle." Efendimiz bu son sözünü 3 defa tekrarladı.

Söz mü, sükût mu? Her biri birer canlı aslında. Ayak seslerini işitmemiz ondan bazılarının. Bazılarının soğukluğunu içimizde hissetmemiz ondan. Her biri birer canlı aslında. Yapan, yıkan, onaran, yaralayan, yara saran. Yeri geldiğinde savaşı, yeri geldiğinde başı kesen. İçimize atılan, içimizde büyüyen, içimize dert olan. Evet, kelimelerin de ruhu var. Sözler yaşıyor aramızda. Kimi can çekişiyor, kiminin tabutu omuzlarımızda. Kendi ruhundan üfler insan sözlerine. Bu yüzden ait olduğu ruh kadar yücedir sözler. Kimi ulvi, kimi süflidir. Bu yüzden Allah kelamı bu kadar işsizken, peygamber kelamı bu kadar vecizdir. Ruhun sesidir sözler. Bu yüzden yüce sözler ancak yüce ruhlardan işitilir. Nasıl yücelir ki söz? Ruhun sesi nasıl güzelleşir? Bağırarak mı? Hayır. Sürekli konuşarak mı? Hayır. Söze yalan katarak mı güzelleşir ruhun sesi? Sürekli başkaları hakkında konuşarak mı, yoksa her işittiğini aktararak mı? Ah, bir susabilsen işiteceksin.

0: Kulak ver sözlerin yücesine. Bak ne diyor peygamber. Hangisi? Kendisine sözün özü verilen, Cevami-ül Kelim olan son nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun yahut sussun. Konuşmanın da bir ritmi olduğunu söylüyor nebi. Söz ve sükutun dengesinden bahsediyor. Bu denge kurulduğunda sözdeki notalar yerli yerine oturuyor ve melodi ritmini buluyor. O zaman laf kalabalığından yükselen kuru gürültüden ibaret olmuyor konuşmalarımız. O zaman hoş bir sada kalıyor gök kubbemizde. O zaman ruhumuzun yüceliği sözümüze yansıyor. Ruhumuzun derinliği kadar derinleşiyor sözlerimiz. Doluluğu kadar doluyor, inceliği kadar inceliyor. Öyle ki kendisine sözün özü lütfedilen ve sözün en özlü hallerini zarafetle nakledebilen nebi konuştuğu zaman kainat susuyor. Ashabı onu dinlerken adeta başlarının üstündeki kuşları ürkütmekten çekiniyor. O konuşuyor, hak ve hakikate dair söz sayfalarındaki boşluklar bir bir doluyor. O konuşuyor, şairlerin, ediplerin övüncü olan mısralar yalın kalıyor. O konuşuyor, iyilik ve güzelliğe dair söylenecek yeni sözlere ilham oluyor. Allah Resulü konuştuğu zaman herkes kendi kabınca nasiplenirdi onun ikramından. Onun söz bahçesinden herkes kendi nasibince bir şeyler devşirirdi. Onun her bir sözüyle karanlığın bir yönü aydınlanırdı. Şehirler üzerindeki kara bulutlar dağılırdı o konuştuğu zaman. İşitildiği her çağda muhataplarının üzerinde hoş bir koku bırakırdı onun sözleri. Sadeliğiyle dinleyenleri büyülerdi. Hikmetinin yanında zarafetiyle de muhataplarını etkilerdi. Onun sözlerinde tevazunun yüceliği hissedilirdi. Bazen susarak en etkili sözleri söylerdi. Onun tek bir susuşu, kelimelere sığmayan nice mesajlar verirdi. Konuşması hayır olduğu gibi sükutu da hayırdı onun. Sözleri boş olmadığı gibi susması da çok şey ifade ederdi. Onun sükutundan ashabı neler öğrenmişti. Ka'b bin Malik'e susarak neler söylemiş, ne dersler vermişti. Söz ve sükutun muhteşem dengesi onun şahsında bir araya gelmişti. Sadece sözün değil, sükutun da bir değerinin olduğunu, sözü de, sükutu da yerli yerinde kullanmak gerektiğini öğretmişti nebi. Buna göre her bir değerli susuş aslında bir peygamber tavsiyesi. Eğer ağzımızdan şer çıkacaksa, sözlerimiz işiteni incitecekse, yaralayacaksa, karalayacaksa, susmak daha hayırlı. Hayra dair bir söz dökülmeyecekse dudaklarımızdan, ağzımızdan çıkanlar kalbimizde kirli tortular bırakacaksa ve bir zaman sonra sırf bu yüzden kalbimiz kas katı kesilecekse susmak daha hayırlı. Sözlerimiz ağzımızda iğrenç bir tat bırakacaksa, her bir sözümüz bir basamak olup bizi cehenneme bir adım daha yaklaştıracaksa, konuştukça bakırdan tırnaklarımız uzayacaksa susmak daha hayırlı. Ağzımızdan çıkan her bir kelimeyle yalandan, iftiradan köprüler inşa edeceksek, sözlerimiz kini, nefreti besleyecekse susmak daha hayırlı. Her bir sözümüz ruzi mahşerde ete kemiğe bürünüp karşımıza dikildiğinde, hiçbirini görmeye cesaret edemeyecek, gözlerimizi kaşıracaksak, sözlerimizden ve o anda keşke toprak olsaydım diyeceksek susmak daha hayırlı. Her söylediğimizi görmeye, her bir sözümüzle yüzleşmeye tahammül gösteremeyeceksek, ağzımızdan çıkan her bir söz bize söylendiğinde onları dinlemeye takat yetiremeyeceksek, susmak daha hayırlı. Kendi sözlerimizden kaçmak isteyeceksek, bunca laf kalabalığı niye? Neyin muhabbetini ediyoruz? Dudaklarımızla kendi kuyumuzu kazmak mı niyetimiz? Kendi sözlerimizde kendimize esaret altına alıyoruz farkında olmadan. Kırmak lazım zincirleri o vakit. Kurtulmalıyız söz esaretinden. Bize düşen değerli bir sükut yahut hayır söylemek. Ancak bu sanıldığı kadar kolay değil. Zira incelmeden ince, doğrulmadan doğru konuşamaz insan. Hayırsızken de hayır dökülemez dudaklarından. Hayırla aramızdaki mesafe bu kadar artmışken nasıl hayır konuşsun dilimiz? Halimiz nefret ettirirken nasıl müjdelesin kalimiz? Hayra dair konuşabilmesi için yeterince hayrı olmalı insanın. Öyle ya, içinde ne varsa dışına da o sızar küpün. Bize ait olan her bir kelime ve dahi her bir harf ağzımızdan çıktığı andan itibaren bir biz inşa etmeye başlar. Ve aslında biz nasılsak ona göre kelimeler dökülür ağzımızdan. Derinliğimiz kadar, bilgeliğimiz kadar, inancımız kadar, manayla, hakla, hakikatle ilişkimiz kadar. Bu yüzden manasını yitirmiş her bir söz uzaklaştırıyor bizi kendimizden. Hakikat kaybı, mana yoksunluğu kelimeler kadar bizim de içimizi boşaltıyor. Yalan, gıybet, iftira kimyamızı bozuyor. Şahsiyetimiz, insaniyetimiz, inancımız yara alıyor. Ve 40 yamaya dönmüş bir şahsiyetten de hayır gelmiyor. Çöp yığınları gibi söz yığınları biriktiriyor etrafımızda. İnsanlar bize kulak kesildiğinde hayır namına tek bir esaslı söz bulamıyoruz konuşacak. Müminden beklenen sözler söyleyemiyoruz söz sırası bize geldiğinde. Ceplerimizi yokladığımızda yıllar yılı biriktirdiğimiz malayani kırıntılarıyla karşılaşıyoruz. İdrakimize giydirdiğimiz gömlekleri yırtıp da hakikate dair tek kelime edemiyoruz. Herkesin kapıldığı o sele mümin olarak biz de kapılıp onca gürültünün içinde sesimizi duyuramıyoruz. Günübirlik telaşların ortasında bizden, bize dair, bize ait, sadra şifa değerli bir söz ve dahi sükut sunamıyoruz. Oysa kendisini başkalarının gürültüsüne kaptırıp da kendi şarkısını söyleyememesi ne acıdır insanın. İnandığı gibi yaşayamayınca yaşadığı gibi konuşması ne acıdır. Konuşması için kendisi işaret edildiğinde sağına ve soluna bakıp ürkek gözlerle ben mi demesi ne acıdır eğer biriktirdiği sadece laf kırıntılarıysa. Kulak kesilecek söz bulamaması ne acıdır eğer kulaklar hep işgal altındaysa. Ve ne acıdır söz terazileri kurulduğunda sözlerinin incir çekirdeğini dolduramadığını görmesi. Sadece sözlerinin değil ve dahi sükutunun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ateşe götürecek fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.

0: Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa 2 rekat ile başlasın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Tevazu ve kibir. Gerçek yücelik hangisi? Abdullah bin Mesud'un anlattığına göre bir gün Hazreti Peygamber kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Bunu duyan bir adam ama insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır deyince Allah Resulü Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibirse hakikati inkar etmek ve insanları küçük görmektir buyurdu. Ebu'l-Ahves'in naklettiğine göre babası şunları anlatmıştır. Dağınık bir kıyafetle Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Bana senin malın var mı diye sordu. Evet dedim. Ne gibi malların var diye sorunca Allah bana deve, koyun, at ve hizmetçiler ihsan etmiştir şeklinde cevap verdim. Bunun üzerine madem Allah sana mal ihsan etmiş, o halde Allah'ın nimet ve cömertliğinin belirtileri üstünde görünsün buyurdu. Salim bin Abdullah'ın babası Abdullah'tan naklettiğine göre Hazreti Peygamber kim kibrinden elbisesini yerde sürüklerse Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz buyurmuştu. Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, elbisemin iki tarafından biri dikkat edip korumazsam mutlaka sarkıyor deyince Hazreti Peygamber şu açıklamayı yapmıştı. Ama sen bunu kibirlenerek yapanlardan değilsin. Mücahşi oğullarının kardeşi İyaz bin Hımar anlatıyor. Resulullah bir gün hutbe vermek üzere aramızda ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. Allah bana mütevazı olup birbirinize karşı övünmemenizi ve birbirinize karşı haddi aşan davranışlarda bulunmamanızı vahyetti. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Abdurrahman bin Ebu Bekre'nin babasından naklettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'in yanında bir kimseyi övdü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona 3 defa yazıklar olsun sana, kardeşinin boynunu kestin dedi. Sonra da şöyle buyurdu. Sizden birisi illa bir kimseyi methedecekse, gördüğüm kadarıyla filancanın şöyle olduğunu sanıyorum. Ameline göre onu hesaba çekecekse Allah'tır. Allah'ın karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp aklayamam desin. Bunu da o kimsenin halini öyle biliyorsa söylesin. Ebu Hureyre şöyle demiştir. Resulullah, dal kavukluğu adet haline getiren övücülerin ağızlarına toprak saçmamızı, onları susturmamızı emretti. Müstevrit bin Şeddad'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim görsünler ve duysunlar diye bir kişiyi yüceltirse,

Allah da kıyamet günü onun gösteriş ve insanlara duyurma niyetini ortaya çıkarır. Harise bin Vehb el-Huzai'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Size cennetlikleri bildireyim mi? Her alçak gönüllü zayıf kimsedir. Şayet o Allah adına yemin etse, Allah onu yemininde haklı çıkarır. Size cehennemlikleri haber vereyim mi? Kaba, bencil ve büyüklük taslayan herkes. Enes bin Malik'in naklettiğine göre, bineğinin üzerinde eski bir eğer ve 4 dirhem edip etmeyeceği şüpheli bir kadife örtü üstünde mütevazı bir şekilde hac eden Hazreti Peygamber şöyle dua etmişti. Allah'ım, riyasız ve gösterişsiz bir hac eyle. Enes bin Malik anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı. Cerir bin Abdullah şöyle demiştir. Müslüman olduğum günden beri Resulullah beni hiç kapıdan çevirmedi. Beni her gördüğünde mutlaka gülümserdi.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: اِنَّ الصِّدْقَ يَهْد۪ي اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْد۪ي اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا وَاِنَّ الْكَذِبَ يَهْد۪ي اِلَى الْفُجُورِ وَاِنَّ الْفُجُورَ يَهْد۪ي اِلَى النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا.
2: Şüphesiz doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmaz. Böylece Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakın, çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşar. Böylece Allah katında yalancı olarak tescillenir. İslam dinine göre doğruluk, peygamberliğin özelliği, takvanın da meyvesidir. Doğruluk, samimi bir imanla, hak ve hayır yolunda kararlı, dengeli bir hayat sürmedir. Doğruluk, bütün iyi ve güzel şeylerin temel unsurudur. Rabbimizin, emrolunduğun gibi dosdoğru ol buyurduğuyla, İslam dininin özünün doğruluk olduğu vurgulanmıştır. İnsanın içiyle dışının, özüyle sözünün bir olması, söyledikleriyle yaptıklarının birbirine uyumlu olması gerekir.

0: gerektiği hatırlatılmıştır. Bunun üzerine, bunun zıddıysa yalancılıktır. Yalancılıksa İslam dininde şiddetle yasaklanmıştır. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, İslamiyet hakkında bana öyle bir öğüt ver ki, sizden sonra artık kimseden bir şey sormaya ihtiyacım kalmasın," diye sorulduğunda Peygamberimiz, "Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol," buyurdu. Bu hadisle Allah'a imanın ve doğru olmanın önemine dikkat çekilmiştir. Sevgili Peygamberimiz hadiste doğruluğun huzur, yalancılığın kuşku ve huzursuzluk kaynağı olduğunu bildirmiştir. Cennet ve cehennem bu dünya hayatındaki davranışlara göre kazanılacaktır. İnsan doğru olanı tercih etmelidir. Çünkü doğruluk aklın ve dinin gereğidir. Buna karşılık akıl ve din yalancılığı reddeder. Yalanı huy haline getiren kişi doğru yoldan ve insanlıktan çıkar. İstikamet, samimi tevhid inancı, sözde, niyette ve amelde doğruluk ister. Tevhid, doğrulukla olgunluğa eriştirir. Doğru insan sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu, dosdoğru haliyle insanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyetten, birlik ve beraberlikten bahsedilmez. Zaten güven vermemek, ihanet etmek de münafıklığın göstergesidir. Mümin, kendisine bahşedilen her nimetin emanet olduğu bilinciyle hareket etmelidir. İnandığı değerlere her zaman sadakat göstermeli, bu haliyle doğruluk sahibi ve güvenilir olmalıdır. Böylelikle iyilerden olur ve iyilerle beraber cennete gider.
1: Kırk hadiste iyilik. İbni Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır, bize şöyle dedi: "Her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emredilir: rızkı, eceli, ameli, kötü yahut iyi olacağı. Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır. Fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır. Derken yazgısı ağır basar. Bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer." Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, "Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum," deyince İbni Mesud şöyle cevap verdi: "Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum." Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

Ebu Hüneyde Vail bin Hucur radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin?" dedi. Peygamber ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz."

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kaplarınızı kapayın, tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın, kapılarınızı kilitleyin, kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez, sürgülü kapıyı açamaz, örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz."

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: "Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim." Bilal, "Gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur," dedi. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, "Evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir."

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nevvas bin Sem'an radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve günahı sordum. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse, göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

Amr bin As'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır." Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunke rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu's Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz.

0: Bulunduğumuz bölüm komşu hakkı. Sıradaki hadisimiz 307 nolu hadis. Ve'an Ebi Şureyhin el-Huzai'yi, Ebu Şureyh el-Huzai'den gelen bir rivayet. Radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, felyuhsin ila carihi. Komşusuna iyilik etsin. Ona güzel davransın. Ebu Şureyh el-Huzai'nin bu rivayeti bir önceki okuduğumuz Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayetine benziyor. Hatta devam eden diğer ifadeler de Ebu Hureyre rivayetindeki ifadelerle hemen hemen aynı. Fakat rivayetin girişindeki kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna iyilik etsin ifadesi farklı. Çünkü Ebu Hureyre rivayetinde فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ komşusuna eziyet etmesin şeklindeydi. Burada ise komşusuna iyilik etsin şeklinde. Rivayet tarihleri değiştiğinde lafızların farklılaşabilmesi, hadis ilminde olağan bir durumdur. Ancak konu itibariyle hadiste verilen mesaj hemen hemen aynıdır. Dolayısıyla mana olarak baktığınızda, komşuya eziyet etmemek ile komşuya iyilik etmek, bir madalyonun ön yüzü ile arka yüzü gibidir. Komşusuna eziyet etmemeye, ona kötü davranmamaya çalışma refleksi, ona iyilik etme hevesi ve arzusuyla aslında eşleniktir. Yani komşusuna iyilik etmek isteyen bir kimse, aslında ona kötülük etmemek isteyen bir kimsenin ta kendisidir. O bakımdan bu iki ifadeyi birbirinden ayrı görmek, çelişkili ve farklı görmek mümkün değil, bir kağıdın ön yüzüyle arka yüzü gibi. Dolayısıyla esasen mana aynıdır. Velev ki lafızlar farklılaşmış olsun. Bu söylediğimiz hemen hemen bütün rivayet tarihlerinde az ya da çok mevcuttur. O bakımdan İmam Nevevi komşu hakkını konu edindiği bu bölümde Hazreti Ebu Hureyre rivayetine çok benzemesine rağmen Ebu Şureyh'in rivayetini de verdi. Çünkü bu rivayetin içerisinde geçen o farklılık önemli. Bu bölüm açısından önemli. O farklılık nedir? فَلْيُحْسِنْ اِلَى جَارِهِ Komşusuna iyilik etsin. Yani sadece komşusuna kötülük etmekten el çekmek kafi gelmez ki Ebu Hureyre rivayeti bu kısmını vurguluyordu. Şimdi Ebu Şureyh rivayeti bize ayrıca iyilik etmeyi gerekli kılıyor. Hem kötülük etmekten olabildiğince imtina edeceksin, böylece nötr duramazsın, ayrıca komşuna iyilik etmelisin. O yüzden Ebu Şureyh rivayeti ile birlikte İmam Nevevi komşu hakkı başlığı altında hem komşuya eziyet etmemeyi hem de komşuya iyilik etmenin gerekliliğini bu rivayetler üzerinden önümüze koymuş oldu. Resulullah buyuruyor ki, "Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir." Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, فَلْيُحْسِنْ O takdirde, yani madem öyle, madem iman üzere bir yaklaşım sergiliyor, o zaman bunu hayatına yansıtsın. Komşusuyla olan ilişkisinde bunun karşılığı komşuya ihsandır. فَلْيُحْسِنْ اِلَى جَارِهِ Komşusuna iyilik etsin. Demek ki bunu yaparken kişi, komşusuna iyilik ederken, malından, vaktinden, zamanından harcarken içinden içe şöyle düşünecek. Ben Allah'a iman eden bir kimseyim. Ben ahirete iman eden bir kimseyim. Tabii ki böyle davranacağım. Bundan ötürü yapıyorum bunu. Dolayısıyla bu cevap orada hazır durursa şeytan gelip bu adama değer mi gibi sorular soramaz. Çünkü artık komşumuzun nasıl biri olduğundan çıktık. Komşumuz olması kafi. Biz ona bu iyiliği Allah için yapıyoruz. Komşumuzun başka alanlarda kusurları olabilir, Davranışlarında eksiklikleri olabilir, yaşam tarzında problemleri olabilir. Biz ona iyiliğimizi bunlarla ilişkilendiremeyiz. Bunlardan yola çıkarak ona iyilikten el çekemeyiz. Resulullah demedi ki komşunuz iyiyse ona iyilik edin, buna değerse ona iyilik edin. Bakın, ölçün, biçin, tartın, yargılayın. İyi kimselerse siz de onlara iyilikte bulunun. Öyle demiyor. Komşumuz olması kafi. Siz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, koşul bu, şart bu, bu varsa sizde, o zaman komşunuza iyilik edin. Dolayısıyla cevabı içimizde hazır buluyoruz. Ben Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimseyim. Dolayısıyla komşuma iyilik ediyorum. Olay orada bitiyor. Şeytana kapıyı kapatıyoruz. Yaptığınız bu iyilik ile komşumuz arasında bir ilişki kurmaya, onun buna el verir, buna layık olup olmadığını düşünmeye dahi fırsat vermiyoruz. Resulullah çünkü orada bitirdi. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir fel yuhsin ilâ cârihi. Belki birileri sorabilir, yani komşu iyi değilse biz ona ne diye iyilik edelim diye. Ona iyiliği öğretmek için de olabilir. Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözeterek, komşularının nasıl olduklarına bakmaksızın onlara iyilik eden Müslümanları düşünün. Ve bunların bir kısım komşuları üzerinde zamanla etkili olabileceklerini ve onlara bu iyiliği ve güzelliği onların kötülüklerine rağmen öğretebileceklerini düşünün. Sonra iyiliğin baskın gelip egemen olup onları da iyileştirebileceğini düşünün. Resulullah bize bunu öğretiyor. Velev ki komşusu gayrimüslim olsun. Yani hayatında Cenab-ı Hakk'ı hiç önemsemeyen bir kimse olsun. Onu da kazanmayı, ona da Allah Azze ve Celle'nin bize indirdiği rahmetini yansıtabilmeyi amaçlamıyor muyuz? Batıda yaşayan ve etrafı gayrimüslimlerle dolu nice müminler var. Resulullah'ın bu öğüdü üzere komşularıyla kurdukları ilişkilerin nasıl filiz verip onların kalplerine kadar uzandığını ve zamanla onları İslam'ın hidayetine taşıdığını görüyoruz. Tarihte yaşandığı gibi bugün de yaşanır ve yarınlara kadar da İslam'ın biz insanlara öğrettiği ve bizi Müslüman kıldığı bu yüce değerler iyi kalplerde karşılığını bulur. Elbette kötü kalpler, kötülük üzere şartlanmış ve zıtlaşmış kalpler, peygambere komşu olsalar bile bundan etkilenmeyebilirler. Hatta peygamberin ailesi bile olsa, Hazreti Lut'ta örneğini gördüğümüz, Hazreti Nuh'ta örneğini gördüğümüz. Bunlar o peygamberlerin hanımlarıydılar. كَانَتَ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ. Cenab-ı Hak, salih iki kulumuzun nikahı altında iki kadındı bunlar. فَخَانَتَهُمَا. Ama hıyanet ettiler. Allah'ın peygamberlerinin bu güzel değerlerini paylaşmadılar. Kötülerle beraber oldular ve buna kasten şartlandılar. Onlar da tesirini göstermedi. Dolayısıyla iyilerde karşılığını bulur, iyi kimselerde tesirini gösterir. Ve biz de Allah'ın rızası için bir kimsenin kalbine dahi uzanacak olsa hidayeti yeryüzündeki her şeyden daha değerli buluruz. Dolayısıyla da komşunun kim olduğuna bakmaksızın müminler komşularına iyilik etmeye hevesli kimselerdir. Sorarlarsa niçin? Cevabı, çünkü onlar böyle yaparak Rablerinin rızasını umarlar. İşte bu yüzden Allah'ın gönderdiği elçisi bu durumu böyle ifade etti. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir fel yuhsin ilâ cârihi. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorduysa, yani bu iddia üzere idiyse, o zaman bunu hayatına yansıtsın, komşularıyla olan ilişkisinde onlara iyiliği seçsin. Bu bölümün girişinde okuduğumuz ayet-i kerimeyi hatırlayın. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ. Cenab-ı Hak yakın komşuya, uzak komşuya ihsanı emretmişti. iyi ve güzel davranmayı emretmişti. Ve orada komşuyu nitelerken yakın ve uzak komşu diye niteledi. Yakından uzağa kadar komşu olmasını yeterli gördü. İyi ve hayırlı komşulara iyiliğinizi gösterin, kötülerden uzak durun gibi bir seçicilik yok. Çünkü İslam yayılmacı bir düşünceye sahip ve bunu da kalpten kalbe iyilik üzerinden, güzellik üzerinden gerçekleştiriyor. Çünkü İslam herkesin yaratıcısı olan Allah'ın insanlara gönderdiği bir rahmeti. Ne mutlu kıyamet günü amel defterleri açıldığında orada bolca ameli bulunacak olanlara. Pek çoğumuzun komşuya iyilik başlığı altında doğru dürüst bir şeylerinin olmayabileceği endişesi hakikaten rahatsız edici. Çünkü modern zamanlarda toplumun bu denli bireyselleştiği ve toplum içerisinde komşu ilişkilerindeki zayıflama, insanların Cenab-ı Hak rızası uğrunda birbirleriyle kenetlendiği o güzelim hayat süreçlerini maalesef tıkıyor. Cenab-ı Hakk'ın denklemin içinden çıkarıldığı hayatın bütün katmanları ölüme terk edilmişçesine Allah'ın rahmetinden yoksun kalıyor. O yüzden bugün dün olduğundan daha fazla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu öğütlerine ihtiyaç duyuyoruz. Toplumun aile içinden başlamak suretiyle komşular arası ilişkiden ilerleyerek ev ev, hane hane, mahalle mahalle sevgi köprülerinin ilmek ilmek kurulmasına ihtiyaç var. Ve bunu başarabilmemizin yegane yolu Allah Azze ve Celle'nin rızasına tutunabileceğimiz o motivasyon, ahiret inancımız. Eğer ahiret beklentimizi gerçekçi bir ümide dönüştüremez isek, o zaman amaçları dünya olan modern toplumların başına gelenlerden biz de nasibimizi alırız. Rivayetin devamı bir önceki rivayet ile hemen hemen aynı. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Kim de Allah'a iman ediyor ve ahirete iman ediyorsa فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ Misafirine ikramda bulunsun. Ve son ifadesi وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Kim de Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa فَلْيَقُلْ خَيْرًا Ya hayır konuşsun اَوْ لِيَسْكُتْ Yahut sussun. İmam Nevevi diyor ki رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْلَفْضِ Müslim, yani Sahih-i Müslim'in sahibi, İmam Müslim bu lafızla rivayet etti. وَرَوَ الْبُخَارِيُّ بَعْدَهُ İmam Bukhari de rivayetin bir kısmını kendi sahihinde verdi. Dolayısıyla iki sahih arasında bu rivayet açısından oluşan bu farka dikkat çekmiş. Ama unutmamalı ki bu fark lafızda oluşan bir fark manaya tesir etmiyor. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbetimizde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Mesud el-Ensari adıyla bilinen Ukbe bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin

Adi'nin meclisinde otururken Allah Resulü yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah bir süre sustu. Öyle ki bizler keşke Beşir bu soruyu sormasaydı diye düşündük. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salleyte ala Ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema barekte ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şanı en yüce olansın deyin. Selam da bildiğiniz gibidir buyurdu.

İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

0: cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-A'ver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekat da sünnet kılsın, buyurdu. Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir: görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said, ben bunu bizzat Resulullah'tan işittim, demiştir. Ali radıyallahu anh anlatıyor: bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve ben borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et, demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen daha kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım, bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle, diye dua et, demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir, diyerek bu tesbihatı 100'e tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır. Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim, geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu, sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiyallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükuda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Ala dedi, secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı.

0: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor, hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kafirlerin giydiği elbiselerdendir, onu giyme buyurmuştur. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir adam Müslüman kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.''

0: Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur.
1: Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbim beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhamet edensin.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor

0: Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهِ
1: Sadaka malı eksiltmez. Allah affedici olanın şerefini artırır. Alçak gönüllü olanı da yüceltir. Hayatımızın her anında, evimizde, mahallemizde, iş yerimizde, trafikte, alışverişte, canımızı sıkan, bize rahatsızlık veren durumlarla karşılaşabiliriz. İmtihan dünyasında yaşadığımızı düşünerek, bu davranışlar karşısında sabırlı ve sağduyulu olabilmeliyiz. Yanlışları büyütmek yerine, nasihat ve af yolunu tutarak, Rabbimizin rızasını ve mükafatını kazanmanın gayretiyle hareket etmeliyiz. Eğer işin sonucunu düşünmeden hislerimizle hareket eder ve yanlışa aynı yanlışla karşılık verirsek, o yanlışı yapandan hiç farkımız kalmaz. Hiçbirimiz günahsız ve hatasız değiliz. Bazen düşünmeden hareket edebiliriz. Bazen de hiç araştırmadan aslı astarı olmayan haberlerin peşine takılıp yanlış yapabiliriz. Unutmayalım ki, hata yapmak insanın bir zaafıdır. Önemli olan yapılan yanlışların farkına varıp hatamızdan geri dönebilmektir. İnsanlara karşı kusurlarımızda kendilerinden özür dileyebilmektir. Bizim dışımızdaki insanların da tıpkı bizler gibi hata edebileceğini kabullenebilmektir. Suç ve hataları bağışlamak belki onları ortadan kaldırmaz. Ancak öfke ve düşmanlığı ortadan kaldırır. Kusur ve kabahatleri affetmek belki onları unutturmaz ama nefret ve intikamın izini siler. Hataları affetmek suretiyle insan esasen kötülüğe kötülük, öfkeye şiddet, kine kin eklemeyi reddeder. Sevgili Peygamberimiz bağışlamayı benimsediği gibi insanları da bağışlamayı tavsiye etmiştir. Bir mümin kabahatinden dolayı kardeşinden özür dilediğinde özrünün kabul edilmemesinin büyük bir vebal olduğunu bizlere öğütlemiştir. O, ey Allah'ın kulları, kardeş olun çağrısıyla müminleri kin ve intikam ateşinden uzak durmaya davet etmiştir. O, başka bir hadisi şerifinde ise, düşmanlığı sürdürmen sana günah olarak yeter buyurarak ikazda bulunmuştur. Bizzat kendi adına intikam almaktan uzak durarak, müminlere örnek olmuştur. Mümin, bir haksızlığa uğradığında, ya hukuk yoluyla suça denk bir ceza ister, yahut affetme yolunu seçer. O bilir ki affetmek, müminlerin en önemli özelliğidir. Affetmek, takvaya en yakın olan davranıştır. Ne mutlu affederek bağışta bulunanlara, ne mutlu bağışlanarak affın yolunu tutanlara.
0: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Kamu spotu.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
3: Kamu spotu.
10: Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadr bin Haris, Ebu'l-Bahteri, Velid bin Mugire, Ebu Cehil, Ümeyye bin

Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Hazreti Muhammed'le konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona, kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımıza hakaret ettin ve insanları böldün. Olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim, en zenginimiz ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim. İktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Allah Resulü şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabı indirdi. Müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Hazreti Peygamber'in bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın. Büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı da diriltsin. Zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz. Ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz." Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi: "Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından gönderildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu dünya ve ahirette sizin yararınızadır. Şayet reddederseniz ben Allah'ın rızası için sabrederim," buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, "Madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste. Ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun," diyerek ona sataştılar. Peygamberimiz, "Ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi," dedi.

Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler ve "Öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar," dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye el-Mahzumi son sözü söyledi. "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğiz." Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Allah Resulü, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, "Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarında şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Bana şöyle dedi: "Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin.

Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Hazreti Peygamber'le beraber Medine'ye hicret eden bazı fakir Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in yanına gelip ona dertlerini anlatmaya başladılar. Ya Resulallah, zenginler cennetin en yüksek derecelerini ve ebedi nimetlerini alıp götürdüler. Çünkü bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor, bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da tutuyorlar. Fazla malları olduğu için bir de onlar hac ve umre yapıyor, cihat ediyor ve sadaka veriyorlar. Bizimse sadaka verebileceğimiz malımız yok dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, size bir şey haber vereyim mi dedi ve ekledi. Dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz. Ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler. Her namazın peşinden 33 kez tesbih, Subhanallah,

33 kez tahmid, elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber getirirsiniz. Bir başka hadisinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tesbihleri saydıktan sonra kim sayıları 99 eden bu tesbihleri La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa günahları denizin köpükleri kadar da olsa bağışlanır diyerek bütün müminleri müjdelemiştir.

0: Bedir Savaşı başlamak üzereydi. Resulullah, "Ben başınızda olmadıkça sakın hiç kimse bir işe kalkışmasın," buyurdu. Derken müşrikler kendilerine yaklaşmaya başladılar. Onları fark eden Hazreti Peygamber, "Haydi kalkın, genişliği göklerle yer kadar olan cennete," buyurdu. Umeyr bin Hümam el Ensari, "Ya Resulallah, genişliği göklerle yer kadar olan cennet mi?" dedi. Allah Resulü "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Umeyr, "Vay be," diyerek hayretini gizleyemedi. Allah Resulü, "Seni vay be demeye sevk eden nedir?" diye sordu. Umeyr, "Hayır, vallahi ya Resulallah, cennet ehlinden olmayı ümit etmekten başka bir derdim yok," dedi. Allah Resulü, "Muhakkak ki sen cennet ehlindensin," buyurdular. Bunun üzerine Umeyr, ok kılıfından birkaç hurma çıkararak yemeye başladı. Sonra, "Bu hurmalarımı yiyinceye kadar beklemek, gerçekten uzunca bir süre hayatta kalmak demektir," diyerek elindeki hurmaları attı ve şehit oluncaya kadar müşriklerle çarpıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Vail bin Hucur'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Şarap yapılan üzüme kerem demeyin. Lakin üzüm çubuğu üzüm asması deyin." Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bana Kur'an oku," diye emir buyurdu. "Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım?" dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem "Ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim," buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye Nisa 4:41 "Geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter," buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu. Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri 3 nefeste içerdi. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettim. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: ey bu kabirlerde yatanlar, size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz, biz de peşinizden geleceğiz. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk ile ilgili hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. 4 özellik vardır ki bunlar sende varsa dünyada elde edemediklerine üzülme. Emaneti korumak, doğru sözlü olmak, güzel ahlak ve helal rızıkla beslenmek. Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem insanların hangisi daha faziletlidir diye sorulmuş. O da temiz kalpli, doğru sözlü olan herkes cevabını vermiştir. Peygamber Efendimiz diğer bir hadisi şerifinde ise yalını ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde ise münafığın alameti üçtür. Söz söylediği zaman yalan söyler, vaat ettiği vakit sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona, "Dünyada bu mal ile neler yaptın?" diye sorar. Ravi diyor ki, kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse, "Ey Rabbim, sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim," der. Bunun üzerine Yüce Allah, "Kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır," der ve meleklere, "Bu kulumun kusurlarını silin," buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma, "Biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik," demişlerdir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsür bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısıysa geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.

0: Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, ben bunun için sana uymadım. Okuyla boynunu göstererek, buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu buyurmuştur. Efendimiz ashabını şu sözlerle uyarmıştır. 7 şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve filan dilerse demeyin, fakat Allah dilerse sonra da filan dilerse deyin. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. Zeyd bin Halid el-Cüheni'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrasında cemaate dönüp, biliyor musunuz Rabbiniz bu gece ne buyurdu diye sordu. Sahabiler, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resul-i Ekrem, Allah Teala kullarımdan kimi bana iman ederek, kimi de kafir olarak, nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu dedi. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Ka'b bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam, ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince, Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek, vallahi ey Allah'ın Resulü, Kâb hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iman.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: İnnel kabra evvel menazilil ahire. Fe in neca minhu fema ba'dahu eysaru min. Ve in lem yencu minhu fema ba'dahu eşeddu min.
1: Kabir, ahirete giden yoldaki konaklama yerlerinden ilkidir. Kişi ondan sağ salim kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa ondan sonrası daha çetin gelir. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla bir hayat yaşar ve nihayetinde ölümle başlayan yeni bir hayata başlarız. Bu yeni hayata ahiret denir. Ahiretin ilk durağıysa kabirdir. Kabir, ölümle başlayıp kıyametin kopmasıyla son bulacak vakti geçireceğimiz ilk duraktır. İslam'a göre kişi kabre konulduğu zaman yanına iki melek gelir. Bu iki meleğin adı Münker ve Nekir'dir. Bu melekler kabirdeki kişiyi sorguya çeker. İslam'ı kabul edip iman edilmesi gereken esaslara gönülden bağlanan, ibadetlerini hakkıyla yerine getiren, kul hakkı çiğnemeyen, kamu hakkını gözeten, güzel ahlaka bürünen bir mümin, sorulan sorulara rahatlıkla cevap verir. Ancak İslam'ı kabul etmeyerek dünyadan ayrılan kişi için durum çok vahimdir. Peygamber Efendimiz, kabre konulan insanların yaşayacağı hali bizlere şöyle tasvir etmektedir. İki melek gelir ve oturarak ona "Rabbin kim?" diye sorarlar. "Rabbim Allah'tır." der. "Dinin ne?" diye sorarlar. "Dinim İslam'dır." diye cevap verir. İçinizden görevlendirilen "Bu adam kim?" diye sorduklarındaysa "O Allah'ın Resulüdür." diye cevap verir. Sonra melekler "Bunu nereden öğrendin?" diye sorunca o "Ben Allah'ın kitabını okudum. Ona inandım ve onu doğruladım." karşılığını verir. Bunun üzerine gökten bir ses, "Kulum doğru söyledi. Ona cennetten bir yer hazırlayın. Onun için cennete giden bir kapı açın ve ona bir cennet elbisesi giydirin." der. Hemen arkasından o kula cennetin esintisi ve hoş kokusu gelmeye başlar ve daha kabirdeyken ufku gözünün alabildiğince açılıp genişler. Kafirin ruhu cesedinden ayrıldığında da ona iki melek gelir. Yanına oturarak "Rabbin kim?" diye sorarlar. O "Ah ah bilmiyorum." diye cevap verir. Sonra "Dinin ne?" diye sorarlar. Yine "Ah ah bilmiyorum." der. İçinizden görevlendirilen "Bu adam kim?" diye sorduklarında kafir "Ah ah bilmiyorum." diye cevap verir. Bunun üzerine gökten seslenen bir ses, "Ona cehennemden bir yer hazırlayın. Cehennem elbiselerinden bir elbise giydirin ve ona cehenneme giden bir kapı açın." der. O sırada cehennemin sıcağı, yakıcı havası kendisine gelmeye başlar. Böylece kabri kendisine öyle bir daraltılır ki kaburga kemikleri birbirine girer. Mü'min, ölümden sonra bir hayatın varlığına inanarak bir ömür geçirir. Ahiret yurdunun her bir durağında rahat etmek için, dünyadayken iyi insan olmanın yollarını arar. Böylelikle kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüştürür ve kıyamet kopuncaya kadar kalacağı kabirde huzur ve güven içinde rahat eder.
0: Kırk hadiste iman.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabben nas, ezhibil be'es, işfi ente şafi la şifa'a illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi. "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağrıda Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdülkülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim, ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi. Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve seni nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi. Ey Muhammed! Kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağ onların üzerlerine kapayı vereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır dedim. Ebu Hureyre'nin radiyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aksırdığında elini veya mendilini ağzına tutar, sesini kısmaya ve ağzını yummaya çalışırdı. Enes'ten radiyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince 3 defa tekbir getirir, sonra da

0: At altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrar edin buyurmuştur. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır. Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o, kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir, güneş yükselince buyurmuştur.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Birisi ilim için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine devam eder, diğeri ise işe giderdi. İşe giden kardeş, Peygamberin meclisine devam eden kardeşini Resulullah'a şikayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Ne biliyorsun? Belki de onun sayesinde sana rızık veriliyordur," dedi.

Enes radıyallahu an çocukların yanından geçerken onlara selam verdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur.

İbni Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, onlardan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

Hizam bin Hişam bin Hubeyş bin Halid bin Huleyd bin Rebiya el-Huzayi'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, adı Atike binti Halid el-Huzayi'ye olan dedesinin kız kardeşi Ümmü Mabet şöyle anlatmaktadır. Eşim Ebu Mabet bana onu Resulullah'ı tasvir et dedi. Ben de elbette dedim. O tertemiz görünümlü ve latif biriydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu.

0: Resulullah, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe kamil mümin olamaz buyurmuş. Size verdiği nimetlerden ötürü Allah'ı sevin. Allah'ı sevdiğim için beni sevin, beni sevdiğiniz için de ailemi sevin demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet Muavvizeteyn, Kul Euzu bi Rabbil Felak ile Kul Euzu bi Rabbin Nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler. Hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır, melekler onları sarar, Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul edilir.

Makil bin Yesar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca sabah namazında sünnetinin birinci rekatında kafirun

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onlara her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah'ın arasında perde yoktur.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne's sıdka yehdi ilel birr ve innel birra yehdi ilel cenneh ve innel racule leyasduku hatta yuktebe sıddika ve innel kezibe yehdi ilel fucur ve innel fucura yehdi ilen nar ve innel racule leyekzibu hatta yuktebe kezzaba.
0: Şüphesiz doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmaz. Böylece Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakın, çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşar. Böylece Allah katında yalancı olarak tescillenir. İslam dinine göre doğruluk, peygamberliğin özelliği, takvanın da meyvesidir. Doğruluk, samimi bir imanla, hak ve hayır yolunda kararlı, dengeli bir hayat sürmedir. Doğruluk, bütün iyi ve güzel şeylerin temel unsurudur. Rabbimizin, emrolunduğun gibi dosdoğru ol buyurduğuyla, İslam dininin özünün doğruluk olduğu vurgulanmıştır. İnsanın içiyle dışının, özüyle sözünün bir olması, söyledikleriyle yaptıklarının birbirine uyumlu olması gerektiği hatırlatılmıştır. Bunun üzerine, bunun zıddıysa yalancılıktır. Yalancılıksa İslam dininde şiddetle yasaklanmıştır. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, İslamiyet hakkında bana öyle bir öğüt ver ki, sizden sonra artık kimseden bir şey sormaya ihtiyacım kalmasın," diye sorulduğunda Peygamberimiz, "Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol," buyurdu. Bu hadisle Allah'a imanın ve doğru olmanın önemine dikkat çekilmiştir. Sevgili Peygamberimiz, hadiste doğruluğun huzur, yalancılığın kuşku ve huzursuzluk kaynağı olduğunu bildirmiştir. Cennet ve cehennem, bu dünya hayatındaki davranışlara göre kazanılacaktır. İnsan doğru olanı tercih etmelidir. Çünkü doğruluk, aklın ve dinin gereğidir. Buna karşılık, akıl ve din yalancılığı reddeder. Yalanı huy haline getiren kişi, doğru yoldan ve insanlıktan çıkar. İstikamet, samimi tevhid inancı, sözde, niyette ve amelde doğruluk ister. Tevhid, doğrulukla olgunluğa eriştirir. Doğru insan sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu, dosdoğru haliyle insanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyetten, birlik ve beraberlikten bahsedilmez. Zaten güven vermemek, ihanet etmek de münafıklığın göstergesidir. Mümin, kendisine bahşedilen her nimetin emanet olduğu bilinciyle hareket etmelidir. İnandığı değerlere her zaman sadakat göstermeli, bu haliyle doğruluk sahibi ve güvenilir olmalıdır. Böylelikle iyilerden olur ve iyilerle beraber cennete gider.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
4: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınız ise hanımlarına en güzel davranandır. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm.

Temim ed-Dari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu.

Mescitler ve camiler, Rahman'ın evleri. Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yeryüzü, toprak benim için mescit ve temiz kılınmıştır. Ümmetimden kim nerede namaz vaktine ulaşırsa hemen orada namazını kılabilir. Mescit kelimesi tevazuyla eğilmek anlamındaki secde etmek kelimesinden türeyen ve secde edilen yer anlamına gelen bir isimdir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde Müslümanların ibadet mekanları mescit olarak anılmıştır ki bu adlandırma oldukça manidardır. Zira Allah Resulü kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır sözüyle Müslümanların ibadetlerinde secdenin ayrıcalıklı bir yeri olduğunu bildirmiştir. Daha sonraları içinde cuma namazı kılınan ve hutbe okunan daha büyük mescitlere cemaati bir araya toplayan anlamında El-Mescidül Cami denilmiştir. Ülkemizde zamanla bu tamlamanın cami kısmı tek başına kullanılarak yaygınlık kazanmış, mescit ismi ise müstakil olmayan daha çok küçük ibadethanelere has kılınmıştır. İslam dünyasının geri kalanı ise mescit ismini benimsemiş, Müslümanların en kutsal mekanları olarak bilinen Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Nebevi özel isimleriyle anılmaya devam edilmiştir. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'den bu yana farklı inançlara mensup olsalar da insanlar her devirde bir araya gelip topluca ibadet edecekleri kutsal mekanlar belirlemişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere yeryüzünde insanlar için yapılan ilk mabet Mescid-i Haram olarak bilinen Kâbe'dir. İkincisi ise Resulullah'ın dediğine göre Mescid-i Aksa'dır. İslam dininin ilk zamanlarında Kâbe'de namaz kılınmadığı için Ammar bin Yasir ve Hazreti Ebubekir evlerinin bir bölümünü mescid olarak ayırmışlardı. Ancak kişiye özel ibadet mekanları olan bu yerlerde toplu ibadet yapılamıyordu. Mekke döneminde ilk Müslümanlar için tam anlamıyla mescit vazifesi gören bina, harem bölgesindeki Safa tepesinde yer alan Darül Erkam adıyla meşhur olan Erkam bin Ebil Erkam'ın eviydi. Resulullah'ın İslam davetini devam ettirdiği ilk yıllarda inananların toplanma yeri olan, pek çok kişinin Müslüman oluşuna şahitlik eden ve bu özelliklerinden dolayı Darül İslam

ismiyle de anılan bu evde Müslümanlar topluca namaz kılmış ve ibadet etmişlerdir. ...13 sene süren çeşitli baskı, tehdit, işkence ve boykotlar neticesinde Hazreti Peygamber aldığı ilahi emirle Medine'ye hicret etmişti. Allah Resulü'nü karşılama heyecanıyla kimileri evlerin damlarına çıkmış, kimileri yollara dökülmüş, özlemle bekledikleri Resulullah'ı bağırlarına basmışlardı. Sıcak ve coşkulu bir karşılamanın ardından Hazreti Peygamber'in ilk işi bu yeni Müslüman yurdunda yapılacak olan mescidin yerini tayin etmek olmuştu. Hem mescidin yapılacağı mekanı hem de misafir olarak kalacağı evi belirlemek üzere devesi Kasva'yı serbest bıraktı ve onun çöktüğü hurma serip kurutulan düzlük bir alanı mescit yapımı için uygun buldu. Necaroğullarından Sehl ve Süheyl adındaki iki yetim gence ait olan bu yeri bedelini ödemek suretiyle satın aldı. Arazi inşaat yapımı için uygun hale getirildi. Hurma kütükleriyle kurulan kapının iki cephesine kerpiçten duvarlar örüldü ve kıblesi Mescid-i Aksa'ya doğru olan mescide giriş için üç kapı belirlendi. Sahabe olanca gücüyle çalışıyor, Hazreti Peygamber de onlara yardım ediyordu. Büyük çabalar sonucunda Mescid-i Nebevi olarak bilinen Hazreti Peygamber'in mescidi tamamlanmış oldu. Yeryüzü, toprak benim için mescit ve temiz kılınmıştır. Ümmetimden kim nerede namaz vaktine ulaşırsa hemen orada namazını kılabilir sözleriyle toprağın namaz kılmak için uygun olduğunu bildiren Hazreti Peygamber, Medine'de mescit inşası tamamlanıncaya kadar namaz vakti girdiğinde bulduğu geniş ve temiz olan her yerde namazını eda etmiştir. Bununla beraber ilk dönemlerden itibaren Müslümanların kendilerine belirli yerleri mescit edindikleri görülmektedir. Nitekim Allah Resulü henüz hicret yolculuğunu tamamlamamışken, Medine yolundaki son durağı olan Kuba'ya vardığında, kendisinden önce gelen ilk muhacirlerin burada namaz kılacak bir yer yaptıklarını ve namaz kıldıklarını görmüştü. Kuba'da kaldığı süre içerisinde kendisi de burada namaz kılan Allah Resulü, bu namazgahı genişleterek Kuba Mescidi diye bilinen mescidi inşa ettirmiştir. Kuba'da dinlendikten sonra Medine'ye varmak üzere tekrar yola çıkan Hazreti Peygamber, Salim bin Af oğullarının ikamet ettiği yere vardığında cuma namazını Ranuna Vadisi'nde daha önceden var olan bir mescitte kılmıştır. Medine'de mescit yapımı için karar kılındığı alanda ise Medinelilerden ilk Müslüman olan kimse olduğu kabul edilen Es'ad bin Zürare tarafından kurulmuş bir mescit vardı ve Es'ad burada Resulullah'ın hicretinden önce Müslümanlara vakit namazlarıyla cuma namazlarını kıldırıyordu. Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinde eğer Allah bir kısım insanları diğer bir kısmıyla önlemeseydi, mutlak surette içlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılır giderdi buyuran Rabbimiz, kendisine ibadet edilen mekanların önemine işaret etmektedir. Allah Resulü de Müslümanların mabedi olan mescitlerin Allah katında en makbul mekanlar olduğunu haber vermiş ve bulunduğu yerlerde mescit yapılmasına özen göstermiştir. Sahabeyi de bu konuda teşvik etmiş, her kim Allah için bir mescit bina ederse, Allah ona cennette bu mescidin benzeri bir köşk bina eder buyurmuştur. Bu nedenle Mescid-i Nebevi'den sonra Medine'nin içinde ve çevresinde pek çok mescit bina edilmiş, bunların çoğu yapımlarını gerçekleştiren kabilelere nispet edilmiştir. Fakat bunların içinde Hazreti Peygamber'in mescidi ayrıcalığını korumuş ve vakit namazları bütün mescitlerde kılınmakla beraber, ilk dönemlerde cuma namazlarında bütün müminlerin Allah Resulü ile buluştuğu yegane mescit, Mescid-i Nebevi olmuştur.

Mescitler İslam'ın sembolü, Müslümanların birlik ve beraberliklerinin göstergesi, onların bir bölgedeki varlık ve hakimiyetlerinin işaretidir. Allah Resulü'nün bir ordu veya akıncı birliği gönderdiğinde onlara verdiği şu talimat, bunu açıkça ortaya koymaktadır. Orada bir mescit görürseniz ya da ezan sesi işitirseniz, o bölge halkından kimseye saldırmayınız.''

Birleştirici rolü olan mescitlerin insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koymak, ayrı bir zümre oluşturmak amacıyla inşa edilmesi, Müslümanlar arasındaki kardeşlik anlayışına aykırıdır. Nitekim inananların Hazreti Peygamber'in mescidinde bir araya gelerek kenetlenmelerinden rahatsızlık duyan münafıklar, bu birliği bozmak, müminler arasına ayrılık sokmak ve onların aleyhinde yapacakları zararlı faaliyetler için merkez oluşturmak amacıyla bir mescit inşa etmişlerdi. Ancak Yüce Allah Kur'an'da Mescid-i Dırar diye anılan bu mescidin hangi niyetle kurulduğunu Resulüne bildirmiş ve şöyle buyurmuştu. Ey Peygamber! Böyle bir yere asla adımını atma. İçine adım atacağın en uygun mescit, daha ilk günden beri Allah'tan yana takva temeli üstünde yükseltilen mescittir ki, orada arınmak isteğiyle dolup taşan kimseler vardır. Şüphesiz Allah kendini arındıranları sever. Bu ayetin yer aldığı Tevbe suresinin daha ilk başında Rabbimiz, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola erişmişlerden olmaları umulanlar bunlardır demiştir. İslam mabetlerini ancak inanmış gönüllerin imar edebileceğini bildiren bu ayet, aynı zamanda mescitleri manevi anlamda imar etmek şeklinde de anlaşılmıştır. Zira Hazreti Peygamber, bir kimsenin mescitlere gidip gelmeyi alışkanlık edindiğini görürseniz, onun imanına şahit olunuz sözünü bu ayetle açıklamış ve mescitlere devam etmek gerektiğini, mescit yolunda atılan adımların sevap kazanma vesilesi olduğunu söylemiş, namaz için mescide giden bir müminin her gidiş gelişi için Allah'ın ona cennette bir konak hazırlayacağını bildirmiştir. Ayrıca zorluk ve meşakkatlere rağmen abdesti eksiksiz ve adabına uygun almanın, mescitlere sık gidip gelmenin ve bu yolda çokça yürümenin, bir namazdan sonra diğerini hevesle beklemenin, manevi dereceleri yükseltip hataları sileceğini ifade etmiş, karanlık gecelerde mescide gidenlerden övgüyle bahsetmiş, namazı beklemek için mescitte bulunanların bu süre içinde adeta namazdaymış gibi sevap kazanacaklarını haber vermiştir. Allah'ın kalbi mescitlere bağlı olan kimseleri arşın gölgesinde gölgelendireceğini müjdelemiş ve onun mescitlerde ibadete devam eden kullarına olan memnuniyetini, Müslüman bir kimse mescitleri namaz ve zikir için kendine yer yurt edindiğinde Allah onun bu durumuna, ailesinin gurbetten dönen kişiye sevindiği gibi sevinir sözleriyle tasvir etmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş 3 çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Namaz kıl, zekat ver, akrabalık ilişkilerini gözet," buyurdu.

Hizam bin Hişam bin Hubeyş bin Halid bin Huleyd bin Rebiya el-Huzayi'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, adı Atike binti Halid el-Huzayi'ye olan dedesinin kız kardeşi Ümmü Mabet şöyle anlatmaktadır. Eşim Ebu Mabet bana onu Resulullah'ı tasvir et dedi. Ben de elbette dedim. O tertemiz görünümlü ve latif biriydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı. Onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz?" diye sordum. "Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor." buyurdu. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı sonra geridekileri sırayla doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.

0: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yeser, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yeser, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat," dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yeser anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Efendimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yeser hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir, kölesi Yeser'in Müslüman olduğunu anladı. Yeser doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yeser Efendimizin yanına getirilip sırtüstü yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu. "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yeser'in yüzünden tozları silerken Allah senin yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın. Seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün bana yoksul bir kadın gelmişti. Kadıncağız iki kızını sırtına sarmış yardım istiyordu. Kadına 3 tane hurma verdim. Kadın her birine birer hurma verdi. Kalan bir hurmayı da yemek için ağzına götürmüştü ki kızları onu da istediler. Kadıncağız yemek istediği bu hurmayı da ikiye ayırarak kızlarına verdi. Kadının bu davranışı hoşuma gitti. Durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah şefkati yüzünden o kadını cennetlik kıldı veya bu sayede onu cehennemden azat etti buyurdu.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu rahatsızlığı hisseden bir bedene benzer.''

0: Hicretin 9. yılında Tebük seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Huveyris radıyallahu anh arkadaşlarıyla Medine'ye gelir. Sonrasını Malik'in kendi ağzından dinleyelim. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti, sorular sordu. Biz de kendisine anlattık. Bunun üzerine buyurdu ki, "Hadi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın, öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. Gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir. Arı duru, pirü pak. Kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış. Tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası, şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye ant içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyordu. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küs durur ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak onun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız ona ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler onundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la bir sefere Beni Mustalik Savaşı'na çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırdı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler, Zeyd, Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki, Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.

0: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki denildi. Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir buyurdu.

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mü'min güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız dedi. Bunun üzerine Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşları yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

0: Abis bin Rebia radıyallahu anh anlatıyor. Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu. Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim.
1: Efendimiz ashabını şu sözlerle uyarmıştır. Yedi şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır." İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mesud diyor ki, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu: "Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onları günahtan temizlemez.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi, "Geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah" buyurdu. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike khâsamt ve ileyke hâkemt فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
2: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim, senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ear bin Yesar el-Müzeni'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum.

İbni Abbas'ın radıyallahu an Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder.''

Ebu Mes'ud, Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatta eşit iseler, sünneti en iyi bilen, şayet sünnet bilgisinde de eşit iseler, en önce hicret etmiş olan, hicrette de eşit iseler, en yaşlı olan imam olsun. Bir adam, misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve "Ne oldu Ayşe, kıskandın mı yoksa?" diye sordu. "Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şeytanın mı geldi yoksa?" dedi. Ben de, "Ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?" diye sordum. "Evet," dedi. "Peki, her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?" diye sordum. "Evet," cevabını verdi. "Seninle de mi ya Resulallah?" dedim. "Evet. Fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu," dedi.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir?" dedim. "Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek" buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır." Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğuyla batı arasından daha uzak bir yere düşer." Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha

0: Rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, keremi sizlere olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde sizlerle Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerif paylaşacağım. An Ebi Hureyre radıyallahu anh أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. أبو هريرة رضي الله عنه sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir cuma günü şu hadis-i şerifini zikretmiştir. Bu cuma günü öyle bir zaman dilimi vardır ki Müslüman bir kul o zaman dilimine namaz kılarak ve Yüce Rabbinden herhangi bir şey talep edecek olursa Allah-u Teala kendisine onu lütfeder, verir ve eliyle bir şeyin azlığını ifade edercesine işarette bulundular. Yani o zaman dilimi çok kısa bir an. Onu iyi yakalamak gerekir. Kıymetli kardeşlerim, bu hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam cuma gününün her anının ne kadar kıymetli, ne kadar değerli ve ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği bu hadis-i şerifte de cuma günü öyle bir zaman dilimi, öyle bir an vardır ki Efendimiz parmaklarıyla çok kısa olduğunu işaret etmiştir eliyle. Çok kısa bir zaman dilimi vardır ki mümin bir kul cuma günü kaimun yusalli, sürekli ibadetle meşgul, namazını kılıyor, duasını yapıyor. Ne talep etmişse Allah-u Teala bu talebini, bu duasını reddetmeyecek, kabul edecek ve kendisine verecektir. Mevla bizi cuma gününü en iyi şekilde değerlendirenlerden eylesin. O kısa olan ama duanın reddedilmeyeceği o zaman dilimine bizi denk getirsin. Şu halde biz cuma günü her anımızı en iyi şekilde değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın yine nakletmiş olduğu bir hadis-i şerifte hayru yevmin talaat fihi şemsu yevmul cuma, güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Fihi hulika Adem, cuma günü babamız Adem aleyhisselam yaratılmıştır. Ve fihi udhilel cenne, o gün cennete konulmuştur. Ve fihi uhbita minha, o gün cennetten yeryüzüne indirilmiştir. Ve fihi tekumus sa'a, ve cuma günü kıyamet kopacaktır. Ve fihi sa'atun la yuafikuha mu'minun yusalli ve kabada asabi'ahu yukalliluha yes'elullaha azze ve celle hayran illa a'tahu iyyahu. İşte hadisimizin metni. Öncesiyle sonrasıyla sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam cuma günü öyle bir an vardır ki mümin bir kul ibadetini yaparak, namazını kılarak değerlendirecek olursa o parmaklarıyla işaret ettiği çok kısa olan zaman diliminde yaptığı duanın mutlaka Allah tarafından kabul edileceğini, Allah'ın duasını kabul edeceğini ifade etmektedir. Şu halde kıymetli kardeşlerim, cuma gününe başladığımızda gusülle başlayalım. Kehf suresinden ayetler okuyarak Kehf suresinin anlam ve içeriğini hep birlikte idrak edelim. O günü öyle değerlendirelim ki kıymetli kardeşlerim, güzel kokusuyla cuma namazına gidip büyük bir sükunetle hutbede İmam Hatip kardeşlerimizin bize anlattığı o güzel sözleri can kulağıyla dinleyelim. Elimizde cep telefonlarıyla veyahut da yanı başımızdaki kişilerle konuşmadan, sessiz, sedasız bir şekilde pür dikkat ve ansitu diyor çünkü. Pür dikkat, can kulağıyla dinleyelim. Çünkü kıymetli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'in naklettiği hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, İzâ gulte li sahibik yevmel cuma, cuma günü kardeşine ansit dersen, vel imamu yahtub, imam da hutbe okuyor o esnada, fakat legavte, yani teraktel edep anlamındadır burada. Sen edebi adabı terk etmiş olur ve cumanın sevabını düşürmüş olursun, boşa çıkartmış olursun. Kıymetli kardeşlerim, cuma günü imam hutbe okurken can kulağıyla dinleyelim. Elimizdeki telefonlarla uğraşmayalım, mesajlara bakmayalım. Artık irtibatı sosyal medyayla değil, insanlarla değil, orada Allah'ın evinde, o zaman dilimlerinde pür dikkat İmam Hatip kardeşimizi dinleyerek onun mesajını en iyi şekilde anlamaya ve algılamaya çalışalım. Çünkü duyduğumuzu gidip evimizde, iş yerimizde ve ev ziyaretlerinde dostlarımızla, akrabalarımızla, kardeşlerimizle paylaşalım ve bu güzel mesajları paylaştıkça toplumumuzun kültürünü, birikimini, feyzini, ilmini artırmış oluruz. Kıymetli kardeşlerim, cumanın sünnetlerini özetleyen şu beyitlerle bugünkü sohbetimizi tamamlamış olalım. Aylardan Ramazan'ın bereketiyle, bin aydan hayırlı Leyle-i Kadri ile, birleştirici değerli cuma günüyle, tüm bayramlar hediyedir bizlere. Kadir kıymet, rahmet ve bereketiyle, lütuf getirir salih mümin gönüllere. Gusül, abdest, misvak ve miskiyle, temiz bir aşk ile ruh sunar bedenlere. Alemlere rahmet sevgili Ahmet'im, der ki cuma efendisidir günlerin. Salatu selamınız arz edilir, iyi bilin. Bana o gün çokça salatu selam edin. Bedenin her bir eklemi için ver sadaka. Tesbih, hamd, tehlil, tekbir birer sadaka. İyiliği emret, kötülükten sakındır da kuşluk vaktinde sakın namazı unutma. Oku Kehfi, şeytan ve deccalden korun. Selamı yay, hasta ziyaret et, duada bulun. Cenaze, davet ne varsa hazır bulun. Cuma'da hutbede hazır ve sakin olun. Cuma'nın bereketini, lütfunu kaçırma. İcabet vakti için duadan geri durma. Meleklerin amin için devam et duana. Kardeşini de duadan sakın unutma. Kıymetli kardeşlerim, bu son beyitlerde kardeş için yapılan duanın meleklerin amin dediğini asla unutmayalım. Biz gıyaben mümin kardeşlerimiz için dua ettiğimizde melekler amin diyecek, bizim duamızın kabul olmasını yüce Rabbimizden dileyecekler ve aynı zamanda kardeşin için yapmış olduğun bu duanın bir mislini de Allah-u Teala sana versin diyecektir. İşte bu güzel sözleri, hadisleri sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize ashabıyla, tabi'in ve etba'ut tabi'inle ulaştırmış. Allah her birinden razı olsun. Biz Efendimiz aleyhissalatü vesselama salatü selam getirmeyi unutmayalım. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala el İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala el Muhammed. Kema barakte ala İbrahim ve ala el İbrahim inneke hamidun mecid. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam olsun. Kardeşlerimizin duaları makbul olsun. İcabet saatine denk gelsin. Duanın tüm feyiz ve bereketinden istifade etmeyi Mevla bize nasip eylesin. Güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı cuma günüdür. Cuma günü günlerin en şereflisidir. Bu günü en iyi şekilde değerlendirenlerden eylesin Mevla bizleri. Cumanız bereketli, feyizli, huzurlu ve hayırlarla dolsun değerli kardeşlerim. Her birinize Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi ve lütfuyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.

Nezzal bin Sebre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe mescidinin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır.

İbni Mes'ud'un radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır, bize şöyle dedi. Her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası, mudga olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emrolunur. Rızkı, eceli, ameli, şaki kötü yahut sait iyi olacağı. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır, fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar, bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şairlerin söylediği en doğru söz Lebid'in şu sözüdür. İyi bilin ki Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkumdur.
1: Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, ben bunun için sana uymadım. Okuyla boynunu göstererek, buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Ömer'den radıyallahu anh, nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı, satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzinler kıyamet günü insanların boyu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

Havle binti Hakim'in radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde konaklar ve yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez.

Hazreti Peygamber, içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
1: Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir.

0: ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekat tahsiline memur ettiğimiz biri bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa hıyanet etmiş olur. Kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görüyor gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu, buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam, "Biraz daha," dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedevilerden biri peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek, "Ya Resulallah, cennet ve cehenneme girmeyi gerektiren durumlar nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a şirk koşmadan ölen kimse cennete girer. Allah'a şirk koşarak ölen de cehenneme girer," buyurdu. Enes'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur: "Herhangi bir kulumu sevgili gözlerini kaybetmekle sınadığımda eğer sabrederse gözlerine karşılık onu cennete koyarım."

İbni Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineğe oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu. Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Ver şunları. Ver dedim sana.
2: Bırak ne olur. Sen de biliyorsun onlar benim alın terim.
1: Hiçbir şey alamazsın yanına. Onlar Mekke'nin ve Mekke'de kalacak abi.
3: Kim o?
4: Aç kapıyı benim.
3: Ne oldu, bir şey mi oldu?
4: İçeri gir, kapat kapıyı, kapat. Çabuk ol, hemen hazırlan, gidiyoruz.
3: Ne oluyor, ne oluyor Allah aşkına, ne bu telaş?
4: Hemen gitmemiz lazım.
3: Nereye, neden?
4: Artık burada kalamayız, Medine'ye gidiyoruz. Çabuk ol hadi.
3: Tamam tamam, sakin ol. Ne alacağız yanımıza?
4: Yol için yiyecek alman yeterli.
3: Tamam tamam.
4: Kırbalar nerede, ben de suları doldurayım.
3: Duvarda asılı.
1: Açın, açın kapıyı.
4: Korkma korkma.
1: Açın dedim.
4: Ben konuşurum
1: onunla. Kapıyı açın.
4: Sen bir an önce hazırlanmaya bak.
1: Açın dedim size.
4: Evet, ne var, ne istiyorsunuz?
1: Siz de mi kaçıyorsunuz?
4: Evet, gidiyoruz.
1: Yalnız öyle her şeyi alıp gidemezsiniz. Burada olan burada kalacak.
4: Hiçbir şeyde gözümüz yok.
1: Artık bu ev ve içindekiler bize ait. Defolun gidin buradan.
4: Gideceğiz. Ama şunu unutma ki bir gün geri döneceğiz.
1: Açlıktan ölmezseniz dönersiniz.
3: Döneceğiz elbet. Biz bu evi kendi ellerimizle yaptık. Taşlarını kendimiz taşıdık. Duvarlarını kendimiz sıvadık.
1: Amma uzattınız ha. Çıkın gidin hadi.
4: Eğer döneceğime inanmasaydım bu evi yıkar öyle giderdim.
0: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Medine'ye hicret eden bazı sahabiler fakir düşmüşlerdi. Bu sahabiler dertlerini anlatmak için Hazreti Peygamber'in yanına geldiler. Dertleri, nasıl geçinecekleri, fakirliklerinin ne zaman biteceği ve ne zaman eski varlıklarına geri kavuşabilecekleri değildi. Onlar daha başka şeylerden muzdariplerdi. Allah'ın Resulüne başka şeylerden dolayı gelmişlerdi. Hazreti Peygamber'in yanına geldiler ve anlatmaya başladılar.
4: Ya Resulallah, eskisi kadar varlıklı değilim. Fakir düştüm. Lakin fakir olmak beni üzmüyor, hiç ağrıma gitmiyor. Ancak imrendiğim başka bir şey var.
5: Evet ey Allah'ın Resulü. Başka bir şey için geldik. Derdimiz mal, mülk, altın ya da gümüş değil.
4: Varlıkla yapılan ibadetlerin hazzından ve sevabından mahrum kaldık ey Allah'ın Resulü.
5: Varlıklı olanlarımız hak yolda harcama yapabiliyor. İnsanlara yardım edebiliyorlar.
4: Lakin biz yapamıyoruz ya Resulallah. Onlar infak ettikleriyle cennetin en yüksek derecelerine talipler.
5: Evet, bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar.
4: Fazla malları olduğu için de hac ve umre de yapabiliyorlar.
5: Cihad edebiliyor ve sadaka da verebiliyorlar. Bizimse sadaka verebilecek malımız yok.
4: İşte bizi üzen şey bu ya Resulallah. Bu ibadetlerden mahrum kalmak.
0: Kutlu Nebi sahabileri dinledi ve onlara tebessüm ettikten sonra size bir şey haber vereyim mi dedi.
5: Buyur ey Allah'ın Resulü söyle. Gönlümüzün huzuru senin güzel sözlerinde gizli.
0: Allah'ın Resulü dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz dedi ve sözlerine ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler diye devam etti.
4: Bizi ibadette bu derece öne geçirecek tesbihler nelerdir ya Resulallah?
0: Nurlu Nebi merak içindeki sahabilere baktı ve her namazın peşinden 33 kez tesbih, Sübhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber demenizdir dedi.
5: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Gönlümüzdeki sıkıntıyı giderdin, bizi çok sevindirdin.
0: Fakir sahabiler tertemiz gönülleriyle ibadet hususunda varlıklı olanlara gıpta etmiş ve hem kendileri hem de onlar için Peygamber Efendimiz'den zikirler öğrenmişlerdi. Bu sahabiler ne Mekke'de geride bıraktıkları malları için dertlendiler, ne de zenginlerin mallarına göz diktiler. Yüce Allah'ın lütfuyla ibadetlerini bereketlendirecek tesbihleri öğrendiler ve herkesin de öğrenmesine vesile oldular.

0: 9 yıl. Tam 9 yıl oldu.
1: Ama hala daha dünmüş gibi geliyor bana.
0: Yuvasından taşlanarak kovulan kuşlar gibiydik. Ağlamamak için dönüp son kez bakamamıştım bile.
1: Geri döneceğiz demiştim sana. Bak şimdi yeniden evimizdeyiz işte. Yine güzel Mekke'deyiz. Yine Kabe'nin yanı başındayız.
0: Çok şükür, çok şükür.
1: Elhamdülillah.
0: Yalnız duvarlar biraz çatlamış gibi.
1: Baksana, aynı ellerimiz gibi olmuşlar.
0: Ellerimizle yaptığımız duvarlar ellerimiz gibi çatlamışlar. Ne garip değil mi?
1: Bilmem, öyle mi? Belki ellerimiz de duvarlarımızla aynı topraktandır.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geceleyin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve benzeri haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma," buyurdu.

Doğduğum gün yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene semave doldu taştı. Sabe kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu. 1000 yıllık ateş söndü. Şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmet'i, Abdülmuttalib'in Muhammed'i, sevgili.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Medine'de olsak ona yardım ederdik.
2: Yalancı, sahtekar adam. Savaş yapılacağını adın gibi biliyorsun.
1: Sakin ol Abdullah. Bunun gibi münafıkların aramızda olmaması daha iyi.
2: Müslümanların moralini bozmak istiyor ey Hamza. Böyle çekip giderek kalanları ümitsizliğe düşürecek aklı sıra.
1: Allah bize yeter Abdullah.
2: Allah'ın düşmanları. Siz olmasanız da Allah peygamberine yardım edecektir.
3: Anlaşılan sizden bir hayır gelmeyecek. Ben gidiyorum. Haberiniz olsun. Eğer öldürülürsem tüm malım Muhammed'indir.
4: Hadi kılıçlarımızı alıp Allah Resulüne katılalım. Belki Allah bize şehitlik nasip eder.
5: Hadi o zaman ne duruyoruz? Hadi.
6: Şu tepeyi görüyor musun?
7: Evet.
6: Az önce Muhammed oraya adamlarını yerleştirdi. O tepe bizim için çok önemli. Senin görevin o tepeyi göz altında tutmak. Eğer onun ardından atlılarınla dolanabilirsen onları iki ateş arasında bırakırız.
7: Evet, bunu ben de düşündüm. Gözüm onların üstünde. Savaş boyunca fırsat kollayacağım.
6: Sen bu yüzden iyi bir kumandansın Halit.
0: 59. Bölüm.
8: Mekke ordusu ile Müslümanlar Uhud'da savaşa hazırlanırken Medine'de kalan kadınlar ve çocuklar Allah'ın İslam ordusuna zafer vermesi için dualar ediyorlardı. Peygamberimiz kadınların savaşa katılmasına müsaade etmemişti. Ama bazı hanım sahabilerin oturdukları yerden sonucu beklemeye tahammülleri yoktu. Nesibe Hatun bunlardan biriydi. Ne olursa olsun yerinin ordunun yanı olduğunu düşünüyordu. Sabah erkenden kalkmış, taşıyabileceği kadar su kırbasını su ile doldurmuş, yaralıların bakımı için gerekli malzemeleri yanına almıştı. Evden çıkacakken aile fertleri kendisine mani olmak istediler.
9: Anne, nereye gidiyorsun?
10: Uhud'a gidiyorum kızım.
9: Ama nasıl olur? Hani kadınlar savaşa katılmayacaktı?
10: Evet, böyle bir zorunluluğumuz yok ama ben dayanamayacağım.
9: Babam ve iki abim orada diye mi?
10: Hayır yavrum, onlar için endişelenmiyorum. Allah inşallah zafer nasip eder. Sağ salim evimize dönerler. Eğer zafer nasip olmazsa şehadet nasip olur. İki durumda da Allah'a hamd ederiz.
9: Peki o zaman neden gidiyorsun?
10: Ben peygamberimize Akabe'de biat ettim. Onu koruyacağımıza dair söz verdik. Şimdi onlar orada canlarını bizim için siper ederken ben burada böyle oturamam. En azından yaralıların tedavisiyle ilgilenirim. Ya da elimden ne gelirse onu yaparım.
9: Peki anne, sen bilirsin.
10: Gel bir sarılayım sana. Ah yavrum. Kızım. Güzel kızım. Evimi sana emanet, tamam mı?
9: Tamam anne.
10: Şu ok çantasını sırtıma takmama yardım eder misin?
9: Dur, yayını da getireyim.
10: İyi olur. Şu kılıcı da alayım.
9: Taşımana yardım edeyim.
10: Sağ ol yavrum. Gel şehrin çıkışına kadar birlikte gidelim.
9: Karşıdan gelen kadın Enes'in annesi Ümmü Süleym değil mi?
10: Evet o. O da silahlanmış. Herhalde Uhud'a gidiyor. Ümmü Süleym. Ümmü Süleym.
11: Nesibe, sen misin?
10: Evet. Selamun aleyküm.
11: Ve aleyküm selam. Görünüşe bakılırsa aynı niyetle yola çıkmışız.
10: Evet. Sen de benim gibi dayanamadın değil mi?
11: Sorma. Sabaha zor ettim. Resulullah orada savaşırken biz burada nasıl durabiliriz? Hiç olmazsa yaralılara bir faydamız dokunur.
10: Yaralılara da askerlere de yardım ederiz. Ben her ihtimale karşı silahlarımı da yanıma almıştım. Görüyorum ki senin de benden aşağı kalır yanın yok.
11: Şehitlik sadece erkeklere mi mahsus?
10: O zaman gazamız mübarek olsun.
8: Aynı gün kuşluk vaktinde Medine'ye iki delikanlı geldi. Müzeyne kabilesine mensup olan bu gençler İslamiyet'i öğrenmişlerdi. Niyetleri Allah'ın elçisiyle görüşüp ona iman ettiklerini söylemekti. Ama şehir bomboştu. Mescide geldiklerinde ama sahabi Abdullah İbni Ümmü Mektum'la karşılaştılar. Peygamberimiz onu yerine vekil olarak Medine'de bırakmıştı.
12: Allah'ın selamı üzerine olsun.
7: Allah'ın selamı hem bizim hem de sizin üzerinize olsun.
12: Biz Resulullah'ı görmek istiyorduk.
7: Niçin görüşmek istediniz?
13: Biz Müzeyne'den geliyoruz. Aramızda İslamiyet'i kabul etmiş olanlar var. Onlarla konuştuktan sonra biz de Müslüman olmak istedik. Bu yüzden geldik.
7: Müslüman olmak içten bir teslimiyettir. Allah'ın bir olduğuna, onun herhangi bir ortağı olmadığına ve Hazreti Muhammed'in onun elçisi olduğuna gönülden inanmanız yeterlidir.
13: Evet, buna inanıyoruz. Peygamberin huzurunda da bunu söylemek isterdik.
7: Peygamberimiz arkadaşlarıyla birlikte Uhud'da. Mekke müşrikleri büyük bir orduyla şehrimizin yakınlarına geldiler.
12: Savaşmak için mi gitti?
7: Evet.
12: O zaman bizim ne işimiz var burada? Hadi bir an evvel peygamberimizin ordusuna yetişelim.
13: Hadi oyalanmayalım.
8: Savaş başlamak üzereydi. Müşriklerin arasındaki kadınlar savaş hazırlığı yapan erkeklerini savaşta daha saldırgan olmaları için kışkırtıyorlardı.
14: Kureyş'in aslanları, hadi görelim sizi. Bedir'in intikamını almadan dönmeyin. Mağlup bir şekilde dönenlerin ne girecekleri bir evi ne de serili bir döşekleri olur. Bize erkekliğinizi gösterin. Kahramanca savaşın ki geride kalan kadınlardan bir farkınız olsun.
8: Kureyş ordusunun sancaktarı Talha bin Ebi Talha atını dört nala sürerek savaş meydanının ortasına geldi ve şöyle seslendi.
15: Benimle çarpışmak için her meydanına çıkacak bir yiğit bekliyorum. Siz ölürseniz cennete gideceğinizi, bizimse cehenneme gideceğimizi söylüyorsunuz. Benim kılıcımla öldürülüp hemen cennete gitmek isteyen ya da beni kılıcıyla öldürüp cehenneme gönderecek biri yok mu aranızda?
16: Ben varım. Varlığım elinde bulunan Allah'a and olsun ki seni kılıcımla cehenneme göndermedikçe ya da senin kılıcınla cennete girmedikçe bu meydandan ayrılmayacağım.
15: Ali bin Ebi Talib, karşıma cesur bir Kureyşli çıktı. Baban Ebu Talib'in özellikleri geçmiş sana. Keşke onun atalarının dinini terk etmeseydi.
16: Beni buraya nasihat etmeye mi çağırdın?
15: Hayır. Canını almak için çağırdım.
16: İstediğin oldu mu?
15: Aramızdaki akrabalık hakkı için beni bırak.
17: Sancak düştü.
8: Müşriklerin sancağını Talha'nın oğlu almıştı ki bir ok sesi duyuldu.
18: Hadi yürü, hadi çık, çekil bu tarafa doğru, çekil.
19: Vur oradan onu.
16: Tutun kollarından, sen de bacaklarından tut. Annesi safların gerisinde, onun yanına götürelim.
20: Oğlum, oğlum, kim yaptı sana bunu?
5: Asım bin Sabit attı oku.
20: Asım mı? Hem de bizim kabilemizden. Lanet olsun sana. Senden intikamımı alacağım Asım. Seni öldüreceğim. Oğlum.
8: Müşriklerden kim sancağı aldıysa bir okla öldürülüyordu. Bu durum müşriklerin moralini bozarken Müslümanlara güç kazandırıyordu. Müşrik kadınlarsa erkeklerinin savaş meydanından kaçmaması için olanca güçleriyle bağırıyorlardı. Hazreti Hamza iki elinde iki kılıçla düşmanlara karşı savaşıyor ve bir yandan da

0: böyle bağırıyordu.
1: Ben Allah'ın aslanı Hamza. Okçular, dikkat edin.
2: Beni dinleyin. Halid bin Velid tam karşımızda. Hedefi biziz. Mevzilerinizi alın. Emrettiğim zaman onları ok yağmuruna tutacağız. Hazır ol. Bırak. Tekrar hazır ol. Bırak.
3: Olsun. Bu ok yağmurunun karşısında ilerleyemeyiz. Geri dönüyoruz. Herkes geri dönsün.
1: Çok şükür Halid'i püskürttü de.
4: Şükürler olsun Allah.
1: Hadi ey Allah'ın kulları. Bugün cennet size ne kadar yakındır. Allah Müslümanların canlarını cennet karşılığında satın almıştır.
4: Bizleri muzaffer eyle Allah'ım. Allah'ım. Bugün yardım eyle bizlere.
5: Allah'ın güzel olsun Allah.
6: Bizi muzaffer eyle.
7: Allahu Ekber. La ilahe illallah.
0: Resulullah'tan kılıcını onun hakkını vermek sözüyle almış olan Ebu Dücane savaş meydanında fırtına gibi esiyor. Aynı kılıcı almak istemiş olan Zübeyir ise onun yanındaydı. Aldığı kılıcın hakkını nasıl vereceğini merak ediyor.
8: Resulullah'tan kılıcı hepimiz istedik. Onu Ebu Dücane'ye verdi. Savaş boyunca onun ne yaptığını izleyeceğim. Bakalım hakkını nasıl veriyor.
9: Ben safların gerisinde durmamak üzere and içtim. Düşmanla, Allah'ın elçisinin kılıcıyla bunlarla mücadele ederim. Ya Allah! Kılıcı kalkanıma saplandı. Dikkatli olmalıyım. Ya Allah, al sana. Şu adam herkese kızıyor ve savaşa teşvik ediyor. Bu kim ki? Onun işini bitirmeliyim.
10: Dur, yapma.
9: Bu bir kadın. Ne işi var savaş meydanında? Ona vurmam uygun olmaz.
0: Ebu Dücane'nin karşılaştığı kadın Hint'ti. Ölümden dönen Hint korkuyla safların gerisine çekildi. Bu olaya şahit olan Zübeyir, Ebu Dücane'ye şöyle demekten kendini alamadı.
11: Senin ne kadar güzel savaştığını gördüm. Kadınla karşılaşınca geri döndüğünü de. Resulullah'ın kılıcının hakkını verdin.
9: Resulullah'ın kılıcına kadın kanı bulaştıramazdın.
11: Ey Zübeyir, kılıcın kime verileceğini Allah'ın elçisi senden daha iyi bilir. Bir daha niye ben alamadım demezsin.
0: Uhud'da tarihin en önemli anına şahit oluyordu. Müslümanlar burada yaşanan savaşı asla unutmayacaktı.
12: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
13: Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelhu ve ahirehu, başı içinde sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre, o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor. Biz çarşıya çıkınca Abdullah, değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur, burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl Göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir," buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi, sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: Enes radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye "Şu adam hakkında ne düşünürsün?" diye sordu. O da "Eşraftan biridir. Herhangi bir kadınla evlenmek istese, isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse, sözü dinlenmeye layık biridir," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunun hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu. Adam, "Ya Resulallah, bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese, isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese, sözüne kulak asılmaz," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu fakir, öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır," buyurdu.
1: Bedir Savaşı başlamak üzereydi. Resulullah, "Ben başınızda olmadıkça sakın hiç kimse bir işe kalkışmasın," buyurdu. Derken müşrikler kendilerine yaklaşmaya başladılar. Onları fark eden Hazreti Peygamber, "Haydi kalkın, genişliği göklerle yer kadar olan cennete," buyurdu. Umeyr bin Hümam el Ensari, "Ya Resulallah, genişliği göklerle yer kadar olan cennet mi?" dedi. Allah Resulü evet cevabını verdi. Bunun üzerine Umeyr, "Vay be," diyerek hayretini gizleyemedi. Allah Resulü, "Seni vay be demeye sevk eden nedir?" diye sordu. Umeyr, "Hayır, vallahi ya Resulallah, cennet ehlinden olmayı ümit etmekten başka bir derdim yok," dedi. Allah Resulü, "Muhakkak ki sen cennet ehlindensin," buyurdular. Bunun üzerine Umeyr, ok kılıfından birkaç hurma çıkararak yemeye başladı. Sonra, "Bu hurmalarımı yiyinceye kadar beklemek, gerçekten uzunca bir süre hayatta kalmak demektir," diyerek elindeki hurmaları attı ve şehit oluncaya kadar müşriklerle çarpıştı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki, öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti.

Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
9: Ömer bin Ata'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Nafi bin Cübeyr namaz konusunda Muaviye'nin sahibe yapmış olduğu bir uyarıyı öğrenmesi için Ömer bin Ata'yı Nemir'in kız kardeşinin oğlu sahibe gönderdi. Sahip şöyle cevap verdi. Evet, Muaviye ile hünkâr mahfilinde cumayı kıldım, imam selam verdikten sonra kalktım ve farzı kıldığım yerde sünneti eda ettim. Evime girdiğinde Muaviye bana adam gönderip şöyle dedi. Bir daha böyle yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça cumaya başka namaz ekleme. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz yerinden ayrılmadan veya konuşmadan iki namazı birbirine eklememeyi emretti.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. "Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz." buyurdu.

Ali'ye istiğfar nasıl söylenir diye sormuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah. Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.

Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu. Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir: Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi diye sordu. Ben de vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben geleceğini vaat etmiştin. Oturup bekledim ama gelmedin deyince Cebrail aleyhisselam evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim, heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Enne raculen se'elen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem eyyul a'mali efdal es-salatu li vaktiha ve birrul valideyn thummel cihadu fi sebilillah.
0: Bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en üstünü hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman hangi amellerin daha faziletli olduğu sorulmuştur. O da çeşitli cevaplar vermiştir. Hazreti Peygamber bu tür soruları soruyu

0: soranın durumunu ve o anki ihtiyacını dikkate alarak cevaplamıştır. Bir işin en hayırlı iş olduğunu söylerken bu metodu uygulamıştır. Allah yolunda cihat, vaktinde kılınan namaz, ana babaya iyilik en faziletli amellerdendir. Peygamberimiz ana babaya saygı ve hizmetin önemini her fırsatta dile getirmiştir. Onlara kötü muameleyi ise Allah'a ortak koşmakla yan yana koymuş ve büyük günahlardan saymıştır. Allah kendine kulluk edilmesini istedikten sonra ana babaya karşı saygılı olmamızı ve onlara iyi davranmamızı emreder. Bunun bir görev olduğunu, Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Ayetiyle buyurmaktadır. Anne ve baba, çocukların varlık alemine gelmesine vesiledir. Her türlü fedakarlıkla çocuklarını büyütürler. Çocuklarının ihtiyaçlarını hiçbir karşılık beklemeden seve seve yerine getirirler. Onların sahip olduğu imkan ve değerleri korumaya ve geliştirmeye çalışırlar. Bütün bunlar anne ve babanın önemini ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyilik kelimesiyle anne ve babanın kalplerini kırmamayı, yaşlılıklarında ihtiyaçlarını görmeyi ve onlara gönülden bağlanmayı ifade etmiştir. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın dargınlığı ve öfkesi de anne ve babanın dargınlığı ve öfkesindedir. Bu nedenle anne ve babamıza iyilik edelim, hayır dualarını almamızı sağlayacak davranışlarda bulunalım ve böylece Allah'ın hoşnutluğunu kazanalım.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yoksul kimse kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokma ile savuşturulan kimse değildir. Gerçek yoksul, sadaka isteyemeyen, iffetli ve nezih kimsedir. Buhari ve Müslim'deki bir rivayete göre, insanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Gerçek yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir buyurmuştur.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabasını gözetsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüyamda kendimi bir misvakla dişlerimi ovalarken gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Misvağı küçüğüne uzattım. Bana Cebrail tarafından büyüğüne ver denildi. Ben de büyüğüne verdim.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

Ebu Safvan, Abdullah bin Büsrel Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır.

Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis," cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin, abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras, ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı.

İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anha şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radiyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, peygamber en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.

Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'da şifa ver diye 3 kere tekrarladı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Yüce Dosta, Yüce Dosta. Hazreti Peygamber'in vefatı. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Maide Suresi 3. Ayet. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse, gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse, Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Ali İmran Suresi 144. Ayet. Peygamber Efendimiz Veda Haccı'ndan Medine'ye döndükten sonra, Safer ayının son günlerinde Bizans hakimiyeti altında bulunan ve Mute Harbi'nin gerçekleştiği Kuzey Arabistan'a bir sefer düzenlemeye karar verdi. Hazreti Peygamber'le birlikte cihada çıkma heyecanı içinde ashab-ı kiram hazırlanmaya başladılar. Fakat Resul-i Ekrem kendi mübarek elleriyle bağladığı sancağı azatlı kölesi Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsami'ye verdi ve onu başkomutan tayin etti. Çünkü kendini iyi hissetmiyordu. Hicretin 11. yılı Safer ayının son günüydü. 29 Safer çarşamba gece yarısı olunca Hazreti Peygamber sessizce yatağından kalktı ve Mescid-i Nebevi'nin yakınındaki Cennetül Baki diye bilinen Bakiyül Garkat mezarlığına gitti. Arka arkaya 3 gecedir bu mezarlığa geliyordu. Gündüzleyinde Uhud'a gidip şehitleri ziyaret etmişti. Uzun süre Baki mezarlığında kalan Peygamber Efendimiz, burada metfun bulunan ashabı için dua ve istiğfarda bulundu. Sonra hücre-i saadetlerine döndü. Eve geldiği zaman başında şiddetli bir ağrı başladı. Ateşi de bir hayli yükselmişti. Böylece başlayan rahatsızlığı giderek şiddetlendi. Zaman zaman ateş nöbeti geçiriyor, kah titriyor, kah ateşler içinde yanıyordu. Bazen de rahatsızlığı hafifliyordu. 13 gün süren hastalığının ilk günlerinde zor da olsa Hazreti Peygamber, Hazreti Ali ve amcası Hazreti Abbas'ın yardımıyla mescide çıkıyor, namaz kıldırıyor ve ashabının durumuyla ilgileniyordu. Bir defasında minbere çıkıp oturdu ve ashabına bir konuşma yaptı. Onlara bir takım tavsiye ve nasihatlerde bulundu. Sonra da Allah bir kulunu dünya nimetleriyle kendi katındaki nimetler arasında muhayyer bıraktı. Allah'ın o kulu, Allah katındaki nimetleri tercih etti buyurdu. Hazreti Peygamber'in bu sözleriyle kendini kastettiğini ve vefat anının yaklaştığını anlayan Hazreti Ebubekir gözyaşlarıyla ayağa kalktı. Senin yerine analarımız, babalarımız, canlarımız, mallarımız feda olsun ey Allah'ın Resulü dedi. Hüngür hüngür ağlıyordu Hazreti Ebubekir. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir'e yöneldi ve ''Ağlama ey Ebu Bekir, sakin ol.'' dedikten sonra cemaate döndü ve ''Ey insanlar, ashabım arasında canıyla, malıyla, arkadaşlığıyla bana karşı Ebu Bekir'den daha cömert, daha fedakar davranan hiçbir kimse yoktur. Eğer insanlardan bir dost edinseydim, Ebu Bekir'i dost edinirdim. Fakat İslam kardeşliği daha üstündür.'' buyurdu. Sonra konuşmasına devam etti. ''Ben de bir insanım. İçinizden bazılarının hakkı bana geçmiş, alacağı bende kalmış olabilir. Her kime vurmuşsam işte sırtım, gelsin vursun. Kimin alacağı varsa gelip alsın. Üzerimde kul hakkı olduğu halde Rabbimin huzuruna çıkmak istemem dedi. Bunun üzerine bir zat kalkıp, ey Allah'ın Resulü, sizde 3 dirhemim kalmıştı deyince, Peygamber Efendimiz amcasının oğlu Fadla, tamam buna 3 dirhem ver buyurdu. Arkasından ashabına dua etti. Böylece ashabıyla helalleşen Peygamber Efendimiz, hücre-i saadetlerinde istirahate çekildi. Hastalığının ilk günlerinde mutat olduğu şekilde sırasıyla hanımlarının odasına giden ve orada kalan Hazreti Peygamber, hastalığı şiddetlenince diğer hanımlarından izin alarak Hazreti Ayşe validemizin odasına taşındı ve kalan günlerini burada geçirdi. Vefatından önceki son 3 günde durumu iyice ağırlaştı. Perşembe günü yatsı vaktiydi. Ashab-ı kiram mescide gelmiş, Hazreti Peygamber'in çıkıp yatsı namazını kıldırmasını bekliyordu. Ama bu esnada Peygamber Efendimiz son derece dermansız ve hatta baygın bir şekilde yatıyordu. Bir ara gözlerini açtı ve yanındakilere sordu. "Yatsı namazı kılındı mı?" "Hayır ey Allah'ın Resulü, ashabınız sizi bekliyor," dediler. "Peki öyleyse," dedi. "Su getirin, abdest alayım, çıkayım." Ama abdest için eline yüzüne su dökülürken bayıldı. Aradan bir zaman geçti. Gözünü açan Resul-i Ekrem tekrar sordu. "Namaz kılındı mı?" "Hayır, ashabınız sizi bekliyor," cevabı üzerine abdest almak istedi ama tamamlayamadı. Bir süre sonra 3. defa abdest almaya niyetlenmişse de aynı durum yaşanınca az sonra gözünü açan ve vaktin bir hayli geç olduğunu gören Peygamber Efendimiz, "Ebu Bekir'e söyleyin namazı o kıldırsın," buyurdu. Hazreti Ebu Bekir namaz kıldırmak için mihraba geçti fakat bir ağlama tuttu. Allah'ın Resulü mihrapta olmadığı için ashab-ı kiramda ağlaşıyordu. Bir süre namaza duramadılar. Nihayet Ebu Bekir kendini toparladı ve namazı kıldırdı. Artık o günden sonra Hazreti Peygamber'in vefatına kadar 17 vakitte Hazreti Ebu Bekir namazları kıldırdı. Birkaç gün sonra bir öğle vakti Hazreti Ebu Bekir imam olarak namaza durmuştu. Bu esnada kendisinde bir hafiflik hisseden Peygamber Efendimiz, Hazreti Ali ve Hazreti Abbas'ın kolları arasında mescide çıktı. Saflar arasında ilerleyen Hazreti Peygamber'i fark eden Hazreti Ebu Bekir, geri geri çekilerek imamlığı asıl sahibine bırakmak istedi, fakat Hazreti Peygamber ona eliyle devam etmesini işaret etti ve gelip yanına oturarak namazda Ebu Bekir'e uydu. Vefatından 2 gün önceydi. Hastalığının başlangıcında komutanlığa tayin ettiği Üsame, Peygamber Efendimiz'i ziyarete geldi. Üsame, Resul-i Ekrem'in rahatsızlığının gün geçtikçe ağırlaştığını görünce ordunun hazırlıklarını biraz yavaşlatmıştı. Üsame, Hücre-i Saadet'e girince Hazreti Peygamber onu yanına oturttu. Ellerini açıp dua etmeye başladı. Konuşmaya mecali olmadığı için duasının sonunda eliyle uzaklara işaret ederek ona hareket etmesi emrini verdi. Muzafferiyeti için Allah Resulü'nün duasına mazhar olan Üsame hemen karargaha gitti ve hazırlıklara hız verdi. Pazartesi günü Hazreti Ebu Bekir sabah namazını kıldırıyordu. Kendinde bir hafiflik hisseden Peygamber Efendimiz doğruldu. Hastalığını geçirdiği Hazreti Ayşe validemizin odasından mescide açılan kapının önüne kadar geldi. Perdeyi kaldırdı. Durumu fark eden ashab-ı kiram onun iyileştiğini ve mescide çıkacağını düşünerek son derece sevindiler. Fakat Hazreti Peygamber buradan başını uzattı. Vecd ve huşu içinde Allah'ın huzurunda boyun eğerek namaz kılan ashabını uzun uzun seyretti. Veda edercesine onlara doyasıya baktı. Bu arada yüzünde kalbinden geldiği belli olan derin bir tebessüm belirdi. Görevini layıkıyla yapmış olmanın verdiği huzur ve sevincin göstergesiydi bu anlamlı tebessüm. Sonra yatağına çekildi. Namazdan sonra Hazreti Ebu Bekir ziyarete geldi. Resulullah'ı iyi görmenin sevinci içinde öğleye kadar Medine dışındaki bahçesine gitmek için izin istedi. Hazreti Ebu Bekir gittikten biraz sonra Peygamber Efendimiz ağırlaştı. Ateşi fırladı. Istırap çektiği her halinden belliydi. Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in başını göğsüne dayadı. Bir taraftan elini yanındaki bir çanaktan ıslatıp Hazreti Peygamber'in yüzünü, boynunu, başını siliyor, ateşi düşürmeye çalışıyordu. Bir taraftan da, "Ya Rabbi, gerçek tabip sensin, şifa veren ancak sensin. Şifa ver bu hastalığa," diye dua ediyordu. Bu duayı duyan Peygamber Efendimiz de dua etmeye başladı. Ama o şöyle diyordu: "Ben Refik-i Âlâ'ya, en yüce dosta kavuşmayı diliyorum. Allah'ım bana rahmetini ver, beni bağışla ve Refik-i Âlâ'ya kavuştur." Hazreti Ayşe ve Hazreti Fatıma başta olmak üzere yanındakiler ağlamaya başladılar. Peygamber Efendimiz ölüm acısının en şiddetlisinin peygamberlere geldiğini, böylece onların mertebesinin Allah tarafından yükseltileceğini söylemişti. Şimdi kendisi acı içindeydi ve "Ölümün ne acıları varmış," diyordu. Ama bu halinde bile ümmetini unutmadı ve yanındakilerin şahsında ümmetine bazı tavsiyelerde bulundu. Kölelerinize iyi davranın, aman ha namaza dikkat edin, kadınlarınıza iyi davranın diyordu. Bu arada sık sık kelime-i tevhid getiriyordu. Kuşluk vakti girmişti. Vakit öğleye doğru ilerliyordu. Son sözleri olmak üzere iki defa me'ar rafikil ala, me'ar rafikil ala, yüce dosta, yüce dosta dediği duyuldu, elleri yana düştü. Allah'ın Resulü yüce dosta kavuşmuştu.

acı haber Medine'de birden yayıldı. Ashab-ı kiram derin bir teessür içinde Hücre-i Saadet'in önüne koştu. Vefat haberi orduya hareket emrini vermek üzere hazırlık içinde olan Üsame'ye karargâhta ulaştı. Hazreti Peygamber'in mübarek eliyle bağladığı sancağı getirip evin önüne dikti. Resulullah'ın son arzusunun gerçekleşememiş olması üzüntüyü daha da artırmıştı. Medine halkı bu teessür içinde ne yapacağını bilemez bir haldeyken, durumu haber alan Hazreti Ebubekir hemen Medine dışındaki bahçesinden geldi. Ağlaşan insanların arasından geçip Hücre-i Saadet'e girdi. Hazreti Peygamber'in üzerine bir örtü çekilmişti. Örtüyü açıp baktı. Gözyaşları içinde alnından öptü. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın kullarıyız ve biz O'na döneceğiz. Anam babam sana feda olsun. Sen mukadder olan ölümü tattın. Artık bundan sonra sana ölüm yok dedi ve ekledi. Sen sağken de güzeldin, ölürken de güzelsin. Sağlığın da güzeldi, ölümün de güzel. Sonra çıkıp Mescid-i Nebevi'de insanları topladı. Özlü bir konuşma yaptı. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Resulüne salat ve selamdan sonra özetle şunları söyledi. Ey insanlar! Muhammed'e tapan bilsin ki Muhammed ölmüştür. Allah'a kulluk eden bilir ki Allah hayırdır, ölümsüzdür. Biliyorsunuz ki Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenlere mükafatını verecektir. Hazreti Ebubekir'in bu konuşmasıyla ashab-ı kiram biraz sakinleşti. Peygamber Efendimiz'e karşı son görevlerin yapılması gerekiyordu. Küçük bir müzakerenin ardından onun vefat ettiği yer olan Hazreti Ayşe'nin hücresinde defnedilmesine karar verildi. Çünkü hayattayken kendisi, Allah peygamberlerinin ruhunu ancak defnedilmesini murad ettiği yerde almıştır ve her peygamber mutlaka vefat ettiği yere defnedilmiştir buyurmuştu. Bu sebeple Hazreti Ayşe'nin hücresine kabir kazıldı. Gasil, kefenleme gibi hizmetlerde hem muhacirler hem ensar görev almak, bu şereften mahrum kalmamak istiyordu ve herkes Hücre-i Saadet'in önüne yığılmıştı. Ama sonuçta bu görevlerin herkes tarafından yapılması mümkün olmadığından, tabii bir hak olarak Hazreti Peygamber'in yakınlarına bırakılması uygun bulundu. Bu işleri Hazreti Ali üstlendi. Ona Hazreti Peygamber'in amcası Abbas'la, Abbas'ın oğulları Fadıl ve Kusem, bir de Hazreti Peygamber'in azatlısının oğlu Üsame ile hizmetkarı Şükran yardım ettiler. Cenaze salı günü namaz kılmaya hazır hale gelince odadaki sedirin üzerine konuldu. İnsanlar grup grup içeriye girdiler. Herhangi birisi imam olmaksızın Hazreti Peygamber'e salat ve selam ederek namazlarını kendileri kıldılar. Odanın biri mescidin içine, diğeri dışarıya açılan iki kapısı vardı. Bir kapıdan girip diğerinden çıkıyorlardı. Önce erkekler, sonra kadınlar, onlardan sonra da çocuklar cenaze namazı kılmış, Medine'nin yakın çevresinden vefat haberini duyup gelenler de cenaze namazına katılmıştı. Bu sebeple cenaze namazı akşam geç saatlere kadar devam etti. Namazın tamamlanmasının ardından Peygamber Efendimizin naaşı, Hazreti Ali ve ona yardım eden yakınları tarafından salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısı toprağa verildi. Binlerce salat ve selam sana olsun ey Allah'ın Resulü. Kalpler dolusu sevgi ve muhabbet sana. Anamız, babamız, canlarımız feda olsun yoluna.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Tarif Adi bin Hatim et-Tayi radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gamaratil mevti ve sekeratil mevti. Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.
3: Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır, buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem, Esselamu aleyküm, dedi. Melekler de, Esselamu aleyke ve rahmetullah, dediler. Yani, rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip, mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur.''

0: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Hazreti Peygamber'le beraber Medine'ye hicret eden bazı fakir Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in yanına gelip ona dertlerini anlatmaya başladılar. Ya Resulallah, zenginler cennetin en yüksek derecelerini ve ebedi nimetlerini alıp götürdüler. Çünkü bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor, bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da tutuyorlar. Fazla malları olduğu için bir de onlar hac ve umre yapıyor, cihat ediyor ve sadaka veriyorlar. Bizimse sadaka verebileceğimiz malımız yok dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, size bir şey haber vereyim mi dedi ve ekledi. Dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz. Ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler. Her namazın peşinden 33 kez tesbih, Subhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber getirirsiniz. Bir başka hadisinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tesbihleri saydıktan sonra kim sayıları 99 eden bu tesbihleri La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa günahları denizin köpükleri kadar da olsa bağışlanır diyerek bütün müminleri müjdelemiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Horoza sövmeyin çünkü o insanı namaza uyandırır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine yani kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.

Zeyd bin Desinne. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Arap kabileleri peygamberimize gelerek kendilerine İslam'ı öğretmesi için davetçi göndermelerini istemişti. Niyetleri farklıydı. İslamiyet'i kabul etmiş görünerek haince bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe'de yetişen 10 güzide sahabisini onlarla birlikte gönderdi. Adal ve Kare kabileleri canları kendilerine emanet edilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler. İkisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak Zeyd'i satın almıştı. Ona herkesin gözü önünde işkence ederek babasının intikamını almış olacaktı. Müşrikler ellerindeki esirleri öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir bölgeydi. Burada istedikleri gibi kan dökemezlerdi. Mekke'nin tüm ileri gelenleri bu sahneye şahitlik etmek için belirlenen mekanda toplandılar. Ebu Süfyan esirlerden Zeyd'in yanına gelerek şöyle bir soru sordu. Allah aşkına Zeyd, şu anda yanımızda senin yerine Muhammed'in olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, böylece ailenin yanına dönmeyi istemez miydin? Ebu Süfyan bu sorusuna hiç beklemediği bir cevap aldı. Vallahi bırak benim yerime peygamberimizin öldürülmesini, şu anda bulunduğu yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakacak bir dikenin onun ayağına batmasını dahi istemem. Ebu Süfyan olan biteni anlayamıyordu. Ölüme bu kadar yaklaşmış biri nasıl olur da hala bir başkasını kendine tercih edebilirdi? Ebu Süfyan şaşkınlığını şöyle dile getirdi. Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim. Müminlerin Resulullah'a olan sevgisi, analarını, babalarını ve canlarını onun uğruna feda edecek kadar büyüktür.

Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetimizi derinleştiren, onu bütünüyle tanımamızı sağlamaya vesile olacak müstesna bir ilimden, Şemail-i Şerif'ten bahsedeceğiz. Şemail, lügatta huy, yaratılış, tabiat, hal ve hareket, tavır ve davranış gibi anlamlara gelir. Hazreti Peygamber'in beşer yönünü kendisine konu alan ilim dalına Şemail denir. Peygamber Efendimiz, peygamber olmasının yanında aynı zamanda bir beşerdir. Bizim gibi yiyen, içen, gülen, üzülen, uyuyan bir beşer. Ancak o, Allah tarafından eğitilmiş müstesna bir beşerdir. Beşer, hiç eğitilip özellik kazandırılmamış kimselerin halidir. Esasında bu, herkesin insanlık yolculuğuna çıktığı hareket noktasıdır. Beşer olmak ayıp da değildir, kusur da değildir. Ayıp ve kusur olan beşer kalmaktır. Beşer olarak doğup da insan olma çabası gösteren kimselerin modeli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi 21. ayette içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır buyurulmaktadır. Allah'ın Resulü insanlar için bir insanlık modelidir. Ona bakarak kendini eğitir, davranışlarını şekillendirir ve diğerlerinden farklı bir beşer olma çabası içine girer. Ayette dilimize güzel örnek olarak çevrilen üsve-i hasene tabirindeki üsve kelimesi, bir fikri değil bir hareketi ifade eder. Fikirler kitaplardan okunup anlaşılabilir fakat davranışların kitaptan okunarak aynen anlaşılması ve uygulanması pek kolay değildir. Güzel davranışlar, güzel görülen canlı bir örnekten uzun eğitimler sonunda kazanılabilir. Peygamber Efendimizin davranışları ashab neslinden itibaren nesilden nesile aktarılarak görgü yoluyla yaşanıp gelmektedir. Bu bir peygamber mayasıdır ki yok olması mümkün değildir. Bu maya Allah'ın koruması altındadır. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu üzere Allah'a ve ahiret gününe ümit besleyip de Allah'ı çokça anan kimseler olma azmiyle yola çıkanlar güzel örneklerini bulacak ve güzel insan olacaklardır. Şemail'in hedefi insana güzel bir davranış biçimi kazandırmaktır. Ve bu şekillenmede model Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz'i anlatmak tıpkı bir çiçeğin kokusunu tarif etmeye benzer. Kolay değildir. Eşsiz bir raya hangi kelimelerle hissedilebilir? Şemail elbette ki sadece bir güzellik anlatısı değildir. Şemail ahlakın vücut bulmuş halini gözler önüne sermektir. Çünkü Efendimizin güzelliği sadece yüzünde değil, o yüzün ardındaki mümtaz ahlakındadır. İnanan bir mümin için peygamberiniz sadece sözleriyle, getirdiği hükümlerle değil, tümüyle tanımak bir ihtiyaçtır. Aynı zamanda bir sevgi ve bağlılık ifadesidir. Çünkü Yüce Allah Kur'an'da Ali İmran suresi 31. ayette bize de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyurarak, Efendimiz'e ittibanın yani ona uymanın, Allah sevgisinin bir göstergesi olduğunu ilan etmiştir. Ona tam manasıyla uyabilmek içinse onu her yönüyle tanımak gerekmektedir. Hazreti Peygamber'de üstün vasıflar olmakla birlikte, onu zihnimizde sadece soyut bir figür olarak değil, canlı, nefes alan, yeryüzünü şereflendirmiş bir insanı kamil olarak tasavvur edebilmek için okuruz Şemail'i. Bu, ona olan sevgimizi ve özlemimizi somutlaştırır. Şemail aslında bir sevgi biçimidir. Bir insanı tanıdıkça sevmek, sevdikçe ona benzemek isteriz. İşte Şemail, bizi onun ahlakına yaklaştıran yoldur. Onu tanıdıkça gönlümüz incelir, dilimiz güzelleşir, kalbimiz sükunet bulur. Şemail okumak sevgiyi ilmi bir çizgiye taşır. Sevgisiz bilgi kuru kalır, bilgiden uzak sevgi ise yoldan şaşar. O yüzden Şemail okumak peygambere olan sevgimizi ölçülü, derin ve saygılı kılar. Ne sadece duygusallığa teslim oluruz ne de kuru bir bilgiye. Bir taraftan kalbimizi ısıtır, bir taraftan davranışlarımızı güzelleştirir.
Şemail okumanın en büyük faydası bize sadece tarihi

bir tasvir sunmak değil, aynı zamanda bir ahlak ve edep eğitimi vermesidir. Onu zihnimizde canlı bir şahsiyet olarak tasavvur etmemiz, ona olan muhabbetimizi derinleştirir. Şemail okumak bizlere sünneti daha iyi anlama imkanı verir. Onun bir sözü söylerken ki halini, tavrını, bakışını bilmek, o sözün manasını ve hikmetini derinlemesine kavramamıza yardımcı olur. Aynı zamanda onun üstün ahlakını öğrenmek bizim için en güzel örnektir. Rabbimiz Kur'an'da Kalem Suresi 4. ayette buyuruyor: "Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin." İşte Şemail bu ayetin yeryüzündeki tasviridir. Bu yüce maksatla sahabe, Peygamber Efendimizin hayatında bizzat şahit oldukları yaşanmışlıkları en ince detaylarıyla kayıt altına almışlardır. İmam-ı Tirmizi'nin Eş-Şemâil-ün Nebeviyye isimli kitabı bu sahada yazılmış en meşhur eserlerin başında gelir. Bugün hala evlerimizin duvarlarında asılı duran hili-i şerifler işte bu Şemâil geleneğinin meyvesidir. O yazılarda Efendimizin siması kelimelerle resmedilir. Yüzünü görmeyiz ama kelimelerin içinden bir huzur çıkar. Bu da bizim kültürümüzde peygamber sevgisinin en zarif ifadelerinden biridir. Sevgili dinleyenler, Şemail ilmi gönlümüzde peygamber sevgisini yeşerten, ona olan bağlılığımızı pekiştiren ve bize en güzel örneği tüm canlılığıyla sunan bir manevi mirastır. İşte bu yüzden Efendimizin Şemail'ine dair o mübarek kesitleri birincil kaynaklardan anlamaya ve sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Bu kutlu yolculuk bitmeyen bir hasret ve tükenmeyen bir muhabbet yolculuğudur. Biz onu hakkıyla tanımak ve onun gibi yaşamak için çıkılan bu manevi yolculukta siz sevgili dinleyenlerimizi de daima yanımızda görmekten mutluluk duyacağız. Ona ve âline binlerce salat ve selam olsun.

Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama iyi yapmadın. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamber'in kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş. Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine haydi ailelerinizin yanına dönün. Orada yaşayın. Onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun. Yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz. Yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi, Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

0: Köle olan kocası Muis'ten boşanmak isteyen Berire'ye, kocasının isteği üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Berire, Allah'tan kork. Çünkü o senin eşin ve çocuğunun babasıdır." buyurmuştu. Bunun üzerine Berire, "Ey Allah'ın Resulü, bunu bana emrediyor musun?" diye sormuş. Peygamber Efendimiz de, "Hayır, ben sadece bir aracıyım." diyerek cevap vermişti. Allah Resulü'nden vahiy kaynaklı değil, kendi kanaatine ihtiva eden bir cevap alan Berire, onun tavsiyesine uymamış ve kocasına dönmemişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona "Dünyada bu malla neler yaptın?" diye sorar. Ravi diyor ki, "Kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler." Bunun üzerine o kimse, "Ey Rabbim, sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim," der. Bunun üzerine Yüce Allah, "Kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır," der ve meleklere, "Bu kulumun kusurlarını silin," buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anh, "Biz bu sözleri böylece Resulullah'ın ağzından işittik," demişlerdir.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez." Resulullah'ın eliyle göğsüne işaret ederek, "Takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmek kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine? Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira etmiş olursun dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. Yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat.
1: İslam tarihi az sonra.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda da Hazreti Peygamber'in temizlik konusundaki tavsiyelerine yer vermek istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, İslam dininin temeli temizliktir. Dinimiz, İslam'a göre ruhun arınması kadar bedenin paklığı ve temizliği de önemlidir. Dinimize göre ruhu temizlemeye odaklanıp bedenin bakımı göz ardı edilemeyeceği gibi sadece beden temizliğiyle yetinip ruhun göz ardı edilmesi de onaylanmaz. Allah her türlü noksanlıktan, kusurdan münezzehtir. Davranışlarında ve sözlerinde nezih olan kullarını sever. Allah Celle Celaluhu temizdir, temiz kullarını sever. Güzeldir, güzel olanı sever. Hadisleriyle Peygamberimiz Müslümanın ahlakıyla olduğu kadar maddi görünümüyle de çevresine hoş bir intiba bırakması gerektiğine işaret etmiştir. Yani esas olan hem ruh hem de beden temizliğidir. Peygamber Efendimizin ashabıyla sohbet ederken sorduğu şu soru da işte bunu, yani ruh ve beden temizliğini anlatmaktadır. Peygamber Efendimiz bir keresinde ashabına "Bir düşünün bakalım," dedi. "Evinizin önünde bir nehir olsa ve günde 5 defa o suda yıkansanız üzerinizde kir diye bir şey kalır mı?" Dinleyenler, "Hayır, ey Allah'ın Resulü, kalmaz," dediler. Bunun üzerine, "İşte 5 vakit namaz da böyledir. Allah onunla eksik ve günah ne varsa hepsini silip süpürür," buyurdu. Görüldüğü üzere burada abdest ve namaz örneğiyle hem beden hem de ruh temizliğine dikkat çekilmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, temizlik, kişinin iç ve dış dünyasının maddi ve manevi kirlerden arınması anlamına gelir. Peygamber Efendimiz bütün hayatı boyunca ashabına temizliğin önemini vurgulamış, elbisemizden çevremize kadar her şeyi temiz tutmamızı istemiştir. Dinimizde temizlik bir kısım ibadetlerin şartı olduğu gibi sağlıklı yaşamında olmazsa olmazlarındandır. İnsan fıtratında bulunan temiz olma isteği aynı zamanda kişinin kendisine, diğer insanlara ve Rabbine karşı saygısını gösterir. Ağız ve diş temizliği de insanın fıtratına uygun olan bu temiz olma isteğinin bir parçasıdır. Hazreti Peygamber diş temizliğinin fıtrattan olduğunu ve bu temizliğin tüm peygamberlerin sünneti olduğunu bildirmiştir. 4 şey tüm peygamberlerin sünnetlerindendir. Utanma duygusu, güzel koku sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek buyurmuş, kendisi de bu konuda oldukça hassas davranmıştır. Hadis-i şerifte bütün peygamberlerin sünneti olarak takdim edilen 4 şeyden biri olarak diş temizliğinin zikredilmesi ne kadar manidardır. Bilim adamlarının ifadelerine göre hastalıkların birçoğu ağzımızla doğrudan ilgilidir. Modern tıbbın diş çürüklerinin birçok hastalığın sebebi olduğu verisi dikkate alındığında diş bakımının kişinin sağlığı açısından önemi anlaşılabilmektedir. Ağız ve diş bakımı bedeni kendisine emanet olan insanın kişisel sağlığı açısından koruyucu bir nitelik taşır. Allah Resulü'nün sağlıkla ilgili tavsiyelerinin çoğu bugün koruyucu hekimlik diye bilinen hastalığı engelleyici tedbirlerin alınmasına yöneliktir. Ağız bakımıyla ilgili tavsiyeleri de böyledir. Hastalık gelmeden önce sağlığınızın kıymetini bilin buyuran Peygamber Efendimiz, her konuda olduğu gibi ağız ve diş temizliği konusundaki titizliğiyle Müslümanlara örnek olmuş, ağız temizliği konusunda size çok ısrarcı oldum buyurarak bu konudaki hassasiyetini göstermiştir. Değerli dinleyicilerimiz, ağız ve diş bakımının kişisel kazançları yanında toplumu ilgilendiren boyutu da söz konusudur. Çünkü mümine yaraşan sağlıklı ve tertemiz bir görünümdür, tertemiz bir yaşayıştır. Bu ünsiyeti sağlamak için insanın görünüşüne ve temizliğine dikkat etmesi gerekir. İnsan toplum içerisine çıkarken diğer insanlara itici gelebilecek bütün sıfatlardan arınmalıdır. Ağız kokusu ve bakımsız dişlerin hoş olmayan görüntüsü ise kişinin sosyal ortamlardan uzak durmasına ve diğer insanlarla kaynaşmasına engeldir. Bu özellikle toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde eşler arasında ünsiyeti sağlamak için de önemlidir. Aile içi huzurun sağlanmasındaki etkisinden olsa gerek toplumda sırf ağız kokusu sebebiyle boşanmalara dahi rastlanılabilmektedir. Aile içerisinde sağlanan bu ünsiyet toplumun diğer bütün birimlerine de taşınmalıdır. Allah Resulü, size ne oluyor da benim yanıma dişleriniz sararmış bir halde giriyorsunuz, dişlerinizi temizleyiniz sözleriyle, Müslümanın görünüşüyle ve temizliğiyle kendisine dikkat etmesi gerektiğini beyan etmekte, genel temizliğin bir parçası olan ağız ve diş temizliğinin toplum içine çıkılırken uyulması gereken önemli bir kural olduğunu hatırlatmaktadır. Allah Resulü bir cuma günü hutbeden şöyle hitap ediyordu. Ey Müslümanlar! Allah bugünü bayram kıldı. O halde gusledin. Dişlerinizi temizlemeyi de ihmal etmeyin buyurarak ashabına ağız ve diş temizliği yapma alışkanlığı kazandırmak için elinden geleni yapıyordu. Onun uyarı ve tavsiyeleri sonuç vermişti. Ashabı güzin mesajı iyi kavramış, onlar da aynı hassasiyeti göstererek Allah Resulü'nü örnek almışlardı. Örneğin Hazreti Ali insanları ağız ve diş temizliğine dikkat etmeye teşvik eder ve tıpkı peygamberimiz gibi şu tavsiyede bulunurdu. Müslümanlar, şüphesiz ağızlarınız Kur'an'ın yollarıdır. Onun için ağızlarınızı temizleyiniz. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde de dişlerinizi temizleyin. Cebrail bana her gelişinde diş temizliğini tavsiye ederdi. Öyle ki bunun bana ve ümmetime farz olacağından gerçekten korktum. Ümmetimi zora sokmaktan korkmasaydım, dişleri temizlemeyi onlar için farz kılardım. Bu hadis bir başka rivayette ise, ümmetimi sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım, onlara her namaz vaktinde ağızlarını temizlemelerini emrederdim şeklinde nakledilmiştir. Bu temizlik sayesinde birçok rahatsızlık ve ağız kokusu engellenir. Temiz ve sağlıklı olmadan huzur içinde ibadet yapılamayacağı gibi sağlıklı sosyal ilişkiler de kurulamaz. Halbuki bir tebessümü, güler yüzü sadaka olarak kabul eden İslam dini beşeri ilişkilere büyük önem verir. İşte tam bu noktada ifade etmek isteriz ki ağız ve dişlerin temiz ve sağlıklı olması kişiye nezih bir görünüm verir. İnsan bu temizlik sayesinde konuşma, gülme gibi durumlarda rahat hareket edecek, bireysel huzura da erişecektir. Değerli dinleyicilerimiz, temiz ve bakımlı olmak kişinin hem kendisiyle hem de çevresiyle barışık olmasının, kendisine ve sosyal çevresine karşı saygının bir gereğidir. Peygamber Efendimizin banyo yaptıktan sonra güzel kokular sürünerek toplum içine çıkması, kendisine, ailesine ve yaşadığı çevreye saygısını gösteren önemli sünnetlerindendir. Hazreti Peygamber'in arkadaşlarını soğan veya sarımsak yedikten sonra camiye yaklaşılmaması yönünde uyarması, toplu halde ibadetin zorunlu olduğu cuma günü gusledip güzel kokular kullanmayı tavsiye etmesi, ağız ve dişleri temizlemeyi kesin bir dille istemiş olması, meselenin kamu hakkını ilgilendiren bir yanının olmasından kaynaklanmaktadır. Yine bağında bahçesinde çalışıp terleyenlerin cuma namazına gelmeleri üzerine cemaati rahatsız edecek kadar kötü kokular fark eden Allah Resulü, onlardan yıkanmalarını ve güzel kokular sürünmelerini istediğini biliyoruz. Hazreti Peygamber kendisi bu konularda hayli hassas davranırken çevresindekileri de hassas olmaya çağırmış, hatta saçı başı dağınık dolaşanlara ikazlarda bulunmuştur. Bir defasında mescitte ashabıyla otururlarken içeri girmek isteyen saçı sakalı dağınık bir kişiye "Çık da kendine bir çeki düzen ver, öyle gel." anlamında işaret etmiş. Adam dışarı çıkıp üstünü başını toplayarak tekrar mescide girince Peygamberimiz, "İnsanın mescide saçı başı darmadağın halde gelmesi mi iyi, bu mu daha iyi?" diye sormuştu. Cabir bin Abdullah'ın aktardığına göre Allah Resulü bir defasında yine karışık ve dağınık saçlı bir şahıs görünce şu tepkiyi vermişti. "Bu adam saçlarını düzeltecek bir şey bulamamış mı acaba?" demiş. Aynı şekilde üzerinde kirli elbiseler bulunan başka bir adama rastlayınca da "Bu adam elbisesini yıkayacak bir şey bulamamış mı?" diyerek göze hoş gelmeyen bir vaziyette insanların arasına girenlerin tutumlarını eleştirmişti. Daha önce de arz ettiğimiz gibi Peygamber Efendimiz çalışırken bile temiz olunması gerektiğini, insanların her daim kılık kıyafetine özen göstermesini isterdi. Bir defasında koyun güden bir çobanı yırtık pırtık elbiseler içinde görünce yanında bulunanlara bu adamın başka bir elbisesi olup olmadığını sormuş ve heybesinde yedek elbisesi olduğu söylenince Efendimiz, "Söyleyin ona heybedeki elbisesini giysin," demişti. Çoban heybedeki daha iyi durumdaki elbiselerini giyince Peygamberimiz, "Bak şuna, Allah müstahakını versin. Güzel elbisesi dururken yırtık pırtık elbise giyiyor. Şimdi daha iyi olmadı mı?" buyurmuştu. Çoban, "Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda savaşa giderken de böyle mi giyineyim?" deyince Peygamberimiz, "Evet, savaşırken bile," cevabını vermişti. Değerli dinleyicilerimiz, beden bakımı ve temizliği aslında her insanın tabiatında var olan bir durumdur. Tabii bu konuda kültürden kültüre, toplumdan topluma farklılık arz edebilen düzenleme veya uygulamalarla karşılaşmak mümkündür. Fıtri bir din olan İslam, insan tabiatının çirkin addettiği hiçbir şeyi hoş karşılamamıştır. Beden, Allah'ın insana verdiği değerli bir emanettir. İnsanın biricik canına yoldaşlık eder. Onun yüce yaratıcıdan yadigar olan ruhunu taşır. Mümin, bedenine zarar verecek müdahalelerden kaçındığı gibi ona işkence sayılacak, onu takatsiz düşürecek davranışlardan da uzak durur. Öyle ki Allah Resulü ibadetler uğruna dahi bedene aşırı yüklenilmemesi yönünde sık sık uyarılarda bulunur. Temizlik ve beden bakımıyla ilgili hadislerden öğrendiğimiz, Müslümanın vücudunu takatsiz bırakmaya da, bakımsız, darmadağın ve pasaklı dolaşmaya da hakkı olmadığıdır. Bu hem dışarıdan görenler için bir rahatsızlık sebebidir, hem de insanın kendi sıhhat bakımından zararlıdır. Bir birey olarak dışarıdan nasıl göründüğümüz ve algılandığımız da elbette önemlidir bizim için. Bu sebeple çevremiz için rahatsız edici olmamak, söz ve tavırları kadar dış görünümüyle de huzur ve güven aşılamak Müslümanın vazgeçilmez önceliği olmalıdır. Kendisine kusursuz bir şekil veren Rabbinin gün gelip her nimetin olduğu gibi bedeninin hesabını da soracağını bilerek emaneti koruyan mümin kendisini vicdanen rahat hissedecektir. saygı duyulacak nitelikte teslim alınan beden ve ruh, ahiret günü gerçek sahibine yine aynı güzellikte teslim edilmelidir. Rabbimizden niyazımız, bize dünyada da, ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan etmesidir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz.

0: ediyoruz. Bir sonraki programımızda sohbetimize kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldırım. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. Allah'tan kork ve sabret dedi. Kadın, geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine o peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem denilince kadın peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve ben seni tanıyamadım diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabır musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır buyurdu.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

0: Numan bin Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh insanların elde ettikleri dünya nimetlerini dile getirerek ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün gün açlıktan kıvrandığını, karnını doyuracak kötü bir hurma bile bulamadığını gördüm demiştir.
1: Vahiy katiplerinden Hanzala el-Üseyyidi bir gün Medine'de

0: de dolaşıyordu. Hazreti Ebu Bekir Es-Sıddık ile karşılaştı. Halini hatırını soran Hazreti Ebu Bekir'e, Hanzala münafık oldu karşılığını verdi. Hazreti Ebu Bekir, "Fesubhanallah, ne diyorsun?" deyince Hanzala içini dökmeye başladı. Allah Resulü'nün yanındayken, o bize cenneti, cehennemi o kadar canlı bir şekilde hatırlatıyor ki, sanki gözlerimizle görmüş gibi oluyoruz. Efendimizin yanından ayrıldıktan sonra hanımlarla, çocuklarla, iş güçle uğraşmaktan onun anlattıklarını unutuveriyoruz. Hazreti Ebu Bekir, "Allah biliyor ya, bu durumu biz de yaşıyoruz." dedi. Aynı dertten muzdarip bu iki sahabi, hallerini bildirmek üzere Allah Resulü'nün yanına gittiler. Hanzala kendisinden duyduğu şüpheyi, "Münafık oldum." diyerek bu kez Hazreti Peygamberimizin huzurunda dile getirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu da ne demek oluyor?" diye sorunca Hanzala, Hazreti Ebu Bekir'e söylediklerini tekrarladı. "Ey Allah'ın Resulü, senin yanındayken bize cennet ve cehennemi öyle anlatıyorsun ki, sanki gözümüzle görüyoruz. Yanından ayrılınca hanımlarla, çocuklarla, işle, güçle uğraşmaktan anlattıklarını unutuveriyoruz." dedi. Bunun üzerine Resulü Zişan, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, benim yanımdaki ve ibadet ederkenki haliniz sürekli devam edecek olsaydı, melekler evlerinizde, yollarınızda karşınıza çıkıp sizinle selamlaşır, elinizi sıkarlardı. Gel gör ki ya Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle." Efendimiz bu son sözünü 3 defa tekrarladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse güzelce abdest alırsa, eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü derse, o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer.

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şu taraftan doğudan akşam yaklaşınca ve şu taraftan batıdan gün kaybolup güneş batınca oruçlu kimse iftar edebilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir adam küçük tatlı bir su kaynağı bulunan bir boğazdan geçiyordu. Bu pınar hoşuna gitti. Keşke insanlardan uzaklaşıp şurada yaşasam. Fakat peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem izin almadıkça bunu yapamam dedi. Sonra bunu Resulullah'a söyledi. Allah Resulü şöyle buyurdu: bunu yapma. Çünkü birinizin Allah yolunda çalışması, evinde 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? Öyleyse Allah yolunda cihad edin. Bir deve sağımı kadar kısa bir süre dahi olsa, Allah yolunda savaşan kimse cenneti hak etmiş olur.''

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır buyururlardı. Akşama eriştiğinde ise senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır diye dua ederdi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
2: Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur.

Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir: kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri üç nefeste içerdi.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rabia kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelir. Hazreti Peygamber onları hoş geldiniz diyerek karşılar. Abdullah bin Avf söz alır ve ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun der. Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyler. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sorar. Onların Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek cevap vermeleri üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Daha sonra da onları söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın diyerek uğurlar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir salih amel Allah nezdinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılandan daha sevimli değildir buyurdu. Bunun üzerine ya Resulallah Allah yolunda cihat da öyle mi dediler. O evet o da. Yalnız canıyla ve malıyla cihada çıkıp da dönmeyen, şehit olan kimsenin cihadı bundan daha sevimlidir buyurdu.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13'ü, 14'ü, 15. günlerinde tut buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir." dediler. Resulullah "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir." buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabı ile birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin.

Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu bir parça ile yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Bir rivayette ise şöyledir. Allah Teala'nın 100 rahmeti vardır. Bunlardan birini cin, insan, hayvanat ve haşerat arasına indirmiştir. Onlar bu yüzden birbirlerine sevgi, şefkat ve merhametle muamele ederler. Bununla bir yabani hayvan yavrusunun üzerine titrer. Allah Teala 99 rahmeti de kullarına merhamet etmek için kıyamet gününe bırakmıştır.

Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi: hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun.

Peygamberimiz Şaban ayı geldiğinde de oruç tutmaya özen gösterirdi. Çok sevdiği Zeyd'in oğlu Üsame bunu fark etmiş, Şaban ayında tuttuğu kadar hiçbir ayda oruç tutmamasının sebebini sorduğunda, Allah Resulü'nden şu cevabı almıştı. Bu ay, Recep ile Ramazan arasında insanların gafil bulundukları bir aydır. Bu ayda ameller alemlerin Rabbi olan Allah'a arz olunur. Ben de amellerimin oruçluyken Allah'a sunulmasını arzu ederim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

İhlasını ameline yansıtmada örnek bir sima. Osman bin Maz'un. Müşriklerin türlü işkencelerle Müslümanları Allah'ın dininden vazgeçirmeye çalıştıkları Mekke günleriydi. O zamanlarda Mekke'nin bazı mahallelerinde zulüm had safhadaydı. Bunlardan biri de Ümeyye bin Halef'in lideri olduğu Cumahoğulları kabilesinin yaşadığı mahalleydi. Burada yaşayan hatırı sayılır bir aileye mensup olan ve ilk Müslümanlar arasında yer alan cesur bir genç vardı. O, Resulullah'ın Habeşistan'a hicret emri üzerine artık yaşanılmaz hale gelen ana yurdundan bir gece vakti gizlice ayrılmak zorunda kaldı. Bir süre yeni vatanında Mekke'deki Müslüman kardeşlerini aklından ve kalbinden çıkaramasa da diğer muhacirler gibi güven içinde yaşadı. Ta ki Mekkelilerin Müslüman olduğu haberi kendilerine ulaşana kadar. Bu asılsız habere göre Kureyş'in önde gelen isimleri dahi Müslüman olmuştu. Habere inanan, belki de bir umut diyerek yola düşen, içlerinde bu yiğidin de yer aldığı Müslümanlar, sıla hasretiyle yanıp tutuştukları Mekke'ye iyice yaklaştılar. Şehrin sınırına geldiklerinde artık her şey için çok geçti. Haber asılsız çıkmıştı, geri dönemediler. O dönemde Mekke'ye girebilmek için itibarlı birinin himayesinde bulunma şartına göre bu genç, babasının dostu olan ve kendisine yeğenim diye hitap eden müşrik Velid bin Muire'nin himayesine girdi. Bu sayede doğup büyüdüğü memleketine kavuşmuş oldu. Velid bin Muire onu Kabe'nin avlusuna götürdü ve yeğeninin elini havaya kaldırıp Kureyşlilere onu himayesine aldığını söyledi. Ayrıca her kim ona zorluk çıkarırsa bana karşı gelmiş olur. Bunu bilin ve ona göre davranın ifadeleriyle de yüreklere korku saldı. Bir süre sonra Müslümanlara yapılan baskıların devam etmesi üzerine gönlü gittikçe daralan bu hamiyetperver genç, din kardeşlerinin imanları uğruna çile çekerken kendisinin müşrik birinin himayesinde rahatça dolaşamayacağı kanaatine vardı ve hamisi Velid bin Muire'ye gelerek, "Amca, babamın dostusun, bana çok vefalı davrandın. Himayeni en güzel şekilde yerine getirdin. Bundan dolayı sana müteşekkirim. Ancak Müslüman kardeşlerim işkencelere ve eziyetlere maruz kalırken bana ağır gelen bu duruma daha fazla rıza gösterip susamam. Gel ve benim üzerimden himayeni al," dedi. Vakur delikanlı, himayede kalması konusunda yoğun ısrarlara rağmen tüm teklifleri reddetti ve neticede Velid bin Muire onu Kabe'nin avlusuna tekrar götürüp himayesinden çıkardığını etrafına toplanan kalabalığa ilan etti. O gün hiç kimse bir tepki göstermese de Kureyşli müşrikler arasında bu yürekli yiğitle hesaplaşmak isteyenler vardı. Bunlar içinde şair Lebit bin Rebiya'nın şiir okuduğu bir ortamda intikam için fırsat kollayan Abdullah bin Ebu Muire bu imkanı buldu. Bu korkak müşrik, şair Lebit'in sözlerine müdahale edip hakkı haykırmaktan geri durmayan ve himayeyi reddeden bu kahramana saldırdı. Artık himayesiz kalan genç, gözüne isabet eden şiddetli bir yumrukla acılar içinde kıvrandığı sırada, bir kenarda oturmuş kavgayı sinsice seyreden eski hamisi Velid bin Muire ona, "Yeğenim, benim himayemden çıkmasaydın bunları yaşamazdın. Şu gözünün haline bir bak. Bundan sonra başına daha neler gelecek, birlikte göreceğiz," dedi. Bunun üzerine kalbi taştan da katı olan Velid bin Muire'nin yüzüne şu cümleler tokat gibi indi. "Vallahi ey Abdüşşems'in babası, sağlam kalan şu gözüm var ya, İşte o da Allah için diğer gözümün uğradığı musibete muhtaçtır. Ben Allah uğruna diğer gözümü kaybetmekten de çekinmem. Bunu bilesin. Ben senden çok daha aziz ve kudretli olan Allah'ın himayesindeyim. Tüm korumaları reddediyorum." Sadece Allah'ın himayesini kabul eden ve bir cesaret örneği olarak gösterilen bu sözlerin sahibi delikanlı, Mekke'nin meşhur sülalelerinden Cumahoğulları koluna mensup Osman bin Maz'un bin Habib'tir. O, İslami davetin ilk zamanlarında gecesini gündüzüne katan Hazreti Ebu Bekir vasıtasıyla İslamiyet'i kabul etti.
Kaynaklar ondan Mekke'de İslam'ı kabul eden 14. isim olarak bahsetmiştir. Osman bin Maz'un kız kardeşi Zeynep'le Hazreti Ömer'in evli olması itibarıyla Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Hafsa validemizle Abdullah bin Ömer'in dayısıdır. Sırf imanı uğruna doğup büyüdüğü, yaşadığı, acı tatlı nice hatıraları Mekke'de bırakıp önce Habeşistan'a, ardından yeni vatanı kabul ettiği Medine'ye hicret etti. Mescid-i Nebevi'nin inşasından sonra dinini daha yakından öğrenmek üzere Suffe'ye yerleşti. Zahit ve abid bir hayatı tercih eden Osman bin Maz'un, herkesin rahat döşeğinde dinlendiği gece vakitlerinde kalkıp namaz kılan, gündüzün kavurucu sıcaklarında oruç tutan ve çok az uyuyan biriydi. Onun ibadete düşkünlüğü herkesçe bilinirdi. Resulullah bu konuda aşırıya kaçtığını belirtmiş, bizzat kendi hayatını örnek göstermek suretiyle onu ikaz etmiştir. Osman bin Maz'un başta olmak üzere Sa'd bin Ebi Vakkas, Ebu Zer, Hazreti Ali gibi sahabenin önde gelen isimlerinin bulunduğu bir grup Müslüman, et yemeyeceklerine, bekarlar evlenmeyeceklerine, evliler de hanımlarıyla ilgilenmeyeceklerine ve sürekli ibadet edeceklerine dair yemin ettiklerinde Allah Resulü, Osman bin Maz'un'u ve arkadaşlarını böyle bir yaşantıdan men etmişti. Bir gün Osman bin Maz'un'un hanımı Havle binti Hakim, kılık kıyafeti perişan bir vaziyette Hazreti Peygamber'in evine gitmişti. Kureyş'in zengin ve her açıdan önemli simalarından olan Havle'nin bu hali, Resulullah'ın eşlerini rahatsız etmiş ve meraklandırmıştı. Sebebini sorduklarında Havle gece boyu namaz kılıp ibadet eden, gündüzlerini ise oruçlu geçiren eşinin kendisine olan ilgisizliğini ve ihmalini ifade ederek ondan dert yanmıştı. Havle'nin bu şikayetinden haberdar olan Allah Resulü Osman bin Maz'un'un yanına gitmişti. Ardından ikisi arasında şu diyalog gerçekleşmişti. "Ey Osman, ben senin için güzel bir örnek değil miyim? Anam babam size feda olsun ya Resulallah, bu sorunuzun sebebi nedir? Sen gündüzleri hep oruç tutuyor, geceleri de namaz kılıyormuşsun öyle mi? Evet ey Allah'ın Resulü, böyle yapma. Gözlerinin senin üzerinde hakkı vardır. Bedeninin senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Namaz kıl ama sonra uyu. Oruç tut ama bazen de tutma." Resul-i Ekrem'in bu uyarısının ardından birkaç gün geçmişti ki Havle yeni gelin gibi süslenmiş en güzel kıyafetleri üzerinde güzel kokular sürmüş bir halde yine hane-i saadete misafir olmuş ve kendilerinin de artık diğer insanlar gibi olduklarını söylemişti. Müslüman olmadan önce dahi ağzına bir damla içki sürmeyen Osman bin Maz'un'un şu sözleri gayet manidardır. "Aklımı başımdan alan, insanlar arasında beni gülünç duruma düşüren, kafam dumanlı olduğu için istemediğim halde sevmediğim birine kızımı ya da kardeşimi verdiren içkiyi ağzıma koymadım." İçkiyi yasaklayan ayet nazil olduğunda bir şahsın gelerek şarabın haram kılındığını söylemesi üzerine de "Allah onu kahretsin, benim onun hakkındaki görüşüm hep aynıydı" ifadesiyle içkiye olan nefretini dile getirmiştir. Hazreti Peygamber, günah işlemekten ve harama meyletmekten o denli çekinen Osman bin Maz'un'u utangaç ve haya sahibi olarak nitelendirip sahabeye örnek göstermiştir. Osman bin Maz'un yaşadığı sürece Müslüman onuruna yaraşır bir hayat sürmüştür. Mekke'nin itibarlı ailelerinden birine mensup olması hasebiyle kendisine ilişilmemesine rağmen din kardeşlerine yapılan zulüm ve işkencelere dayanamamıştı. Habeşistan hicretinden dönüp Velid bin Muire'nin himayesine girdiğinde Mekke sokaklarında dilediği gibi

ve güven içinde dolaşabildi. Kâbe'yi istediği zaman tavaf edip ibadetlerini rahatlıkla orada ifa edebildi. Onun bu durumunu gören hiçbir Mekkeli, Müslüman olmasından dolayı Osman bin Maz'un'a değil işkence ve hakaret etmek tek bir kırıcı söz dahi söyleyemedi. Tüm bunlara rağmen o, çilenin en yoğun zamanlarını yaşayan Müslümanların Mekke sokaklarını dolduran acı feryatlarından oldukça rahatsız oluyordu. Resulullah ve Müslümanlar ızdırap dolu günler yaşarken bir müşriğin himayesine girip rahat bir hayat sürmek izzetine dokunmuştu. Benim din kardeşlerim işkencenin bin bir türlüsüne maruz kalırken ben bir müşrik olan Velid bin Muire'nin kanadına sığınıyor, onun himayesinde kalarak eziyetten kaçıyorum. Bu bana isabet eden ne korkunç bir beladır diyerek kardeşlerinin çektiği çileli hayata, yaşadıkları acılara ortak olmak üzere himayeyi reddetmişti. Durumu himayesinde bulunduğu Velid bin Muire'ye açtığında onun "Hayrola yeğenim, birisi seni üzüp kıracak bir söz mü söyledi? Çekinme söyle bana. Eğer himayemden çıkarsan Kureyşliler seni çok zor durumda bırakırlar. Sana işkence ederler. Saldırıların ardı arkası kesilmez. Yalnız başına bu işin altından kalkamazsın. Müsaade et de seni koruyayım" şeklindeki ısrarlı sözlerine Osman bin Maz'un artık içinde hissettiği manevi baskıya tahammül edemez hale geldiğini belirtmiş, bir müşriğin korumasında yaşamaktansa kardeşlerinin yanında türlü işkencelere maruz kalmayı tercih etmişti. Onun aleme ders niteliği arz eden bu cesur tavrı sahip olduğu ihlastan kaynaklanmıştı. Osman bin Maz'un, Kâbe'nin avlusunda müşrik himayesinden çıktığı ilan edilmesinin ardından hissettiği ağır yükten kurtulmuş, bir kuş kadar hafiflemişti. Yine şu halkın arasında öyle kimseler vardır ki Allah'a şartlı kulluk ederler. Böylelerinin iman ve ibadetleri, işlerinin hep iyi gitmesi şartına bağlıdır. Nitekim bunlar menfaat elde ettiklerinde mümindirler. Sıkıntıyla karşılaştıklarında ise Allah'la hukuku bitirirler. Bunlar hem dünyasını hem de ahiretini kaybetmiş kimselerdir. İşte en büyük zarar ziyan budur mealindeki ayet, onun samimiyetini tasvir eder gibidir. His dünyası oldukça gelişmiş olan Osman bin Maz'un'un şairlik yönü de dikkat çekecek niteliktedir. Birçok defa dilinden dökülen şiirler kaynaklarda yer bulmuştur. Kâbe'de sadece Allah'ın himayesine muhtaç olduğunu ilan ettiği sırada kinle dolan ve bu intikamı almak için fırsat kollayan bir müşriğin Osman bin Maz'un'un gözüne savurduğu şiddetli bir yumruk darbesi onun yere yığılmasına sebep olmuştu. O çektiği acıyı aldırmadan şu şiiri terennüm etmişti. "Eğer gözüm Rabbimin rızası için uğradıysa, sapkın ve dinsiz birinin darbesine, Rahman verecektir bunun mükafatını. Ve ey kavmim, ancak Rahman'ın sevgisini kazanan bahtiyar olur. Siz bana delirmiş, sapıtmış deseniz de, ben elçi Muhammed'in dininde kalacağım ve ben saldırıya uğrasam da hak dinimizi savunacağım." Peygamber Efendimiz Bedir Savaşı'nın ardından yatağa düşen Osman bin Maz'un'u sık sık evinde ziyaret etti. Hazreti Ayşe validemizin anlattığına göre bu ziyaretlerin birinde Allah Resulü artık son demlerini yaşayan Osman bin Maz'un'un başucuna geldi. Başını eğerek onun başına yaklaştırdı. Sessizce ona bazı sözler söyledi. Başını kaldırdığında gözleri dolu dolu olmuştu. Biraz bekledi. İkinci kez eğilerek yine sessizce ona bir şeyler söyledi ve başını kaldırdı. Gözleri yine dolu doluydu. Üçüncü kez eğilerek tekrar sessizce bir şeyler söyledi ve başını kaldırdığında artık Osman bin Maz'un hareket etmiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem'in gözyaşları sakalının üzerinden damla damla Osman bin Maz'un'un yüzüne dökülüyordu. Hazreti Peygamber o güne kadar Osman bin Maz'un'a ağladığı kadar hiç kimse için ağlamamıştı. Son kez eğildi ve ruhunu teslim eden Osman bin Maz'un'u alnından öptü. Allah Resulü yıkanıp kefenlenmesinin ardından Osman bin Maz'un'un cenazesinin yanına geldi. O sırada hicretin ilk günlerinde Osman bin Maz'un'u evinde misafir eden Ensar hanımlarından Ümmü Ala cenazeye hitapla "Ey Ebu Saib, ben seni suçsuz

günahsız biliyorum. Cennet sana mübarek olsun. Allah'ın sana ikramda bulunduğuna şehadet ederim demişti. Duyduğu tezkiye sözlerinden rahatsız olan Hazreti Peygamber dönüp Ümmü Ala'ya sitemli bir şekilde "Allah'ın ona ikramda bulunduğunu ya da cenneti verdiğini sen nereden biliyorsun?" buyurması üzerine Ümmü Ala, "Ya Resulallah, Allah ona merhamet etmez de kime eder? O senin pek kıymetli dostun değil miydi?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Allah'a yemin ederim ki ben onun hakkında yalnızca hayır umuyorum. Ancak ben Allah'ın elçisi olmama rağmen onun bana dahi nasıl muamele edeceğini bilmiyorum." Bir başka rivayette Resulullah, Osman bin Mazun hakkında söylenen, "Ne mutlu Osman'a, kuş oldu cennete uçtu. Cennet ona mübarek olsun" sözlerini işittiğinde, Allah'ın elçisi olduğu halde kendisine bile ne yapılacağını bilemediğini belirterek, bu tür ifadelerin uygun olmadığını ve Allah ve Resulünü severdi denilmesinin gerektiğini ifade etti. O dönemde Medine'de her mahallenin kendine mahsus kabristanı bulunmaktaydı. Dolayısıyla Ensar'dan vefat edenler buralara defnedilirdi. Ancak muhacirler için böyle bir mekan yoktu. Resulullah, "Bu bizim ahirete ilk gidenimizdir. O bizim için ne güzel bir seleftir" dediği Osman bin Maz'un'a, beraberindeki sahabe ile birlikte Medine çevresini dolaşarak defin yeri aradı. Birkaç bölge dolaştıktan sonra Resul-i Ekrem, Garkat adı verilen dikenli çalıların bulunduğu Baki mevkiinde karar kıldı ve Osman bin Maz'un'u günümüzde Cennetül Baki diye bilinen yere bizzat kendi elleriyle temizlediği kabre gözyaşlarıyla teslim etti. Definden sonra "Kaybolmasın kardeşimin mezarı" diyerek bir sahabiden büyükçe bir taş getirmesini istedi. Ancak o sahabinin taşı kaldıramadığını görünce Peygamber Efendimiz koşarak o taşı alıp kabrin başucuna koyduktan sonra "Böylece kardeşimin kabrini bulur, tanır ve ailemden ölenleri de artık buraya defnederim" buyurdu. Nitekim Osman bin Maz'un'un ardından Resulullah kızı Zeynep vefat ettiğinde "Hayırlı selefimiz Osman bin Maz'un'a kavuş" buyurmuştu. Yine Resul-i Ekrem'in çok sevdiği yavrucağı İbrahim vefat edip nereye defnedileceği kendisine sorulduğunda "Salih kardeşimiz Osman bin Maz'un'un yanına" cevabını vermiş ve gözyaşları içinde yavrusuna "Salih selefimiz Osman bin Maz'un'a kavuş" demişti. Osman bin Maz'un cenazesi defnedilmek üzere omuzlar üzerinde kabrine götürülürken Resulullah ona şöyle seslenmişti: "Allah sana rahmet etsin ey Osman. Ne sen dünyaya meylettin ne de dünya seni zengin ve mutlu etti. Sen dünyaya hiç bulaşmadın." Arkasında güzel hatıralar bırakan ve hep hayırla yad edilecek olan Osman bin Maz'un'u en iyi tanıyan kişi olarak eşi Havle binti Hakim şu sözlerle son yolculuğuna uğurladı: "Ey gözlerim, dinmeksizin gözyaşı dökün, ağlayın Osman bin Maz'un'un irtihaline. Rabbinin rızasını kazanma uğruna sabahlayan kişi için cömertçe ağlayın. Ölüp de mezara gömülen o kimseye ne mutlu. Baki mezarlığı ve garkat ağaçları ona ne güzel bir mekan oldu. Onun ölümü kalbime ebedi bir keder bıraktı. Gözyaşlarım ölünceye dek hiç dinmeyecek." Osman bin Maz'un son nefesini verdiğinde ona karşı içinde bir burukluk hisseden Hazreti Ömer, yaşadığı ruh halini şöyle dile getirir: "Osman bin Maz'un bu dünyadan eceliyle göçtüğünde içime büyük bir ağırlık çöktü. Osman bin Maz'un gibi gecesini gündüzünü ibadetle geçiren, dünyadan elini eteğini çekmiş biri şehit olarak değil de yatağında ölmüşse muhakkak onda bir kusur var diye düşündüm. Bunu yıllar yılı gönlümde bir sır gibi sakladım. Benim nazarımda Osman bin Maz'un yatağında ölmesi sebebiyle hep düşük bir mertebedeydi. Ta ki Allah Resulü'nün vefatına kadar. Zira Resulullah da cihat meydanlarında değil, döşeğinde vefat etmişti. Bunun üzerine kendi kendime, yazıklar olsun sana ey Ömer, insanların en hayırlısı bile son nefesini yatağında verdi. Ardından Hazreti Ebu Bekir de yatağında bu dünyaya veda etti" dedim. O günden itibaren onun hakkındaki düşüncemden dolayı pişman oldum ve Osman bin Maz'un nazarımda eskiden olduğu gibi kıymetli bir mertebeye yükseldi.

Osman bin Maz'un ihlasını eylemine, ameline yansıtmada zirve şahsiyetlerdendi. Ensar'ın hanımlarından Ümmü Ala bir gece rüyasında Osman bin Maz'un'u cennette ve önünden ırmak akar bir şekilde gördüğünü Allah Resulü'ne anlattı. Peygamber Efendimiz, "O çağlayan ırmak var ya, işte o Osman'ın amelleridir." buyurdu. Anlaşılan o ki, Allah Osman bin Maz'un'un dünyadaki amellerini cennette önünden akan çağlayan bir ırmak kılmıştı. 25 yaşında Müslüman olup hicretin ikinci yılında 40 yaşındayken baki aleme göç eden, vefatıyla Resulullah'ı gözyaşlarına boğan Hazreti Peygamber'in hatırından çıkaramadığı ve sık sık kabrini ziyaret ettiği Osman bin Maz'un, Medine'de ahirete göç eden ilk muhacir olması hasebiyle Cennetül Baki'nin ilk sakini oldu. Allah onun ardından binlerce sahabiyi ve asırlardır sayısız Müslümanı kendisine komşu kıldı.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

Hazreti Peygamber tebliğ vazifesini tamamladıktan sonra ardında gönüllerdeki derin sevgisini bırakarak gitmişti. Ona doyamayan ashabından biri de Resulullah'ın müezzinlerin efendisi diye övdüğü Bilal-i Habeşi'ydi. Efendimizin vefatının ardından Bilal, üzüntüsünden Medine'de duramamış. Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım demiş ve Şam'a gitmişti. Sonra bir gece gönlünden hiç çıkmayan Resulullah'ı rüyasında görüverdi. Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi diyordu Resulullah. Daha fazla dayanamayan Bilal yollara düştü. Onun hatıralarıyla yüklü Medine'ye döndü ve doğruca Ravza'ya, Resulullah'ın kabrine gitti. Mübarek kabrine yüzünü sürdü ve uzun süre ağladı. Derken Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin çıka geldiler. Hatıraları yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Bilal kabul etti ve mescidin damına çıktı. Allahu Ekber dediğinde Medine dikkat kesilmişti. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde Medine çalkalanmıştı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Bilal, sanki Peygamber Efendimiz dirilmiş diye sokaklara dökülmüştü Medineliler. Bir şehir halkı ağlamıştı. Medine ağlamıştı. Bilal dizlerinin üzerine yığılıp Muhammeden Resulullah sonrasını okuyacak gücü kendinde bulamamıştı. Medineliler o gün Allah Resulü'nün vefatından sonra en hüzünlü günlerini yaşamışlardı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi işte benim ey Allah'ın Resulü deyince sorumluluk getirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine bedevi ey Allah'ın Resulü sorumluluğun getirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iş yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Ama Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takatı yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzaktı.

0: Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

Sabah oldu, uyandınız. Gözlerinizi ilk açtığınızda görmek istediğiniz renk hangisi olurdu? Benim tercihim yeşil. Bu konuda yalnız olduğumu da sanmıyorum. Yeşil rengini seven insanlar olarak yeryüzünde büyük bir çoğunluğu oluşturduğumuzu düşünüyorum. İnsan mutluluğa, neşeye dair bir şey düşlese...

0: insanın yeşil renkte bir eşyası olmalı diye düşünüyorum. Yeşil bir çantası, yeşil bir paltosu, yeşil bir elbisesi, ceketi, yeşil bir kalemi, yeşil bir cüzdanı ya da yeşil renkli herhangi bir aksesuarı. Hiçbiri mi yok? En azından kalbinde umudu yeşertmeli insan. Sahi, umudun rengi nedir sizce?
1: O da yeşil olabilir mi?
0: Neden olmasın? Hem yeşil birçok renkle uyumludur. Yani herhangi bir yeşil eşyanızı beyazla, kahverengiyle, bejle, kum ve toprak renkleriyle çok güzel bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Ortaya estetik bir uyum çıkacaktır mutlaka. Yeşil insana huzur verir. İnsanı sakinleştirir. Dikkat ederseniz birçok bekleme salonu yeşildir. Güven ve huzur etkisi oluşturulmak istenen her türlü görsel ileti çalışması içinde mutlaka yeşil unsurlar barındırır. Doğayı onsuz düşünmek imkansızdır. Bir şeyin hayatımızdaki varlığının ne derece yer kapladığını, o şeyin hayatımızdan çekilmesiyle ortaya çıkan boşluk hissinden anlayabiliriz. Yeşilin hayatımdan çıkmış olduğunu düşündüğümde, baharın, yazın, mutlu sabahların ve tüm güzel hayallerimin de yok olacağını düşünüyorum. Her şey kararacak ve kasvetli bir hale gelecekmiş gibi hissediyorum. Varlığı nasıl bir neşeye, sevince ve mutluluğa neden oluyorsa, yokluğu da aynı derecede hüzne ve kedere neden olacak zannediyorum. Bu etkileri düşününce, insanın gözleriyle içip ruhunu boyayabileceği renk nedir diye kendi kendime sorduğumda, cevabım yeşilden başkası olmuyor. İlginç bir bilgi vereyim bu arada. İnsan gözü dalga boyu olarak en çok yeşile duyarlıymış. Yani görme sistemimiz yeşili daha net, daha parlak olarak algılıyor. Çünkü gözdeki koni hücreleri orta dalga boyunda yer alan yeşil rengini algılarken zorlanmıyorlar. İnsan gözü yeşil rengin farklı tonlarını kolayca ayırt edebiliyor. İnsanın doğaya adaptasyonu sürecinde göz karada en çok karşılaştığı renk yeşil olduğu için bu renk tonlarını detaylandırma konusunda çok daha duyarlı hale gelmiş. Yeşilin uygun tonu kullanıldığında yanındaki her şeye yakıştığını, olduğu her yeri güzelleştirdiğini düşünürüm. Ama yeşil rengin en çok neye yakıştığını düşündüğümü söylemem gerekirse, bu konuda kalbimin de ittifakıyla rahatlıkla söyleyebilirim ki, benim için ilk sırada Mescid-i Nebevi'nin yeşil kubbesi gelir. Bunun nedeni elbette renkten bağımsızdır. O rengin sembolleşmiş bir hale gelmesiyle ifade ettiği, kıymetli bir cevherin üzerine ince bir örtü gibi süzülerek konduğu manadır. Ama bir rengin aklıma her gelişinde bana peygamberimi hatırlatıyor olması, o rengi benim için daha özel bir hale getirir. Çünkü onun çağrıştırdığı bu mana bir nefes gibi ciğerlerime dolar ve tüm ruhumu sarar. Gözümde mesafeler kaybolur. Ruhum bir bulutun üzerinde hızla o kubbeye doğru yola çıkar. Ruhumun bindiği bulut yeşil kubbenin üzerine geldiğinde dağılır ve benim ruhum zerre zerre olup bir yıldız tozu gibi ufalanmış halde yeşil kubbenin etrafında uçuşmaya başlar. Yere düşen kar tanesinin erimesi gibi yeşil kubbeye değdiği yerde erir ve sonsuzluğa doğru bir yolculuğa çıkar. Kalbimdeki duyguların bu kadar yoğunlaşmasının nedeni, artık hayal alemlerinde ruhumu uçurup hasretimi gidermenin ötesine geçmiş olmamdan kaynaklanıyor. Ne zamandır düşlediğim hayalim gerçek oluyor. O kadar mutluyum ki bu mutluluk karşısında yapabileceğim tek şey ağlamakmış gibi geliyor. Secdeye kapanıp sonsuz şükrümü ifade ederek ağlamak. Biliyor musunuz? Ben bugün gidiyorum. Ben bugün ne zamandır semalarında ruhumu uçurduğum, sokaklarında kalbimi gezdirdiğim o kutlu beldeye, o güzel yeşil kubbeye, Medine'ye, Mescid-i Nebevi'ye gidiyorum. Onun için bu kadar mutlu, bu kadar heyecanlıyım. Sanki uzun zamandır nefesimi tutmuşum da havasızlıktan kas katı kesilmiş bedenime birden can gelmiş gibiyim. Önce Medine, sonra da Mekke. Ne diyeceğimi şaşıracağım.

0: Sıcak gibi oluyorum. Sanki yazacağım bütün kelimeler kendi kendini bozacak, her bir harf kendi halinde olduğu yerden çıkıp yeşil kubbeye sarılacak, sonra da Mekke'ye uçup Kabe'nin örtülerine yapışacak ve kendi aralarındaki gizli bir lisanla en güzel övgüleri, en güzel duaları yazacak ve göz mesafesine erişmiş olmanın mutluluğu içinde benim bilmediğim ve ömür boyu arayacağım bir sırrı gizli satırların aralarına gizleyeceklermiş gibi hissediyorum. Ben gidiyorum. Gerçekten çok mutluyum. Birazdan uçağa bineceğim ve birkaç saat sonra orada olacağım. Rüyada olmadığımı kendime hatırlatmak için sürekli kendime bunu söylüyorum. Yine rüyada olmadığımı kendime hatırlatmak için arada bir gözlerimi sıkıca kapatıp açıyorum. Evet, gerçek. Evet, ben rüyada değilim ve birazdan peygamberimi ziyaret edeceğim. Duamın kabul olduğuna tanık oluyorum şu an. Ve bu sevincim karşısında şükretmekten başka bir şey gelmiyor dilimden. Çünkü bundan asırlar evvel benim peygamberim bu konuda şu sözleri söylemiş.
1: Müminin durumu ne hoş. Onun bütün işleri hayırlı ve kazançlıdır. Bu duruma müminden başka hiç kimse de rastlanmaz. Mümin bir nimete nail olduğunda şükrederse bu onun için hayır olur. Darlık ve sıkıntıya düştüğünde sabrederse bu da onun için hayır olur.

dolaşan ben olsaydım Savi'nin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında. Senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengüsü fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin onurlu ve kerem sahibidir.

0: her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: "Yanıma gel." Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: "Dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrailoğulları arasında bozgunluk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork, yapmakta olduğun işi bırak, zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrail oğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış. Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler. Bu metin Ebu Davud'un olup Tirmizi'nin ibaresi de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları günaha daldıkları zaman alimleri onları nehyettiler. Ancak İsrailoğulları günah işlemekten vazgeçmediler. Sonra alimler onlarla beraber oturdular ve onlarla yiyip içmeye devam ettiler. Bundan dolayı Allah Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara lanet etti. Bu iş onların boyun eğmemeleri ve zulmetmeleri yüzünden oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanmakta olduğu yerden doğrulup oturdu ve "Hayır, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki onları hakka boyun eğdirmediğiniz sürece bu böyle olacaktır." buyurdu.

İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbni Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boş geçirme derdi.

Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner." buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun," dedi.

Ebu Amr Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir sabah Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundaydık. Yanına üstleri açık bir topluluk geldi. Yünden yapılmış çizgili kumaşı ortasından delerek başlarına geçirmişler yahut aba giymişler ve kılıç kuşanmışlardı. Çoğu, belki de hepsi Mudar kabilesinden olan bu kimseleri böyle yokluk içinde görünce Peygamberimizin benzi attı. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra Bilal'e emretti. O da ezan okudu ve kâmet getirdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı, ardından da bir konuşma yaptı. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının.

kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizi görüp gözetmektedir. Mealindeki ayetle Haşr suresindeki "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın." mealindeki ayeti okudu ve "Herkes altınından, gümüşünden, giysisinden, bir sağ buğdayından ve bir sağ hurmasından sadaka versin" dedi. Ve "Yarım hurma bile olsa sadaka versin" sözünü ilave etti. Bunun üzerine Ensar'dan bir adam bir torba getirdi. O kadar ağırdı ki zorla kaldırıyordu. Hatta kaldıramıyordu bile. Sonra halk sükun etti. Herkes peş peşe gücü yettiği kadar sadaka getirdi. Yiyecek ve giyecekten iki büyük yığın toplandığını gördüm. Sevincinden Resulullah'ın yüzü gülüyordu. Adeta altın gibi parlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye açtığı çığırın sevabı verileceği gibi o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Bununla beraber onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Müslümanlıkta kötü bir çığır açan kimseye açtığı çığırın günahı yüklendiği gibi kendisinden sonra o yolda gidenlerin günahı da yüklenir. Bununla beraber onların günahı da eksilmez." buyurdu.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Peygamberler hakkında Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde geçen peygamberlerin sıfatlarını, Allah Teala'nın onlardan nasıl bahsettiğini görmeye başlamıştık. İnşallah devam edeceğiz bugün. Ve kale Allah Teala Lut aleyhisselam hakkında Enbiya suresinin 74. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve Lutan ateynahu hukmen ve ilma. Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Böyle buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Lut'a hikmet verdik ifadesiyle Allah Teala ona sağlam bir muhakeme, yani akıl yürütme ve adaletle hükmetme yeteneği verdiğini söylüyor. Buradaki hikmetin manası akıl yürütme ve adaletle hükmetme. Ve kâle innehum kânû yusâri'ûne fil hayrât ve yed'ûnenâ ragaben ve rehevâ. Ve kânû lenâ hâşiî. Allah Teala Hazretleri önce Hazreti Zekeriya'dan söz etti. Onun hayırlı bir evlat istediğini söyledi. Onun duasını kabul ettiğini ve kendisine evlat olarak Hazreti Yahya'yı vereceğini belirtti. Eşini ileri yaşına rağmen doğum yapacak hale getirdiğini, iyileştirdiğini söyledi. Aynı şey Hazreti İbrahim için de olmuş. Yani hanımı diyordu ki meleğe, yani ben yaşlı bir kadınım, ben nasıl çocuk doğururum diyordu. Ama Allah Teala arzu ederse bu oluyor. Enbiya suresinin 90. ayeti kerimesinde şöyle buyurdu. Onlar hayır işlerinde yarışıyorlardı. Bakınız, bu da çok önemli bir özelliktir. Hayır işlerinde birbiriyle yarışmış. Sevap umarak ve azaptan korkarak bize dua ediyorlardı. Sevap umarak ve Allah'ın azabından korkarak bize dua ediyorlardı ve sadece bize boyun eğiyorlardı. Bunlar ne güzel vasıflardır, özelliklerdir güzel kardeşlerim. Hayır işlerinde yarışmak. Sevap umarak ve Allah'ın azabından korkarak Allah'a dua etmek ve sadece Allah'a boyun eğmek. Müminin özellikleridir bunlar. Kâle Süfyanu hüve el-huznü't-tâi. Okuduğumuz ayet Resulullah ve kânû lenâ hâşiîn. Sadece bize boyun eğiyorlardı diye bitti ya biraz önce okuduğumuz ayet. Tabi'in alimlerinden Süfyan es-Sevri var. Büyük bir alim, büyük bir müfessir, mezhep sahibiydi. Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi, İmam Şafii gibi, fakat mensupları kalmadığı için o mezhep de ortadan kalktı. Ayette geçen huşu kelimesinin devamlı hüzün manasına geldiğini söylemiştir Süfyan es-Sevri. Onlar devamlı hüzün halindeydi. Süfyan es-Sevri bu manayı vermiş. Haşiyin kelimesine, huşu kelimesine devamlı surette Allah'ın huzurunda mahzun olmak manasını vermiş. Fî âyin kesîretin zekere fîhâ min hısâlihim ve muhâsini ahlâgihim eddâlleti alâ kemâliyem. Bu peygamberlerle ilgili ayeti kerimeleri nihayetlendirirken müellifimiz diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de daha başka birçok ayeti kerimelerde peygamberlerden söz edilmiştir. Allah Teala peygamberlerden birçok ayette söz etmiş ve onların mükemmel birer insan olduklarını ortaya koyan özelliklerinden söz etmiş. Güzel huylarından söz etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bunlar çok. Şimdi de hadis-i şeriflerle, Efendimizin ifadeleriyle peygamberlerin özelliklerinden bahsedecek müellifimiz. Efendimiz de
diğer peygamberlerden hadisi şeriflerinde söz etmiştir. Câe min zâlike fil ahadîs kesîr ke kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem. Birçok hadisi şerifte de diyor, peygamberlerin bazı özelliklerinden söz edilmiştir. Şu hadisi şerifleri buna misal olarak zikredebiliriz. Hazreti Yusuf'tan bahsederken Efendimiz buyuruyor ki, İnnemel kerîm ibnül kerîm ibnül kerîm ibnül kerîm Yusuf ibni Yakub ibni İshak ibni İbrahim. Nebi ibnü Nebi ibni Nebi ibni Nebi. Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim, yani Nebi oğlu, Nebi oğlu, Nebi oğlu, Nebi kimmiş? İbrahim'in oğlu, İshak'ın oğlu, Yakub'un oğlu Yusuf. Böyle söylüyor. Hazreti Yusuf'u böyle methediyor. Ne kadar dikkate şayandır değil mi güzel kardeşlerim? Hazreti İbrahim'in oğlu İshak peygamber oluyor. Baba peygamber, oğul peygamber. İshak'ın oğlu Yakup peygamber oluyor. Yakup'un oğlu Yusuf peygamber. Aynı nesilden dört peygamber arka arkaya geliyor. O devirler öyle idi. Allah Teala öyle münasip görüyor. Onları, ümmetlerini ıslah etmek üzere, onlara Allah'ın şeriatını anlatmak üzere peygamber yapıyor. Peygamber Efendimiz böyle buyurmuştu. Ve fi hadisi Enes'in, Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Fahri Kainat Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ve kezalikel enbiya'u tenamu a'yunuhum ve la tenamu kulubuhum. Peygamberlerin bir özelliği varmış. Neymiş o? İşte diyor, peygamberlerin hali böyledir. Onların gözleri uyur ama kalpleri uyumaz. Bir başka hadisi şerifinde de kendisi için onu söylemiştir. Yani sabah namazına kalktı, sünneti evde kıldı, öyle yapıyoruz ya. Yani camiye gitmeden evvel sünneti evde kıldı, sonra biraz yattı, uyudu. Merak ettiler yani, bu abdestim bozulmadı mı diye. Efendimiz, benim gözlerim uyusa da kalbim uyumaz buyurdu. Çünkü peygamberlerin özellikleri böyledir. Yani abdestinin bozulup bozulmadığını onlar bilir. Esasen uyku abdesti bozmaz da biz ne olur ne olmaz. Aklımız peygamber olmadığımız için, onlar gibi kalplerimiz aynı hassasiyete sahip olmadığı için bilemiyoruz. Bir hal vaki olmuş olabilir, abdestimiz bozulmuş olabilir. Ve ruviye enne Süleyman kâne ma'ma u'tiye minel mülki la yerfa'u basarahu ile semai tehaşşu'an ve tevadu'an lillahi teala. Biliyorsunuz Allah Teala Hazretleri, Hazreti Süleyman'a muazzam bir saltanat vermişti. Rüzgarları onun emrine veriyor, hayvanların dillerinden anlıyor, daha başka özellikleri var. Öyle olduğu halde Allah Teala'ya derin bir saygı beslerdi Hazreti Süleyman. Üstün bir tevazuya sahipti. Çok mütevazı bir insandı. İşte bu sebeple o, rivayet edildiğine göre, başını kaldırıp da gökyüzüne bakmazdı. Allah Teala'ya duyduğu aşırı hürmetten dolayı. Öyleymiş. Devamlı gönlü Allah Teala ile irtibatlı olduğu için böyleymiş. Hazreti Süleyman'dan bahsediyoruz. Ve kâne yut'imun nâse lezâizel et'ime ve ye'kulu hubzeş şair. Hazreti Süleyman çok mütevazı bir insandı dedik ya. İşte bu tevazu ve Allah'a saygısı sebebiyle halka lezzetli yemekler ikram ederdi. Fakat kendisi arpa ekmeyerdi. Her şey emrinde. Allah Teala ona her şeyi lütfetmiş. Zenginlik onda, haşmet onda, ama o Allah Teala'ya duyduğu aşırı hürmet ve tevazu sebebiyle arpa ekmeği der. İnsanlara en güzel yemekleri ikram ediyor. Ve uhiye ileyhi ya ra'sel abidin ve ibne mahaccetiz zahidin.
Allah Teala Hazreti Süleyman'a şöyle vahyetmiştir. Ey abidlerin başı, ey ibadet edenlerin başı, ey zahitlerin kendisini örnek aldığı insanın oğlu. Kimin oğluydu Hazreti Süleyman? Hazreti Davud'un oğlu. Hazreti Davud'dan böyle bahsediyor Allah Teala. Zahitlerin kendisini örnek aldığı insanın oğlu. Hazreti Davud'un biliyorsunuz çok önemli özellikleri var. Birazdan ondan bahsedeceğiz. Efendimiz bahsedecek. Şimdi Hazreti Süleyman'ın Allah Teala'ya olan üstün saygısından ve tevazuundan bahsediyoruz. Ve kânetil acûzu ta'teriduhu ve huve alerrihi fî cunûdihi fe ye'mirur rîha fe tekifu ve yenzuru fî hâcetihâ ve yemdî. Hazreti Süleyman'ın üstün tevazuunun bir örneği şudur. Sebe suresinin 11. ayeti kerimesinde, Enbiya suresinin 81. ayeti kerimesinde geçiyor bu Efendimizin bahsettiği husus. O rüzgara da hükmederdi. Rüzgarın üzerinde o muazzam ordusuyla giderken rüzgara biniyor. Beni götür diyor rüzgara, ordumu götür diyor. Ve rüzgar onları alıyor ordusuyla beraber

götürüyor. Bir yere giderken yaşlı bir kadın ondan bir şey istemek için önüne çıkardı. Süleyman, dur, senden bir isteğim var derdi. Hazreti Süleyman rüzgara emrederdi, dur, esme derdi. Rüzgar dururdu, kadını dinler, isteğini yerine getirir, sonra tekrar rüzgara biner, yoluna devam eder. Rüzgara hükmetmek bu demektir. Nasıl bilemeyiz işte, onu biz bilemiyoruz tabii. Ama rüzgara evler yıktığını, o muazzam gücüyle nasıl uçuruyor çatıları, değil mi? Yani o hortum ne yapıyor? Alıyor götürüyor insanları, evleri. Şimdi onun terbiye edilmiş şeklini düşün. O rüzgarın terbiye edilmiş şekli Hazreti Süleyman'ı ve ordusunu alıyor, bir aylık yola götürüyor. Ve kîle li Yûsuf'e mâ leke tecû'u ve ente alâ hazâinil ard. Hazreti Yusuf Mısır'ın hazinelerinin ne bakıyordu ya, hükümdar onu hazinelerin başına geçirmişti ya, Yusuf'a, Hazreti Yusuf'a dediler ki şu koskoca memleketin erzak depoları senin elinde. Böyle olduğu halde neden güzelce yiyip içmiyorsun? Karnını güzelce doyurmuyorsun dediler. Demek ki Hazreti Yusuf her şeye sahip olduğu halde istediği gibi, gönlünün arzu ettiği gibi yiyip içmiyor. Neden böyle yapıyorsun diye sordular. Kale ehafu en eşba'a fe ensel caiye. Hazreti Yusuf bu soruyu soranlara şu cevabı verdi. Karnımı doyurduğum zaman karınları aç olan insanları unuturum diye korkuyor. Ne büyük tevazu, ne büyük huşu. Ben doya doya yemiyorum ki açları hatırlayayım. Sevgili kardeşlerim, peygamber efendilerimiz böyle insanlardı, böyle büyük insanlar. Allah'ın kullarını düşünen insanlardı. Yüce Rabbim hepimizi peygamber ahlakıyla ahlaklandırsın. Çünkü bu dünya yeme içme yeri değil. Biraz sabredelim, orayı hak edelim inşallah. Orada öyle bir hayat var ki bitmeyen, tükenmeyen bir hayat. Sonu yok yani. İnşallah Rabbim cennette bize güzel imkanlar lütfedecektir. Ve rava Ebu Hureyre'te anhu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu anhüm Fahri Kainat Efendimiz'den rivayet ettiği bir hadis okuyacağız. Ve burada Hazreti Davud'u biraz daha genişçe tanıyacağız. İki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Huffife ala Davud el Kur'an. Hazreti Davud'a hangi kitap indirilmişti? Zebur indirilmişti. Kur'an okumak demek. Allah Teala Davud aleyhisselama Zebur'u okumayı kolaylaştırmıştı. Zebur'u çok hızlı bir şekilde okurdu. Zebur tabii Kur'an-ı Kerim gibi büyük bir kitap değil. Daha küçük bir kitap. Daha çok duaları ihtiva eden bir kitap. Fekâne ye'muru bidâbbetihi fetüsracu feyekra'ul Kur'âne kable entüsracu. Hazreti Davud derdi ki ben işte filan yere gideceğim. Atlarımızı hazırlayın. Atlar hazırlanana kadar Zebur'u okuyup hatmederdi. Evet. Ve la ye'kulu illa min ameli yedihi. Bu çok güzel bir vasıftır. Efendimiz bundan bahseder zaman zaman. Hazreti Davud yalnızca kendi elinin emeğiyle geçinirdi. Her şeye sahip olduğu halde zırh yapar, ona benzer şeyler yapar ve geçimini öyle temin ederdi. Elinin emeğiyle geçinirdi. Onun için ümmetine bunu tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Zor durumda olan bir takım insanlara çalışıp çabalayıp elinin emeğiyle geçinmelerini tavsiye ediyor ve Hazreti Davud'u da örnek gösteriyor. Davud elinin emeğiyle geçinirdi buyuruyor. Kâlallahu Teala demire neden hükmediyor Hazreti Davud? Yani neden kolayca zırh yapıyor? Allah Teala buyuruyor ki
Sebe suresinin 10. ve 11. ayeti kerimelerinde ve elennâ lehul hadid eni'mel sâbigât ve kaddir fissert. Davud peygambere Allah Teala zırh yapma sanatını öğrettiğini belirtiyor da demiri de Davud için yumuşattık ve ona dokusu düzenli bol zırhlar yap dedik. Dokusu düzenli, mükemmel, yani insanların vücudunu acıtmayacak tarzda zırhlar yap, bol zırhlar yap dedik diyor. Ve kâne se'ele rabbehu en yerzukahu amelen biyedihi yughnihi an beytil mal. Davud aleyhisselam Allah Teala'dan hazinesinden, yani devlet hazinesinden bir şey almadan yaşamayı lütfetmesini istiyor. Ya Rabbi, ben devlet hazinesinden hiçbir şey almayıp elimin emeğiyle geçineyim. Bana bunu lütfet diyor. Ve öyle lütfediyor Allah Teala da onu. Demek ki elinin emeğiyle geçinmek çok güzel, çok değerli bir şey sevgili kardeşlerim. Sanatkar, zanaatkar kardeşlerim bununla iftihar etsinler. Çalışmak, elinin emeğiyle geçinmek peygamber özelliğidir. Efendimiz de tüccar değil miydi? Peygamber olmadan evvel. Onun için her peygamberin bir işi, bir sanatı vardı. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem ahabbü salati ilallahi salatü Davud ve ahabbü siyami ilallahi siyamu Davud. Efendimiz buyuruyor ki Allah Teala'nın en sevdiği namaz Davud aleyhisselamın namazıydı. Allah Teala'nın en sevdiği oruç da Davud peygamberin orucudur. Allah Teala'nın en sevdiği namaz onun namazıydı. Allah Teala'nın en sevdiği oruç onun orucuydu. Onu izah ediyor Peygamber Efendimiz. Kâne yenâmu nisfe'l-leyl ve yekûmu sülüsehu ve yenâmu sülüsehu. Hazreti Davud gece yarısına kadar uyurdu. Uykusunu almak için uyurdu. Gecenin üçte birinde namaz kılardı. Gecenin üçte birini ibadetle geçirirdi. Gecenin altıda birinde yine uyurdu. Uyku önemli çünkü ertesi gün çalışıyor, elinin emeğiyle geçiniyor ya. Dinç olması lazım. İnsanlara hizmet etmesi lazım aynı zamanda. Bu itibarla uykusunu alması lazım. Peki orucu nasıldı? Ve yasûmu yevmen ve yuftırû yen. Peygamber Efendimiz de bize bunu tavsiye ediyor. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Buna ne diyoruz? Savm-ı Davud diyoruz. Bir gün oruç tutmak, bir gün tutmamak. Devamlı oruç tutmak pek makbul görülmüyor. Çünkü açlık hissi duyulmuyor orada. İnsanın vücudu hep oruç tuttuğu için açlığa alışıyor, yemek istemiyor yani. Bir gün yerse ertesi gün acıkabiliyor ya. Yani. Oruç tutarken acıkmak önemli. Demek ki güzel kardeşlerim, ben çok oruç tutmak istiyorum diyenlerimiz Savm-ı Davud tutacaklar. Bir gün oruç tutacaklar, ertesi gün tutmayacaklar. Hazreti Davud yünden dokunmuş elbise giyer. Yünden dokunmuş elbise giyer. Onun yere serdiği yaygı kıldan yapılmış bir yaygıydı. Yani o mükemmel halılar değil, yere serdiği bir kıldan yaygı. Her şeyi olduğu halde. Arpa ekmeğini küle bular, tuza batırır yerdi. Öyle yaparmış. İçtiği su onun gözyaşlarına karışırdı. Yani o kadar ağlardı ki Allah Teala'nın verdiği bu lütuflar karşısında. Bana bu kadar imkanlar lütfettin ya Rabbi diye. İşte böylesine zahit ve duygulu bir insandı Hazreti Davud. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ayakları şişinceye kadar ibadet etmiyor mu? Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun, canını üzüyorsun? Allah Teala senin gelmiş geçmiş günahlarını affetti. Bunu da sana bildirdi. Niye kendini böyle yoruyorsun dedikleri vakit? Allah Teala'nın bunca lütufları karşısında ona şükreden bir kul olmayayım mı buyuruyor. Peygamberlerin hali böyle güzel kardeşler. Velem yere dahiken ba'del hatiye
وَلَا شَاخِسًا بَصَرَهُ اِلَى السَّمَاءِ حَيَاءً مِنْ رَبِّهِ

Azze ve Celle. Hazreti Davud'un yaptığı bir hatadan bahsediliyor. Bu hata ile ilgili çeşitli rivayetler var ama bu rivayetler zayıf. Tam bilemiyoruz. Onları zikretmeyelim. Yaptığı hatadan sonra güldüğü hiç görülmedi diyor müellifimiz. Rabbinden utandığı için başını kaldırıp da gökyüzüne bakmadı. Allah gökyüzünde mi diyeceksiniz? Değil elbette. Bu her yerde. Ama gökyüzü yüceliği ifade ettiği için yüceliği, büyüklüğü, ululuğu ifade eder. O da başını kaldırıp da gökyüzüne bakmazdı. Hayatı boyunca gözyaşı döktü. Böyle büyük bir insandı Hazreti Davud. وَلَمْ يَزَلْ بَاكِيَنْ حَيَاتَهُ كُلَّهَا Hayatı boyunca gözyaşı döktü. وَقِيلَ بَكَى حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ مِنْ دُمُوعِهِ Söylendiğine göre böyle bir rivayet var. Yani çok kuvvetli olmadığı için bu rivayet müellifimiz temriz sigası dediğimiz bir üslupla ruviye diye anlatıyor. Söylendiğine göre Davud Aleyhisselam'ın gözyaşlarının düştüğü yerde otlar biterdi. O kadar çok ağlardı. Hatta ittehazetit dumu'u fi hattihi uhdude. Ağladığı için devamlı surette gözyaşları yanağında izler bırakmıştı. O kadar çok ağlardı. Ve kil kâne yahrucu mütenekkiren yete'arrafu siratehu feyesma'u feyestemi'u senâe aleyh feyezdâdu tevâdu'an. Yine şöyle rivayet edilmektedir. Davud aleyhisselam tebdili kıyafet ederek halkın arasına karışırdı. Kıyafetini değiştirir, beni tanımasınlar diye halkın arasına karışırdı. Acaba insanlar benim hakkımda ne düşünüyor diye onu öğrenmek isterdi. Yani bir yanlışım var mı? Benim neyimi tenkit ediyorlar diye halkın arasında dolaşırdı. İnsanların kendisi hakkında iyi şeyler konuştuğunu duyunca da tevazu daha da artardı. Allah Teala'ya karşı daha mütevazı olur. Demek ki ben onları iyi yönetiyormuşum. Demek ki ben onları ezmiyormuşum. Halkım benden memnunmuş diye tevazu daha da artardı. Müellifimiz şimdi de İsa peygamberin zühdünden bahsedecek. Ve kîle li İsa aleyhisselam levittehazte himara. Hazreti İsa hep yaya yürürdü. Gideceği yerlere yaya olarak giderdi. Ona dediler ki bir eşek alsan da bir merkebe alsan da ona binsen ve rahat etsen dediler. Kâle ene ekremu alallâhi teâlâ min en yeşgaleni bi himâr. Hazreti İsa kendisine yapılan bu teklife şöyle cevap veriyor. Benim bir eşekle uğraşıp onun yemiyle suyuyla meşgul olup da kendisini ihmal etmeme yüce Rabbim izin vermez. Evet. Ben onunla uğraşıp da diyor Allah Teala'yı zikirden, ona ibadet etmekten geri kalmam diyor. Büyükler böyledir. Hani bizim büyüklerimizden bir zat okumuştum. Hep çorba içermiş. Yahu diyorlar biraz yemek ye işte şunu ye bunu ye. Allah'ın verdiği nimetler var. Diyor ki ben onları yiyeceğim, çiğneyeceğim diye zikirden geri kalamam. Çorbayı çabukça içerim biter. Efendim karnımı doyururum. Demek ki bu peygamber ahlak. Güzel kardeşlerim, demek ki peygamber efendilerimizi kendimize örnek alacağız. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, onun için hadisi şerifler okuyacağız. Kültürümüzü, bilgimizi, ilmimizi artıracağız. Böylece iyi mümin olmanın yollarını öğreneceğiz. Çünkü biz sevap avcısıyız. Bol bol sevap kazanacağız ki ahiretimizi mamur edelim. Orada köşkler, saraylar bizi bekliyor. Köşkleri, sarayları satın almak da dünyada mümkün oluyor. Değil mi? İbadetlerle, hayırlarla, zikirlerle mümkün oluyor. Onun için vaktimizi çok iyi kullanalım, değerlendirelim güzel kardeşlerim. Yüce Rabbim hepimizi muvaffak bil hayır buyursun. Zor durumda darda kalan bütün kardeşlerimize yardım eylesin.
ve bizi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hakim Allah'tır, hakim illallah. Ne mucize kitaptır kelamullah, tebliğcisidir onun.

0: Bera bin Azib, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuyuşundan bahsederken, sesi veya okuyuşu ondan daha güzel olan bir kişi duymadım demektedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

0: Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım," derdi. Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz." İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin." Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'in radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın.''

Hakim bin Hizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem mal istedim, verdi. Yine istedim, yine verdi.

verdi. Tekrar istedim, tekrar verdi. Sonra da, ''Ya Hakim, bu mal cazip ve tatlıdır. Bir kimse malı gönül hoşluğu ile alırsa, o mal ona mübarek olur. Eğer göz dikerek, tamah ile alırsa, o malın bereketi olmaz. Böyle bir adam, yediği halde doymayan kimse gibidir. Veren el, alan elden hayırlıdır. Hadisi rivayet eden hakim diyor ki, ''Ya Resulallah, seni hak peygamber olarak gönderen, Allah'a yemin ederim ki, hayatım boyunca senden sonra hiç kimseden bir şey almayacağım.'' dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, ona Beytülmal'den alacağı hissesini vermek için çağırdı. Hakim onu kabul etmedi. Sonra Ömer radıyallahu anh, hilafeti zamanında tahsisatını vermek için hakimi çağırdı. Ondan da hiçbir şey kabul etmedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, ''Ey Müslümanlar! Hakimin durumundan haberiniz olsun. Bu ganimetten Allah'ın ona ayırdığı hissesini veriyorum ama o kabul etmiyor.'' dedi. İşte bu şekilde hakim peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem sonra ölünceye kadar hiç kimseden bir şey almadı. Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?'' diye sordum. Şöyle cevap verdi, ''Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi, ''Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve seni nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi, ''Ey Muhammed! Kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim.'' Bunun üzerine ben, ''Hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır.'' dedim. Bedir Savaşı'nda bulunan künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da
Ebu'l-Velid olan Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse, Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zekat toplama memuru olarak görevlendirdiği İbnül Lütfiye'nin dönüşte "Ya Resulallah, şu sizin, şu da bana hediye edildi" şeklinde sarf ettiği sözlere son derece üzülmüş, "Anne babanın evinde otursaydın da bir baksaydın bakalım sana hediye veriliyor muydu, verilmiyor muydu" diyerek onu azarlamıştı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. "Nerede kardeşlerim?" diyordu bir ses. "İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes?" Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. "Götür Müslümana selam" diyordu. "Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam" diyordu.

Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. İlim sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mes'ud'un yanına vardık. O, "Ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilimindendir, edebindendir. Yüce Allah, peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed, de ki, bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yolculuk bir çeşit eziyettir. Sizi vaktinde yiyip içmekten ve uyumaktan alıkoyar. Herhangi biriniz yolculuğa çıktığında işini bitirir bitirmez evine dönmekte acele etsin. Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine, dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine, Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defada peygamberlerin kabirlerini mescid edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: El-ihsanu en ta'budallaha ke'enneke terah. Fe'in lem tekun terah, fe'innehu yarak.
0: İhsan, onu görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Zira sen onu göremesen de o seni görmektedir. Allah'a kullukta zirve noktası olan ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelir. Hayatımızın her alanını kuşatan ahlaki bir kavramdır. İhsan, iman ve ameli tamamlayan kulluk bilincidir. İslam'da ihsan kelimesi kullar için kullanıldığında, salih amellerin ve güzel işlerin en iyi biçimde yapılmasıdır. İnsanın Allah'a karşı ihsan şuuruna sahip olması, iman etmek, emirlerine uymak ve yasakladığı şeylerden kaçınmaktır. Geniş anlamıyla ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak ve Allah'a samimiyetle kulluk etmek anlamına gelir. İhsan, müminin Allah'la olan ilişkilerinin yanında insanlarla ve hatta canlı cansız bütün varlıklarla olan ilişkilerini kapsamaktadır. İhsan, insanı olgunlaştıran bir özelliktir. Yüce Rabbimiz, kim Allah'a derin saygı duyar ve sabrederse bilinmeli ki Allah iyi davrananların, ihsan sahibi olanların karşılığını asla zayi etmez. Mealindeki ayette geçen ihsan, kişinin iman etmesi, bu imanın gereği olan salih amelleri işlemesi ve Allah'ın yasakladığı her şeyden kaçınmasıdır. İnsan böylece yüce yaratıcısına karşı görevlerini yerine getirir, sonuçta ebedi mükafata erişir. İhsan bilinci duyguda hassasiyet, düşüncede incelik kazandırır. İnsanı her an Rabbinin huzurunda olma hissiyle arındırır ve olgunlaştırır. Bütün amellerin ihlas ve samimiyetle en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlar. Allah, insanlardan işlerini güzel yapanları sever, onlara merhametiyle muamele eder.
2: Kırk hadiste iyilik.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunke rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm komşu hakkı. Sıradaki hadisimiz 307 nolu hadis. Ve'an Ebi Şureyhin el-Huza'i, Ebu Şureyh el-Huza'i'den gelen bir rivayet. Radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Enne'n-Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, fel yuhsin ila carihi. Komşusuna iyilik etsin. Ona güzel davransın. Ebu Şureyh el-Huza'i'nin bu rivayeti, bir önceki okuduğumuz Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayetine benziyor. Hatta devam eden diğer ifadeler de Ebu Hureyre rivayetindeki ifadelerle hemen hemen aynı. Fakat rivayetin girişindeki kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna iyilik etsin ifadesi farklı. Çünkü Ebu Hureyre rivayetinde فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ komşusuna eziyet etmesin şeklindeydi. Burada ise komşusuna iyilik etsin şeklinde. Rivayet tarihleri değiştiğinde lafızların farklılaşabilmesi hadis ilminde olağan bir durumdur. Ancak konu itibariyle hadiste verilen mesaj hemen hemen aynıdır. Dolayısıyla mana olarak baktığınızda komşuya eziyet etmemek ile komşuya iyilik etmek bir madalyonun ön yüzü ile arka yüzü gibidir. Komşusuna eziyet etmemeye, ona kötü davranmamaya çalışma refleksi, ona iyilik etme hevesi ve arzusuyla aslında eşleniktir. Yani komşusuna iyilik etmek isteyen bir kimse, aslında ona kötülük etmemek isteyen bir kimsenin ta kendisidir. O bakımdan bu iki ifadeyi birbirinden ayrı görmek, çelişkili ve farklı görmek mümkün değil, bir kağıdın ön yüzüyle arka yüzü gibi. Dolayısıyla esasen mana aynıdır, velev ki lafızlar farklılaşmış olsun. Bu söylediğimiz hemen hemen bütün rivayet tarihlerinde az ya da çok mevcuttur. O bakımdan İmam Nevevi komşu hakkını konu edindiği bu bölümde Hazreti Ebu Hureyre rivayetine çok benzemesine rağmen Ebu Şureyh'in rivayetini de verdi. Çünkü bu rivayetin içerisinde geçen o farklılık önemli. Bu bölüm açısından önemli. O farklılık nedir? فَلْيُحْسِنْ اِلَى جَارِهِ Komşusuna iyilik etsin. Yani sadece komşusuna kötülük etmekten el çekmek kafi gelmez ki Ebu Hureyre rivayeti bu kısmını vurguluyordu. Şimdi Ebu Şureyh rivayeti bize ayrıca iyilik etmeyi gerekli kılıyor. Hem kötülük etmekten olabildiğince imtina edeceksin, böylece nötr duramazsın, ayrıca komşuna iyilik etmelisin. O yüzden Ebu Şureyh rivayeti ile birlikte İmam Nevevi komşu hakkı başlığı altında hem komşuya eziyet etmemeyi hem de komşuya iyilik etmenin gerekliliğini bu rivayetler üzerinden önümüze koymuş oldu. Resulullah buyuruyor ki, "Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, فَلْيُحْسِنْ O takdirde, yani madem öyle, madem iman üzere bir yaklaşım sergiliyor, o zaman bunu hayatına yansıtsın. Komşusuyla olan ilişkisinde bunun karşılığı komşuya ihsandır. فَلْيُحْسِنْ اِلَى جَارِهِ Komşusuna iyilik etsin. Demek ki bunu yaparken kişi, komşusuna iyilik ederken, malından, vaktinden, zamanından harcarken, içinden içe şöyle düşünecek. Ben Allah'a iman eden bir kimseyim. Ben ahirete iman eden bir kimseyim. Tabii ki böyle davranacağım. Bundan ötürü yapıyorum bunu. Dolayısıyla bu cevap orada hazır durursa, şeytan gelip bu adama değer mi gibi sorular soramaz. Çünkü artık komşumuzun nasıl biri olduğundan çıktık, komşumuz olması kafi. Biz ona bu iyiliği Allah için yapıyoruz. Komşumuzun başka alanlarda kusurları olabilir, davranışlarında eksiklikleri olabilir, yaşam tarzında problemleri olabilir. Biz ona iyiliğimizi bunlarla ilişkilendiremeyiz. Bunlardan yola çıkarak ona iyilikten el çekemeyiz. Resulullah demedi ki komşunuz iyiyse ona iyilik edin. Buna değerse ona iyilik edin. Bakın, ölçün, biçin, tartın, yargılayın. İyi kimselerse siz de onlara iyilikte bulunun. Öyle demiyor. Komşumuz olması kafi. Siz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, koşul bu, şart bu, bu varsa sizde, o zaman komşunuza iyilik edin. Dolayısıyla cevabı içimizde hazır buluyoruz. Ben Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimseyim. Dolayısıyla komşuma iyilik ediyorum. Olay orada bitiyor. Şeytana kapıyı kapatıyoruz. Yaptığımız bu iyilik ile komşumuz arasında bir ilişki kurmaya, onun buna el verir, buna layık olup olmadığını düşünmeye dahi fırsat vermiyoruz. Resulullah çünkü orada bitirdi. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir felyuhsin ilâ cârihi. Belki birileri sorabilir, yani komşu iyi değilse biz ona ne diye iyilik edelim diye. Ona iyiliği öğretmek için de olabilir. Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözeterek, komşularının nasıl olduklarına bakmaksızın onlara iyilik eden Müslümanları düşünün. Ve bunların bir kısım komşuları üzerinde zamanla etkili olabileceklerini ve onlara bu iyiliği ve güzelliği, onların kötülüklerine rağmen öğretebileceklerini düşünün. Sonra iyiliğin baskın gelip egemen olup onları da iyileştirebileceğini düşünün. Resulullah bize bunu öğretiyor. Velev ki komşusu gayrimüslim olsun. Yani hayatında Cenab-ı Hakk'ı hiç önemsemeyen bir kimse olsun. Onu da kazanmayı, ona da Allah Azze ve Celle'nin bize indirdiği rahmetini yansıtabilmeyi amaçlamıyor muyuz? Batıda yaşayan ve etrafı gayrimüslimlerle dolu nice müminler var. Resulullah'ın bu öğüdü üzere komşularıyla kurdukları ilişkilerin nasıl filiz verip onların kalplerine kadar uzandığını ve zamanla onları İslam'ın hidayetine taşıdığını görüyoruz. Tarihte yaşandığı gibi bugün de yaşanır ve yarınlara kadar da İslam'ın biz insanlara öğrettiği ve bizi Müslüman kıldığı bu yüce değerler iyi kalplerde karşılığını bulur. Elbette kötü kalpler, kötülük üzere şartlanmış ve zıtlaşmış kalpler, peygambere komşu olsalar bile bundan etkilenmeyebilirler. Hatta peygamberin ailesi bile olsa, Hazreti Lut'ta örneğini gördüğümüz, Hazreti Nuh'ta örneğini gördüğümüz, bunlar o peygamberlerin hanımlarıydılar. كَانَتَ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ Cenab-ı Hak, salih iki kulumuzun nikahı altında iki kadındı bunlar. فَخَانَتَهُمَا Ama hıyanet ettiler. Allah'ın peygamberlerinin bu güzel değerlerini paylaşmadılar. Kötülerle beraber oldular ve buna kasten şartlandılar. Onlar da tesirini göstermedi. Dolayısıyla iyilerde karşılığını bulur, iyi kimselerde tesirini gösterir. Ve biz de Allah'ın rızası için bir kimsenin kalbine dahi uzanacak olsa hidayeti yeryüzündeki her şeyden daha değerli buluruz. Dolayısıyla da komşunun kim olduğuna bakmaksızın müminler, komşularına iyilik etmeye hevesli kimselerdir. Sorarlarsa niçin? Cevabı, çünkü onlar böyle yaparak Rablerinin rızasını umarlar. İşte bu yüzden Allah'ın gönderdiği elçisi bu durumu böyle ifade etti. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyuhsin ila carihi. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorduysa, yani bu iddia üzere idiyse, o zaman bunu hayatına yansıtsın, komşularıyla olan ilişkisinde onlara iyiliği seçsin. Bu bölümün girişinde okuduğumuz ayet-i kerimeyi hatırlayın. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِي. Cenab-ı Hak yakın komşuya, uzak komşuya ihsanı emretmişti. İyi ve güzel davranmayı emretmişti. Ve orada komşuyu nitelerken yakın ve uzak komşu diye niteledi. Yakından uzağa kadar komşu olmasını yeterli gördü. İyi ve hayırlı komşulara iyiliğinizi gösterin, kötülerden uzak durun gibi bir seçicilik yok. Çünkü İslam yayılmacı bir düşünceye sahip ve bunu da kalpten kalbe iyilik üzerinden, güzellik üzerinden gerçekleştiriyor. Çünkü İslam herkesin yaratıcısı olan Allah'ın insanlara gönderdiği bir rahmeti. Ne mutlu kıyamet günü amel defterleri açıldığında orada bolca ameli bulunacak olanlara. Pek çoğumuzun komşuya iyilik başlığı altında doğru dürüst bir şeylerinin olmayabileceği endişesi hakikaten rahatsız edici. Çünkü modern zamanlarda toplumun bu denli bireyselleştiği ve toplum içerisinde komşu ilişkilerindeki zayıflama, insanların Cenab-ı Hak rızası uğrunda birbirleriyle kenetlendiği o güzelim hayat süreçlerini maalesef tıkıyor. Cenab-ı Hakk'ın denklemin içinden çıkarıldığı hayatın bütün katmanları ölüme terk edilmişçesine Allah'ın rahmetinden yoksun kalıyor. O yüzden bugün dün olduğundan daha fazla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu öğütlerine ihtiyaç duyuyoruz. Toplumun aile içinden başlamak suretiyle komşular arası ilişkiden ilerleyerek ev ev, hane hane, mahalle mahalle sevgi köprülerinin ilmek ilmek kurulmasına ihtiyaç var. Ve bunu başarabilmemizin yegane yolu Allah Azze ve Celle'nin rızasına tutunabileceğimiz o motivasyon, ahiret inancımız. Eğer ahiret beklentimizi gerçekçi bir ümide dönüştüremez isek, o zaman amaçları dünya olan modern toplumların başına gelenlerden biz de nasibimizi alırız. Rivayetin devamı bir önceki rivayet ile hemen hemen aynı. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Kim de Allah'a iman ediyor ve ahirete iman ediyorsa, فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, misafirine ikramda bulunsun. Ve son ifadesi, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Kim de Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, فَلْيَقُلْ خَيْرًا, ya hayır konuşsun, اَوْ لِيَسْكُتْ, yahut sussun. İmam Nevevi diyor ki, رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْضِ. Müslim, yani Sahih-i Müslim'in sahibi, İmam Müslim bu lafızla rivayet etti. وَرَوَا الْبُخَارِيُّ بَعْدَهُ. İmam Bukhari de rivayetin bir kısmını kendi sahihinde verdi. Dolayısıyla iki sahih arasında bu rivayet açısından oluşan bu farka dikkat çekmiş. Ama unutmamalı ki bu fark lafızda oluşan bir fark, manaya tesir etmiyor. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbetimizde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler," dediler. Orada benimle İbni Mes'ud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim iki kişi daha vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala, Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma mealindeki ayeti indirdi.

Sehl bin Sa'd'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden itibaren vefatına kadar elenmiş un görmedi. Bunun üzerine peygamber zamanında elek var mıydı diye soruldu. Sehl, peygamber olduğu zamandan ölümüne kadar elek de görmedi dedi. Elenmemiş arpayı nasıl yiyordunuz denildiğinde, biz onu öğütüp savuruyorduk. Kepeğin uçanı uçuyor, kalanını da ıslatıp hamur yapıyorduk dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Semüre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin." Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir."

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kalbi esir alan en kötü hastalık, haset ve kin. Kalbi esir alan en kötü hastalıklardan biriydi. İblisi Rabbine isyan ettirip kıyamete kadar lanetlenmeye mahkum eden de, Kabil'e yeryüzündeki ilk cinayeti işleten de, Yusuf'un kardeşlerine babayla oğlu yıllarca birbirine hasret bırakacak tuzağı hazırlatan da hep aynı duyguydu. Uzun lafın kısası, çok eskilerden beri vardı bu hastalık. Allah Resulü ashabını uyarmadan edemiyordu. Geçmiş toplumların hastalığı size de bulaştı. Haset ve kin beslemek. İşte bunlar kökten yok edicidir. Saçı tıraş eder demiyorum. Aksine dini kökünden kazıyıp yok eder. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeden de mümin olamazsınız. Birbirinizi sevmenizi sağlayacak şeyi size haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın. Birlik ve beraberliğe engel olan haset ve kin duyguları ne kadar da tehlikeliydi. Sevgi, muhabbet, ülfet ve samimiyet gibi bütün güzel duyguları bıçakla kesmişçesine yok ediyordu. Lakin bu saçın tıraş edilmesi gibi basit bir kesme eylemi ve maddi bir kayıp değildi. Haset ve kin, Hazreti Peygamber'in ifadesiyle dini kökünden kazıyıp yok ediyor. Yani kişiye hem dünyada hem de ahirette ciddi zararlar veriyor. İyi olan ne varsa hepsini ortadan kaldırıyordu. Buysa telafisi imkansız bir kayıptı. Ümmetine çok düşkün olan Resulullah'ın bütün çabası onların selameti içindi. Dünya ve ahiret mutluluğuna giden yolda Allah'a ve Resulüne iman edenlere rehberlik ederek Rablerinin rızasına birlikte nail olmak en büyük arzusuydu. Göz göre göre ateşe düşmelerine müsaade edemezdi. Özellikle de haset, kin, nefret, düşmanlık ve bozgunculuk gibi müminlerin birliktelik ruhuna darbe vuracak ve hiçbir şekilde imanla beraber zikredilmesi mümkün olmayan kötü hastalıkların peçesine düşmeleri söz konusuysa. Halbuki müminin kalbinde bu kötü duygular barınmamalıydı. Müminin kalbi mahmum olmalıydı. Allah'tan korkan tertemiz bir kalp. Onda günaha, zulme, kine ve hasede yer yoktu asla. Resulullah tarafından cennetlik diye övülen Medineli bir sahabiyi,

almak için izin istemişti. Böylece onu yakından gözlemleme imkanı bulacaktı. 3 gün boyunca gece gündüz ne yaptığını izlemiş, ibadet yönünden pek de farklı bir yönünü görmemiş, hatta küçümseyecek olmuştu. Bununla birlikte konuşurken hep güzel şeyler söylediğini işitmişti. Sonunda ona babasıyla tartışmadığını, sırf cennetlik diye nitelenmesinin sebebini öğrenmek ve aynısını yapmak istediği için yanında kaldığını söyledi. "Seni Resulullah'ın söylediği mertebeye ulaştıran şey nedir?" diye sordu. Cennetlik sahabi, "Yalnızca gördüklerin," dedi. Abdullah bin Amr yanından ayrılacağı esnadaysa tekrar çağırdı ve şöyle dedi. "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin ve nefret beslemem. Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Allah'a yeminle sesleniyordu Hazreti Peygamber. "İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeden de mümin olamazsınız," diye. Zira müminler kardeşti. Müminler birbirlerinin dostuydu. Nasıl vücudun bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle aynı acıyı paylaşıyorsa, müminler de birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tek bir vücut gibiydiler. Birbirine haset etmek, birbirine kin beslemek, birbirine sırt çevirmek kardeşliğe asla sığmazdı. Aksi takdirde müminin çevresindekilere güven veren vasfından nasıl söz edilebilirdi? Mümine yakışan kardeşliğe yaraşır davranmak, kendisi için istediğini kardeşi için de isteme erdemini göstermekti. Ashabını haset ve kin besleme hususunda uyaran, birbirini sevmeden gerçek imandan bahsedilemeyeceğini vurgulayan Allah Resulü'nün söyleyecekleri henüz bitmemişti. Birbirini sevmenin, birbirinin iyiliğini istemenin en güzel yolu neydi öyleyse? "Birbirinizi sevmenizi sağlayacak şeyi size haber vereyim mi?" diye soran Hazreti Peygamber, sorunun cevabını vermekte de gecikmiyordu. "Aranızda selamı yayın." Selam, imanın, barışın ve iyi niyetin en somut göstergesiydi çünkü. Karşılaştığı kimseye Allah'ın selamıyla esenlik dileyen, dua eden kişi Müslümanlığını beyan etmekte, dolayısıyla güvenilir olduğunu, kendisinden ona herhangi bir zarar gelmeyeceğini bildirmekteydi. Selam, ilk bakışta insanların birbirini sevmesini sağlayan oldukça kolay bir yöntem gibi görünse de, içinde barındırdığı derin mana ve mesajları düşününce, bugün karşımızdaki bir insana selam verirken ona vaat ettiğimiz üzere gerçekten kendisini güvende hissettirebiliyor muyuz? İyi niyetimizi ne kadar yansıtabiliyoruz? Birbirimize güven sorunu yaşadığımız böyle bir zamanda öz eleştiri yapmaya, Allah Resulü'nün bu hadisini hakkıyla anlayıp toplumsal ilişkilerimizde uygulamaya oldukça ihtiyacımız var. Kalplerimizi ancak bu şekilde bütün kötü duygulardan arındırabilir ve birbirimizle iyi ilişkiler geliştirebiliriz. Bu doğrultuda Rabbimizden niyazımız şudur. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı düzelt ve bize kurtuluş yollarını göster.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle cinsel ilişkiden de uzak dururdu.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan kimsedir.

Müminlerin annesi Cüveyriye binti El Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu. Ebu Meryem el-Ezdi'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.

0: Peygamberimiz çevresindeki çocukları her fırsatta namaz konusunda teşvik ve kontrol etmiştir. Bir gece eşi Meymune annemizin odasına girdiğinde, geceyi teyzesi Hazreti Meymune'nin yanında geçireceği anlaşılan Abdullah bin Abbas'ı görünce, çocuk namaz kıldı mı diye sormuş, onun namazını kıldığını öğrenmeden içi rahat etmemiştir. Çocuklar için sağını solundan ayırabilen yaşa geldiği zaman çocuğa namaz kılmasını emredin diyerek namaz alışkanlığının önemine vurgu yapmıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi. Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu. Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabahla yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım." Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki" diye başlardı.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca'nın kapısı sertçe vuruldu. Çok geçmeden tekrar çalındı. "Kim bu sabırsız adam?" diye söylenerek kapıya yönelen hoca karşısında bir genç buldu.
3: "Buyurun evladım."
2: "Hocam, sizi camiye çağırıyorlar."
3: "Kim çağırıyor evladım?"
2: "Muhtar emmiyle babam ve arkadaşları."
3: "Niçin çağırıyorlar?"
2: "Bir misafir gelmiş, sizi görecekmiş."
3: Peki, geliyorum."
2: Nasreddin Hoca hazırlandı ve camiye gitti. Orada mahallenin ileri gelen kişileri, iki hoca arkadaşı ve bir de yabancı vardı. Cemaat hocayı görünce hemen ayağa kalkıp yer gösterdi.
3: "Esselamu aleyküm."
4: "Ve aleyküm selam hocam."
2: Muhtar Ayvaz yabancıyı tanıttı.
3: "Bu misafirimiz Baba İshak, Horasan tarafından geliyor. Kendisiyle epeyce konuştuk. Ama özellikle bir konuda anlaşamadık. Ben görmediğim şeylere inanmam diyor. Siz ne dersiniz hocam?"
2: Nasreddin Hoca hiçbir şey demeden yerinden kalktı, bahçeden bir parça toprak aldı. Herkes merak ediyordu. Hoca ne yapacaktı acaba? Elinde sertleşmiş bir toprak parçasıyla dönen hoca, Baba İshak'ın yanına giderek kafasına yavaşça vurdu. Adam neye uğradığını anlayamadı. Hocanın hareketine cemaat de şaşırdı. Nasreddin Hoca toprağı yere bıraktıktan sonra Baba İshak'a dönerek sordu.
3: Kusura bakma, amacım sana zarar vermek değildi. Fazla acımadı değil mi?
2: Evet, fazla acımadı.
3: İyi, ben de yavaş vurdum zaten. Peki başın ağrıyor mu?
2: Adam elini başına götürdü.
3: Doğrusu biraz acı var. Peki göster o zaman.
2: Neyi göstereyim?
3: Başındaki acıyı.
2: Hoca efendi, hiç acı gösterilir mi?
3: Yani sen başım acıyor ama o acıyı gösteremem, ancak hissederim diyorsun, öyle mi?
2: Evet, aynen öyle.
3: Demek ki bizler yaşadığımız veya hissettiğimiz her şeyi gösteremeyiz. Vardır ama ortaya koyamayız. Tıpkı Allah'ın varlığı gibi, tıpkı meleklerin varlığı gibi. Onların varlığını, gücünü, etkisini, yaptıkları işin sonucunu bilir ve hissederiz ama gözlerimizle göremez, ortaya koyamayız. Öyleyse Baba İshak, görmediğim şeylere inanmam demeyeceksin. Eğer başın acıdıysa bize göster. Acımadı diyorsan bu defa şiddetli bir şekilde kafana vuracağım.
2: Baba İshak hafifçe güldü. Aman yapmayın hocam. İnanın başım ağrıyor ve siz de bilirsiniz ki gösteremem. Doğrusu ben hiç böyle düşünmemiştim.
3: Nasreddin Hoca, daha senin düşünemediğin pek çok şey var. Onun için her görmediğini, gösteremediğini inkar etme, tamam mı, dedi.
2: Tamam hocam, bu bana iyi bir ders oldu. Nasreddin Hoca cemaatle sohbet etmeye devam etti. Bir müddet sonra cami kapısında kendisine işaret eden Akif'i görünce onlardan izin istedi.
3: Bana müsaade edin arkadaşlar, gençler beni bekliyor. Onlarla dersim var.
2: Nasreddin Hoca neşeli bir şekilde içeri girdi ve hemen söze başladı.
3: Sevgili çocuklar, bugünkü derse Peygamber Efendimiz'in hayatında yaşadığı en güzel olaydan bahsederek başlayacağım. Evet, Peygamberimizin yaşadığı en önemli gece, en önemli olaylardan bir tanesi.
2: Çocuklar meraklanmıştı. Hoca Efendi sözü uzatmadı.
3: Sabırsızlanmayın, hemen söylüyorum. Miraç olayından bahsedeceğim. Bu geceyi duydunuz değil mi?
2: Evet hocam, duyduk.
3: Miraç gecesi Müslümanlar için çok önemli bir gecedir. Bu gece Yüce Allah peygamberine çok büyük manevi bir ziyafet hazırlamıştır. Daha önce hiçbir peygamber böylesi bir ziyafetten nasiplenmemişti. Öyle ki peygamberimizin 12 yıl boyunca çektiği sıkıntıları tek bir gecede silecek bir ziyafet. Peygamberliğin 12. yılıydı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en yakın iki sevenini kaybetmişti. Taif'te umduğunu bulamamış, müşrikler de baskılarını artırmıştı. Allah Resulü Kabe'de, Harem-i Şerif'teydi. Aylardan Recep'in 27. günü vakitte geceydi. Peygamber Efendimiz'in bir misafiri vardı, Cebrail. O güzel misafir peygamberimizi uyandırdı ve yolculuk başladı. Allah'ın izniyle önce doğruca Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gitti. Orada namaz kıldı, dua etti. Bu yürüyüş gece oldu ve adına İsra denildi. İslam'ın en önemli mabetlerinden birine yapılan bu ziyaretten sonra semaya çıkıldı. Artık Miraç, yani yüceliş, yükseliş başlamıştı. Sidretül Münteha denilen yere götürüldü. Kendisine orada da bazı güzellikler gösterildi. Bir yere gelindi ki orada Cebrail aleyhisselam durdu. "Ben bir adım daha atsam yanarım," dedi. Peygamber Efendimiz refrefle yolculuğuna devam etti. Yüce Rabbimizin huzuruna yükseldi. Cenab-ı Allah'tan bilgiler aldı. Sonra kendisine cennet ve cehennemden bazı manzaralar gösterildi. En sonunda 3 hediyeyle döndü. Kabe'ye döndüğünde yattığı yer hala sıcaktı. Sanki yeni ayrılmıştı yatağından. Sevgili çocuklar, tüm bunlar nasıl oldu bizim için sırdır. Peygamber Efendimiz için bir mucizedir. Yüce Rabbimiz için çok kolay bir hadisedir. Küçücük bir tohumdan kocaman bir ağacı çıkaran Allah için çok kolaydır. Bir damla sudan insanı şekillendiren Allah için çok kolaydır. Güneşi, yıldızları, gezegenleri yaratan Allah için kolaydır. Her şeyi yoktan var eden için kolaydır. Çünkü Allah bir şeyin olmasını istediği zaman ol der ve olur. Çocuklar nefesini tutmuş merakla dinliyorlardı. Ertesi gün Peygamber Efendimiz yaşadığı bu büyük mucizeyi anlatınca müşrikler tepki gösterdiler, inanmadılar. Zaten o ne söylerse inanmıyorlar, inkar ediyorlardı. Bir insan bir gece Mekke'den Kudüs'e, oradan da semaya gidemez dediler. Evet, sıradan bir insan elbette gidemezdi ama Hazreti Muhammed bir peygamberdi. Peygamberimizi dinleyen Ebu Cehil ve arkadaşları Müslümanları etkilemeye çalıştılar. Ebu Cehil, Kudüs'ü çok iyi bilen bazı kimseleri yanına alarak Peygamber Efendimiz'e geldi ve bazı sorular sordu. "Madem ki Mescid-i Aksa'ya gittin, orayı bize anlat." Onlar Peygamber Efendimiz'in daha önce Kudüs'e gitmediğini biliyorlardı. Bu yüzden bilemeyeceğini zannederek Kudüs'le Mescid-i Aksa ile ilgili sorular soruyor, utandırmak istiyorlardı. Nasıl olsa cevap veremez ve insanlar da ondan yüz çevirir diye düşünüyorlardı. Ama Allah Resulü tüm ayrıntılarıyla Mescid-i Aksa'yı anlattı onlara. Şaşırıp kaldılar. Bu yetmezmiş gibi Mekke'ye gelen kervandan bahsetti. Onların hangi vakitte nerede konakladıklarını, kaybettikleri deveyi bile söyledi. Daha da şaşırdılar. Çünkü kervan geldiğinde gidip sormuşlar ve Hazreti Muhammed'in doğru söylediğini görmüşlerdi. Ebu Cehil, Ebu Bekir'e giderek onu şaşırtmaya çalıştı. "Senin arkadaşın Muhammed'i duydun mu?" "Ne demiş arkadaşım Muhammed?" "Bu gece Kudüs'e, oradan da 7 kat semaya çıkmış." Ebu Bekir hiç duraksamadan kendine ve Müslümana yakışan cevabı verdi. "Bu dediklerini Muhammed mi söylüyor?" Ebu Cehil istediği cevabı almayı ümit ederek heyecanlandı. "Evet evet, tüm bunları arkadaşın Muhammed söylüyor." Gelen cevap Ebu Cehil'i yıktı. "Bu dediklerini o söylüyorsa şunu bil ki doğru söylüyordur. O bize şimdiye kadar hiç yalan söylemedi. Üstelik biz Müslümanlar onun gökten haber aldığına zaten inanıyoruz. Kendisi de semaya çıkmış. Bu Allah için hiç de zor değil ki." Ve Hazreti Ebu Bekir bu inancıyla Ebu Bekir Sıddık oldu. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: İbni Ömer ve Hazreti Aişe'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım."

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü cehennemliklerden dünyada en müreffeh hayat süren biri getirilir ve cehenneme bir kere daldırılır. Sonra da ey Adem oğlu, sen hayatında iyi bir gün geçirdin mi, hiç hayırlı gün gördün mü diye sorulur. Vallahi görmedim ya Rabbi diye cevap verir. Dünyada en fazla şiddet ve ızdıraba uğrayan cennetliklerden biri getirilir ve cennete bir kere daldırılır. Sonra ona da ey Adem oğlu, sen hayatında hiç sıkıntı çektin mi, hiç şiddete maruz kaldın mı diye sorulur. Hayır, vallahi hiç sıkıntı çekmedim, hiç şiddete maruz kalmadım der.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinden çıkarken Bismillah, tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim, güç ve kuvvet ancak Allah'ın lütfuyladır derse, ona sen doğruya eriştirildin, endişelerinden emin kılındın ve korundun denilir ve şeytan ondan uzaklaşır.

Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanete dair iki hadis söyledi. Bunlardan birini gördüm, ikincisini bekliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Emanet insanların kalplerinin derinliklerine indi, kökleşti. Sonra Kur'an indi. İnsanlar Kur'an ve sünnet bilgisini edindiler. Sonra Hazreti Peygamber emanetin kalkacağını haber verdi ve şöyle dedi: Adam

bir kere uyur, kalbinden emanet alınır, az bir izi kalır, sonra yine bir uyku uyur, kalbinden yine emanet alınır, ayağını yakan kor ateşten dolayı oluşan kabarcık gibi iz bırakır, şişkin olarak görülür. Oysa içinde hiçbir şey yoktur. Sonra Resulullah çakıl taşları aldı ve onları ayağında yuvarladı ve şöyle devam etti. Bundan sonra insanlar o hale gelirler ki alışveriş ederler fakat hiçbirinin emanete riayet etme niyeti yoktur. İş o dereceye gelir ki filan kabilede emin bir adam varmış diye söylenir. Herhangi bir kimse hakkında ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı denilir. Halbuki kalbinde emanet şöyle dursun, hardal tanesi kadar bile imandan eser yoktur. Huzeyfe devamında şöyle dedi. Öyle zamanlar geçirdim ki kiminle alışveriş edeyim diye düşünmezdim. O kimse eğer Müslüman ise benim hakkımı ödemeye onu imanı sevk ederdi. Eğer Hristiyan veya Yahudi ise vali olan kimse benim hakkımı ondan alır ve bana verirdi. Bugün ise filan ve falan kimselerden başkasıyla alışveriş etmiyorum.''

0: Peygamber şehri Medine'nin huzur dolu günlerinden biriydi. Varlığıyla şehri bereketlendiren Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, yakın dostlarından Abdullah bin Mes'ud'a seslendi. "Abdullah, bana Kur'an oku." Bir an için şaşırdı ilminin derinliğiyle tanınan değerli sahabi. "Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım?" diyebildi sadece. Allah Resulü, "Evet evet, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum." buyurdu. İbni Mesud okumaya başladı. Nisa suresinin yaratılışı hatırlatan, yetime saygıyı tavsiye eden, miras paylaşımını konu alan ayetlerini okudu. Nihayet, "Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak." ayetine geldiğinde, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaşlar süzüldüğünü fark etti. Daha fazla dayanamadı rahmet elçisi ve "Bu kadar yeter." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi. "Safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar."
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. "Şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder." buyurmuştur.

Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cehennem nefsin arzu ettiği şehevi şeylerle, cennet ise nefsin hoşlanmadığı şeylerle perdelenmiştir.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bizim bu işimizde dinimizin aslında olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey reddedilir.

0: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
1: Diliyoruz Ankara'dan, Diyanet Televizyonumuzdan, Diyanet'e Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmak adına burada olacağız. Bu akşam çok kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Doktor Hüseyin Arı hocamla beraberiz. Sizlerden gelen soruları muhterem hocamızın ilminden istifade ederek inşallah cevaplandırmaya gayret edeceğiz. Programımıza telefon bağlantısıyla katılıp sorularınızı kıymetli hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da İnşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Diyanete soralim@diyanet.gov.tr programımıza ait mail adresi. Bu mail adresini kullanarak hem soru sorabilirsiniz hem de programımızla alakalı istek, öneri ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Facebook ya da Instagram'dan sosyal medyayı kullanarak bize ulaşmak, sorularını sormak, aynı zamanda paylaşımlarımızı takip etmek isteyen dostlarımız hem Facebook'tan hem de Instagram'dan Diyanet'e Soralım sayfalarına ulaşabilir. Özellikle telefondan ve mailden gelen soruları cevaplandırdığımız esnada "Ah benim de aklıma şu soru geldi, hemen ileteyim, mümkünse hemen de cevap alayım" diye düşünürseniz sosyal medya tam aradığınız adres efendim. Diyanet'e Soralım sayfalarını lütfen takip ediniz. Bizleri televizyonları başında izleyenler olduğu gibi radyoları başında dinleyenler de var. Diyanet Risalet Radyo'nun aziz dinleyicilerini de Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz efendim. Muhterem hocamız Sayın Doktor Hüseyin Arı'ya bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım, dua isteyelim kendisinden. Akabinde vakit kaybetmeden sorularınızı sormaya başlayacağım inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk Furkan Bey.
1: Nasılsınız efendim?
2: Hamdolsun, sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Elhamdülillah hocam, duacıyım sağlığınıza. Sizinle beraber olduğum için de iyi hissediyorum kendimi. İyi ki varsınız. Sağ olun. Efendim, Kadir Bey'in sosyal medyadan gelen bir sorusu var. Bizim özellikle hani Facebook ve Instagram'ı takip edin dememde şöyle bir incelik de vardı aslında. Yeri gelmişken bunu da ifade edeyim. Biz sosyal medya hesaplarımıza programımızda daha evvel cevaplanmış soruların kısa videolarını paylaşıyoruz, koyuyoruz ki insanlar istifade etsinler. O soru videolarının altına da bazen sorular geliyor. Evet. Kadir Bey oraya yazmış bu soruyu. Ayet, hadis ve sünnetlerde yoksa kabir başında dua etmek bidat olmaz mı? Bu hususla alakalı hocamız ne der demiş.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kabir başında dua etmek meselesi aslında

0: kendim için hem de sizin için afiyet diliyorum şeklinde dua ederdi. Başka bir olayda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabiyi defnederken orada ashabına hitaben şöyle buyurur. Der ki kardeşiniz için bağışlanma dileyin. Şu anda ona sorgu yapılıyor şeklinde. Böyle bir ifadesi de var. Yani dolayısıyla kabir başında veya bir mevta defnedilirken onun bağışlanması için dua etmek, onun merhamete nail olması için dua etmek meşrudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde de var olan bir husustur. Zaten biliyorsunuz dua hem hayatta olanlar için yapılır hem de ölmüşler için yapılır. Hayatta olanlar için afiyet için dua edilir. Ölmüş olanlar için de onların affolması, mağfiret olması, merhamete nail olması için dua edilir. Bunda hiçbir sakınca yoktur.
1: Bu bid'at değil yani.
0: Bu bid'at değildir ve bütün İslam ümmetinin de ittifak ettiği bir konudur. Yani kimse kabir artık ölmüş kimselere dua edilmez diyen hiçbir İslam alimi yoktur bu hususta.
1: Eyvallah.
0: Yalnız sadece işte kabir başında Kur'an-ı Kerim okunur mu? Okunan Kur'an-ı Kerim'in sevabı bağışlanır mı, bağışlanmaz mı konusunda bazı kişilerin bir takım görüşleri vardır ama genel ehli sünnetin görüşüne göre
1: o da okunur.
0: Bu da okunur. Kabir başında Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman oraya bir rahmet iner, sekinet iner ve dolayısıyla orada yatanların o Kur'an-ı Kerim'in bereketinden ve merhametinden, rahmetinden istifade etmeleri umulur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman biz bir sevap kazanırız. Bu sevapları da yine oradaki ölmüşlere bağışlayabiliriz.
1: Eyvallah. Tabii burada dikkat edilmesi gereken belki bir konu şu olabilir mi hocam? Hani hem Ankara'mızda mesela Hacı Bayramı Veli Hazretleri var. İstanbul'da sayısız Allah dostu metfun, evet, bulunuyor. O kabirlerin başında ya da işte başka bir yerdeki başka bir insan için o kabrin başında o şahsı yücelterek ondan bir şey istemekle alakalı zaten kesin bir yasak var.
0: Tabii ki.
1: Bu kabul edilemez değil
0: Tabii
1: mi?
0: Ki.
1: Burada buna dikkat etmek lazım.
0: Yani biz hani türbe ziyaretleri bizim toplumumuzda var olan bir uygulamadır. Asırlardan beri ta Osmanlı'dan itibaren var olan bir uygulamadır. Çünkü o insanların salih kullar olduğuna inanılır. Ve dolayısıyla oralara gidilir, dua edilir. Ancak burada önemli olan husus, biz oraya da dua ederken oradaki kabirde yatan kişiden bir şey talep edilmez. Allah muhafaza, bu şirk olur zaten. Orada yine Allah Teala'dan hem orada yatan için dua ederiz. Orada yatanın bağışlanması için, derecesinin yükselmesi için dua ederiz. Aynı zamanda kendi meramımızı, talebimizi Allah Teala'ya arz ederiz ve bu şekilde dua ederiz. Bunda,
1: eyvallah,
0: da bir sakınca olmaz.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. İlk telefonumuz hazırmış. Bugünkü ilk durağımız da Şırnak. Murat Bey hattımızda. Alo.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz Murat Bey.
2: Selamünaleyküm. Haylaksın.
1: Aleykümselam. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
2: Hocam benim sorum şu şekilde. Benim rahmetli babam iki kez evlendi.
1: Evet.
2: İlk hanımı vefat ediyor. Daha sonra benim annemi alıyor.
1: Hı hı.
2: İlk hanımından olan hani çocuklarıyla babadan biri olduğumuz için şimdi onlar da benim annemi pek doğru düzgün böyle aramıyorlar. Sorma yok.
1: Evet.
2: Bu konuda annem de biraz iş yapıyor yani darılıyor. Hani onlar beni aramıyor, etmiyor. Kendisine nispeten işte siz de onlarla biraz mesafeli olun. Hani onlar bana nasıl davranıyorsa siz de onlara o şekilde davranın. Aynı şekilde ablamlar olsun, eniştem taraflar olsun. Genel anlamda yani akrabalarımız hani diyor bana nasıl davranıyorlarsa siz de aynı şekilde davranın.
1: Yani annemize karşı bir ilgisizlik ve vefasızlık olduğu için anneniz de biraz mesafe koymanızı istiyor herkesten.
2: Evet yani hani onlar bana nasıl davranıyor diyor. Siz de o şekilde davranın. Hani kendisi de üzülüyor. Hani annemin onlara karşı bir şey yaptığı yok. Hani bir herhangi bir kötülüğü yok. Geçmişten kaynaklanan bir şey de olduğunu düşünmüyoruz yani yok. Ama soğuk davranıyorlar. Hani kendisi de böyle bir şey talepte bulunuyor da biz yine şey yapmıyoruz. O şekilde devam ediyoruz.
1: Soralım. Yani bu noktada sizin ne yapmanız gerektiğine dair hocamdan bir tavsiye alalım inşallah. Şırnak'a selam ediyoruz. Dua bekleriz sizden de. Hayırlı akşamlar. Her ne kadar anneler farklı olsa da
0: babalar.
1: Sonuçta babalar bir ve Murat Bey'in kardeşleri. Ama tabii annenin de bu manada biraz demek ki yüreğinde bir kırgınlık oldu.
0: Evet.
1: Çocuğundan böyle bir şey isteyebilir mi yani? Sen kardeşlerine biraz mesafe

0: koy arana, bak onlar bana böyle yapıyorlar deyip kendince bir takım haklı sebeplerle çocuğunu bu şekilde yönlendirmesi doğru mu?
1: Yani burada aile içerisinde geçmişe dayalı bir takım kırgınlıklar olabilir. Yani o vatandaşımızın babasının işte ilk eşinden olan çocuklarıyla anladığım kadarıyla daha sonraki işte o hanımıyla arasında demek ki bir takım tatsızlıklar yaşanmış, öyle anlaşılıyor.
0: Ben yaşanmasa da belki onlar da kendi anneleri değil ya hocam.
1: Kendi
0: O yüzden belki
1: üvey
0: soğuk
1: anneleri
0: kalıyorlar.
1: olduğu için belki aynı şekilde kendi öz anneleri gibi davranmamış olabilirler. Ama netice itibariyle sonuçta baba bir kardeşlerdir. Yani şu anda hani bu kişiler annesinin irtibatını kesmesini istediği kişiler vatandaşımızın baba bir kardeşidir. Dolayısıyla burada anne her ne kadar böyle demiş olsa bile bir kişinin, bir Müslümanın kardeşiyle ilişkisini kesmesi caiz olmaz. Yani burada annenin tabii gönlünü kırmamak gerekir, iyi davranmak gerekir ama buradaki temel ölçü şudur. Yani açıkça bir Allah Teala'nın bir emrine muhalefet içermemesi gerekiyor annenin talebinin. Yani diyelim ki anne oğluna namaz kılma dese çocuk annenin bu talebini yerine getirir mi?
0: Hayır,
1: Getirebilir mi?
0: getirmez.
1: Getirmez. Aynı şekilde bu da sıla-i rahim kapsamında vacip olan bir emirdir. Kişinin ister anne baba bir kardeş olsun, ister baba bir kardeş olsun fark etmez. İlişkisini kesmesi haramdır. Dolayısıyla anne böyle bir istekte bulunsa bile çocuğun bu isteğe uyması caiz olmaz. Ama yine mümkün mertebe ilişkiyi devam ettirmesi ama bir taraftan da annesine de bunun ehemmiyetini anlatarak onun da gönlünü almaya çalışmasını tavsiye ederiz tabii ki.
0: Eyvallah hocam. İnşallah tavsiyelerinize kulak
1: İnşallah.
0: verirler. Musa Bey'in selamları var size. Verdiğimiz borç paranın üzerinden enflasyon kaybını talep etmemiz mümkün mü? Yani o parayı geri aldığımızda bugünkü değeri şu deyip almak ya da bunu önce ön şart olarak konuşmak veyahut da sonradan buna karar vermek arasında bir fark var mı?
1: Yani şu anda işte kağıt para dediğimiz paralar aslında itibari paralardır. Yani diyelim ki bir kağıda 100 lira basıyorlar darphanede. O 100 liralık bir kıymet kazanıyor. İşte 50 liralık bir şey basıyorlar. O 50 lira kıymetinde oluyor. Sonuçta aslında bu devletin o kağıt paraya biçtiği bir değer aslında. Dolayısıyla enflasyon karşısında bu paraların değeri zaman zaman düşebilir. Bu durum normaldir çünkü bunlar itibari paralardır. Ekonomik durumlar çerçevesinde fiyat paranın değerinde böyle düşmeler hatta artmalar da yerine göre olabilir. Bu itibari paralarla ilgili yani bizim tabii kağıt para biraz daha modern dönemde ortaya çıkmış ama klasik dönemde altın ve gümüşün dışında bakır karışımlı bir takım paralar, fels denilen bir takım paralar ortaya çıkmış ve aynı şimdi kağıt paralarda olduğu gibi o felslerde de bir takım değer kayıpları gündeme gelmiş ve onunla ilgili alimlerimiz fetva vermişler. Ve şu anda bizim de benimsediğimiz görüşe göre böyle bir değer kaybının karşılıklı tarafların anlaşma suretiyle bu değer kaybının talep edilebileceği yönünde. Yani çünkü sonuçta burada o zaman ne yapılması gerekiyor? Borcun verildiği tarihte paranın nominal değeri değil de kıymeti dikkate alınarak buradaki enflasyondan kaynaklı farkın tespit edilerek borcun buna göre ödenmesini tavsiye ediyoruz. Tabii ki karşılıklı bu konuda tarafların anlaşması ve karşılıklı rızalaşması da önemli. Dolayısıyla burada bir değer kaybı oluşmuşsa burada bir mağduriyet oluşmuş anlamına gelir. Dolayısıyla bu değer kaybı alınabilir. Burada işte devletin yetkili kurumlarının açıkladığı rakamlar, enflasyon rakamları var veya bazı mesela devletin bir resmi sitesi var. O sitede enflasyon farkını öğrenebiliyorsunuz. Tarihleri girdiğiniz zaman
0: Otomatik
1: borcun
0: çıkıyor.
1: verildiği tarihle borcun ödeneceği tarih arasındaki şeyi girdiğiniz zaman paranın değer kaybı orada ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla bunun alınmasında herhangi bir sakınca olmaz.
0: Ama bunu ön şart olarak söylemesi herhalde
1: Bunu ön
0: doğru
1: şart
0: mudur?
1: olarak söylemesi tabii çok doğru değil. Yani orada faizi çağrıştıran bir şey oluyor. Ha burada bizim genelde tavsiye ettiğimiz husus bu değer kaybına maruz kalmamak için borç verirken hani altın olarak veya başka bir şekilde paranın değer kaybını engelleyen bir takım araçlarla borç verilmesini tabii ki tavsiye edebiliriz.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Hulusi Bey hattımızda efendim. Aydın'a gidiyoruz. Alo.
2: Evet.
0: Hoş geldiniz.
2: Selamünaleyküm.
0: Ve aleykümselam Hulusi Bey.
2: Ben dün sormuştum.
0: Buyurun. Tekrar edin efendim sorunuzu.
2: Evet. Ben her gün okuyorum. Namazımı kılıyorum. 400 sefer, 500 sefer elham okuyorum. Ayet-i kürsüleri okuyorum. Hep böyle amenle resulü okuyorum. Bunlar okuduğum halde bazı geceler rüyamda çekin çekin istemedim şeyleri görüyorum. Bunun sebebi nedir acaba?
0: Eyvallah. Allah kolaylıklar versin Hulusi abi. Aydın'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Ya biz prensip olarak bugüne kadar hiç rüya yorumlamadık aslında ama Evet. Bu manada hani şunu söyleyebilir hocamız belki. Böyle dilini ezkarla meşgul etmek, sürekli bir şeyler okumuş olmak herhalde kıymetli bir şey
1: tabii,
0: değil mi hocam?
1: Tabii.
0: Bununla alakalı ne söyleyebiliriz?
1: Yani tabii ki işte Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri okumak, bazı sureleri okumak bu sevaptır. Her harfine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevap verileceğini ifade ediyor. Ama şöyle bir sebep sonuç ilişkisi kurmak doğru değil. Yani ben işte şu kadar zikir çekersem veya şu kadar bir sureyi şu kadar kere okursam işte rüyamda çok güzel şeyler görürüm veya sadık rüyalar görürüm şeklinde bir sebep sonuç ilişkisi kurmak doğru değil. Yani burada amcamızın sorduğu sorudan ben öyle bir şey anlıyorum. Yani şu kadar ben Kur'an-ı Kerim okuyorum, şu kadar sure okuyorum, şu kadar zikir çekiyorum ama rüyamda yine kötü şeyler görüyorum. Bu olabilir. Yani illa Kur'an okuduğunuzda
0: olmayacak diye bir şey
1: tabii
0: yok.
1: Tabii ki böyle bir doğrudan bir sebep sonuç kurmak doğru değil. Rüyalar bizim kaynaklarımızda geçtiği üzere üç kısımdır. Bir rahmani rüyalar vardır. Bu sadık rüyalar diye de geçer. Yani bu Allah Teala bir kuluna ikram olarak bazen böyle sadık rüyalar gösterir. Ve o görmüş olduğu rüyalar daha sonra aynen gördüğü gibi çıkar. O yüzden Peygamberimiz nübüvvetin bir cüzü olarak ifade ediyor rüyayı bu anlamda, bu tür rüyayı. Bunun dışında şeytani rüyalar dediğimiz bir takım şeytanın kişinin artık ne diyelim o dünyasına girerek göstermiş olduğu bir takım rüyalar vardır. Bir de nefsi rüyalar veya nefsani rüyalar vardır. Bunlar da kişinin gün içerisinde meşgul olduğu şeylerle zihin dolu olduğu için gece yattığında onlarla meşgul olur zihni ve onunla ilgili bir takım rüyalar görür. Yani ama salih ve sadık rüyalarla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi var. Buyuruyor ki en doğru söyleyeniz en doğru rüya göreninizdir. Yani burada demek ki doğru sözlü olmakla doğru rüya arasında, sadık rüya arasında Efendimiz bir ilişki kurmuş. O yüzden hani biz eğer sadık rüya görmek istiyorsak aslında dilimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dilimizi doğruluktan ayırmamamız gerekiyor. Yani burada hani zikir, Kur'an-ı Kerim mutlaka bunlar çok önemli. Ama bunun dışında ağzımızdan en ufak bir yalan veya işte bir kötü söz çıkmaması gerekiyor. Ama buna rağmen kişi görmeyebilir mi rüya? Yani bir sadık rüya görmeyebilir mi? Görmeyebilir. Bunu da bir mesele haline getirmemek gerekir. Doğrudan bir sebep sonuç ilişkisi kurmamak gerekir tabii ki.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Bilal Bey'in selamları var. Muhterem hocam, Kabe-i Muazzama'ya tavafa giderken Metaf alanına girişteki bu yasaktan dolayı tırnak içinde sahte ihramın hükmünü tekrar söyler misiniz? Bu hususla alakalı tekraren bir bilgi istirham ediyorum demiş.
1: Evet, şu anda Suudi Arabistan hükümetinin bir uygulaması var. Yıllardır bunu devam ettiriyor. Özellikle giriş Kabe'nin ilk katı diyelim, zemin katındaki metaf alanına sadece ihramlıları alıyor. Orada izdihamın oluşmasını engellemek için böyle bir karar almış, bir tedbir almış, bunu uyguluyor. Burada şimdi şunu ifade edelim. Yani bir Müslüman hem sözleriyle hem de haliyle, davranışlarıyla doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemesi gerekiyor. Biz her ne yani nasıl sözümüzle doğru olmaya çalışıyorsak halimizle ve tavrımızla da doğru olmaya çalışmamız gerekir. Yani biz bir ihram giydiğimiz zaman karşı taraf bizim ihramlı olduğumuzu düşünür. Yani ama gerçekte ihramlı değilse karşı tarafı biz ne yapmış oluyoruz aslında?
0: Yanıltmış oluyoruz. Yanıltmış oluyoruz.

0: diyoruz. Yani hani o yüzden biz Müslüman olarak doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermememiz gerekir. İbadetlerimize bu manada bir şaibe karıştırmamamız gerekir. Eğer böyle bir karar alınmışsa ya gerçekten orada Hil bölgesine çıkarak ihrama girip ihramlı bir şekilde orada tavafımızı yaparız veya ihramlı değilsek de bir üst kata çıkarak, daha da olmadı bir üst kata daha çıkarak tavafımızı orada yaparız. Belki 15-20 dakika daha geç tavafımız biter ama en azından doğru bir şekilde, dürüst bir şekilde, şaibesiz bir şekilde ibadetimizi yapmış oluruz. Yani biz kesinlikle ihramlı olmayan kimselerin ihramlıymış gibi görünerek oraya girmesini doğru bulmuyoruz.
1: Eyvallah.
0: Bunu İslam ahlakıyla da
1: Yani
0: bağdaştırmıyoruz.
1: sonuçta Kabe-i Muazzama'ya günahlarımızdan kurtulmak için, Cenab-ı Allah'a
0: Tabii.
1: sığınmak için gidiyoruz. Neden bu işi
0: Evet.
1: yalanla yapalım?
0: Evet.
1: Kastamonu'dan Hüseyin Bey hattımızda. Hoş geldiniz Hüseyin Bey.
2: Hoş bulduk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
1: Ve aleyhine aleyküm selam efendim.
2: Efendim, benim sorum şortla namaz kılıyorlar. Kısa olduğu için bu şekilde namaz kılmak caiz midir?
1: Soralım, bakalım hocam ne diyecek. Kastamonu'ya selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum size. Tabii havaların ısınmasıyla
0: Evet.
1: beraber insanlar bu sıcak havanın etkisiyle giyim kuşam konusunda da bazen ufak tefek yanlışlıklar yapabiliyorlar. Özellikle namaz kılarken daha fazla dikkat etmemiz gereken ama sair zamanda erkeklerin dikkat etmesi gereken bir avret mahalli var.
0: Evet doğru.
1: Şortla mesela namaz olur mu?
0: Yani namazın farzlarından birisi de setri avrettir. Yani örtülmesi gereken yerleri örtmek farzdır. Yani kadınlarda ayrıdır, bu erkeklerde ayrıdır. Erkeklerde göbekle diz kapağı arasını örtmek farzdır. Diz kapağı dahildir. Dolayısıyla burası eğer açık olarak namaz kıldığımız zaman, kılmış olduğumuz namaz geçerli olmaz. Yani bir kere öncelikle bunu söyleyelim. Yani ama bu göbekle diz kapağı arası dediğimiz yer aslında asgari olan boyuttur. Yani asgarisi budur.
1: Olmazsa
0: Bu
1: olmazı bu.
0: olmazsa olmazıdır. Ama Allah Teala ayeti kerimede Estaizu billah Ya beni Adem'e hudû zînetekum inde kulli mescidin. Ey Ademoğulları namaz kılacağınız zaman süsünüzü alınız buyuruyor. Yani süsünüzü alınız bu ayetin tefsirine baktığımız zaman tabi bu ayetin sebebi nüzulü farklı ama alimlerimiz, müfessirlerimiz oradan şöyle bir anlam çıkarmışlar. Demişler ki süsünüzü alınız namaz kılacağınız zaman yani en güzel elbiselerinizi giyerek çünkü Allah'ın huzuruna çıkıyorsunuz. Dolayısıyla böyle işte biraz pespaye veya işte çok düzensiz vesaire bu şekilde değil. Gerçekten güzel elbiselerinizi giyerek Allah'ın huzuruna çıkınız. Namazınızı böyle kılınız. Anlamını çıkarmış alimlerimiz. Dolayısıyla yani burada tabii ki göbek diz kapağı arasını örtmemiz gerekiyor. Ama bunun dışında namaz kılarken de yani bir Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Güzel bir elbise giyip üstümüze başımıza kılık kıyafetimize dikkat ederek namaz kılmamız
1: en doğru olan.
0: Müstehap görülmüştür, tavsiye edilmiştir. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Nasıl ki biz bir makama gittiğimiz zaman üstümüze başımıza bir çeki düzen vererek o makama giriyoruz.
1: Burada bile mesela televizyonda bile
0: tabii,
1: izleyicilerin karşısına böyle farklı çıkamıyoruz. Kendimize bakmamız
0: kesinlikle.
1: Lazım.
0: Yani dünyevi bir makama giderken bile işte belli bir kıyafet kuralına dikkat ederek gidiyoruz. Çünkü o kıyafet kuralına dikkat etmediğiniz zaman oradaki makamdaki insana karşı bir saygısızlık olarak kabul ediliyor bu. Bu da aslında biraz böyle bir şey. Yani Allah'ın huzuruna siz namaza duruyorsunuz. Dolayısıyla böyle alelade bir kıyafetle veya işte yarı ne diyelim yarı örtük yarı çıplak bir kıyafetle kılmak asgari şartı tamamlar ama tavsiye edilen bir şey midir? Tavsiye edilen bir şey değildir.
1: Eyvallah hocam hani bu yani sıcak havaların etkisiyle kapri denilen bir şey var. Şorttan biraz
0: evet.
1: daha uzun. Yani o göbekle diz kapağı arası kapalı oluyor. Diz altına kadar da iniyor. O şekilde çok doğru olmasa da asgari sınırları geçtiği için olur deriz
0: Tabii,
1: ama herhalde.
0: Kılınabilir, kılınabilir. Burada yani dediğim gibi bir çeki düzen vererek ibadete yönelmek tabii ki tavsiye edilir. Ama kapri dediğiniz şey diz altına kadar iniyor. Dolayısıyla göbeğin üstünü de kapatıyorsa mesela bazen kişiler sadece tişört giyiyor. Atlet giymedikleri zaman secdede bel kısmı açılabiliyor.
1: O da ayrı bir tehlike.
0: Ona dikkat etmek gerekiyor. Yani namaz kılarken biraz hem necaset, işin necaset kısmına dikkat etmemiz lazım. Yani elbisemizin hem necasetten temizlenmiş olması gerekiyor bu manada. İkincisi de bu örtünme kuralına dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Peki. İnşallah dikkat ederiz. Çorum'dan Hasan Bey hattımızda. Hasan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Alo.
3: Hoş bulduk.
1: Buyursunlar efendim.
3: Hocam benim sorum hocam duha namazı, duha suresinden sonra kıraat edilen surelerde bir sure atlamak mekruh olur mu?
1: Soralım. Peki. Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Dua bekleriz sizden. Çorum'a da selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Ne dersiniz muhterem hocam?
0: Yani evet, surelerin tertibine uymak namaz kılarken tavsiye edilen bir husus. Buna riayet etmemek tenzihen mekruh kabul edilmiştir. Yani diyelim ki bir kimse Fil suresi, Elem Tera suresini okudu. Daha sonra Lilafi okumadan ikinci rekatta Erayetellezi dediğimiz Maun suresini mesela okudu. Burada ne yapmış oldu? Bir sure atlamış oldu. Yani bunu kasıtlı olarak yapmak doğru bir davranış olarak görülmemiş. Bir sure atlanması çok uygun görülmemiş. Ama iki sure atlanırsa herhangi bir problem olmaz. Orada bir kerahat söz konusu olmaz. Ama bir kimse unuttu faraza. Diyelim ki Lilafi okuyacaktı. Hı hı. Unuttu ve direkt bir sonraki sureye geçti. Bir problem olur mu? Sehiv secdesi yapılması gerekir mi? Gerekmez. Bir problem olmaz. Çünkü hani bu tenziyen mekruh kabul edildiği için namaza zarar veren bir şey değildir aslında. Dolayısıyla bir kimse sure tertibinde bir sureyi ezberi iyi değil. Diyelim ki onu atladı öbürüne geçti. Veya diyelim ki unuttu bir sure atladı diğerine geçti. Bunlarda bir problem olmaz. Namazında herhangi bir dediğim gibi sehiv secdesi yapması gereken bir husus olmaz. O şekilde namazını kılar inşallah.
1: Eyvallah hocam. Yüksel Bey diyor ki muhterem hocam ev ya da araba almak için bir seferlik dahi olsa kredi çekmek günah mıdır? Ne deriz buna? Genelde hocam şöyle bir sözle dolaşıyor ortada. Diyanet ilk ev ve ilk araba için faizli krediye evet demiş ya. Bununla alakalı fetva vermişler diye. İnsanlar böyle fısıltı gazetesi her tarafta dolanıyor. İlk ağızdan bir bunu öğrensek böyle bir şey
0: şu
1: söylediniz
0: anda
1: mi?
0: Bu ilk ev ve ilk araba ile ilgili... buna cevaz veren yani krediyle ilk ev ve ilk arabanın alımına cevaz veren bir fetvamız yok.
1: Hiç oldu mu hocam?
0: Yani bunu çok eskiden bilemiyorum ama ben kurula başladığımdan beri böyle bir fetvamız bizim yoktu. Daha eskisini çok bilmiyorum. Ama yani çünkü burada bu gibi konularda bir zaruret meselesi önemlidir. Yani bir zaruret var mıdır yok mudur? Çünkü zaruret fetvaları değiştirebilir. Ancak burada bir kimsenin ev veya araba sahibi olması aslında bir zaruret olarak değerlendirilmiyor. Yani çünkü bugün araba olmadan da siz hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Ev almasanız da kirada oturabilirsiniz. Dolayısıyla bu bir hayati bir durum söz konusu değil. Bu ev ve araba meselesi. Tabii ki bir ihtiyaçtır. Önemli de bir ihtiyaçtır. Ama İnsan hayatını tehlikeye sokacak derecede bir zaruret olarak görülmemiştir. O yüzden yani ister ilk ev olsun, ister ikinci, üçüncü ev olsun veya ilk araba veya ikinci araba olsun faizli krediyle böyle bir ev ve araba almak caiz görülmemektedir. Burada ve şu anda da zaten katılım bankaları dediğimiz alternatif çözümler de vardır.
1: Onlardan alabilir değil mi?
0: Tasarruf finansman sistemleri şu anda çok yaygın bir şekilde devam ediyor. Yani ikinci bir alternatif de ortaya çıktı. Yani hem katılım bankaları hem tasarruf finansman sistemleri özellikle mütedeyyin vatandaşlarımızın istifade edeceği alanlardır, imkanlardır. Dolayısıyla böyle imkanlar ve alternatifler varken faizli bir işe girmek dinen caiz değildir.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Bir telefonumuz daha var. Bursa'dan Başak Hanım hattımızda. Hoş geldiniz Başak Hanım. Alo. Başak Hanım beni duyabiliyor musunuz? Evet. Tekrar denesin efendim izleyicimiz. Turan Bey diyor ki muhterem hocam hayırlı yayınlar. Bize kurbanın Kur'an'da olmadığını, kesmek zorunda olmadığımızı söyle.

0: söyleyen biri çıktı. Buna hocamız ne der? Galiba hani hissedar olarak bir kişi onlarla ortak olmuş ve onun görüşleri de bu yöndeymiş. Galiba bu bizim kurbanımıza sıkıntı verir mi demek istiyor. Ben öyle anladım. Yanlışsa tekrar yazsın.
1: Yani kurban yok Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla hani kurban
0: Kesmek
1: diye...
0: zorunda değiliz ama yine de kesiyoruz gibi bir
1: Anladım.
0: düşünceye sahip galiba.
1: Yani şöyle, kurbanın meşruiyeti ile ilgili İslam ümmetinde hiçbir ihtilaf yoktur. Yani bizim kurban günlerimizde hiçbir mezhep, hiçbir alim böyle bir ibadetin varlığını inkar etmiyor. Sadece hükmü konusunda ihtilaf vardır. Yani Hanefi mezhebi buna vacip hükmünü vermiştir. Delilleri daha sağlam görmüştür. Diğer üç mezhep, onlarda tabii farz vacip ayrımı olmadığından dolayı diğer üç mezhep ise buna sünnet-i müekkede hükmünü vermiştir. Ama sonuçta bütün mezheplerin ittifak ettiği husus şudur. Kurban bayramı günlerinde kurban kesmek meşrudur ve sünnete uygun bir davranıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesilmesi meşru kılındığı seneden itibaren her yıl kurbanını kesmiştir. Hatta Hazreti Ali'ye vefatından sonra kendisi adına kurban kesilmesi için vasiyette bulunmuştur. Ve bütün İslam ümmeti de bunu yüzyıllardır uyguluyor. Burada şunu ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'de de buna dair bazı ayetler vardır. Ama ayetlerin hükme delaleti çok kesin olmadığından dolayı alimlerimiz buna farz hükmünü vermemişlerdir. Ama mesela Hac suresinde Estaizu billah velikulli ümmetin cealna menseken. Yani her ümmet için biz bir kurbanlık ibadeti, kurban ibadeti meşru kıldık şeklinde ayet-i kerime vardır. Yani bu ayetten anlıyoruz ki yani her ümmet, her toplum için aslında belki usulü, belki ahkamı farklı olabilir ama
0: Böyle bir
1: bir
0: ibadet
1: kurban
0: hep olmuş
1: ibadetin
0: yani.
1: varlığı her toplumda var olmuştur ve şu anda mesela dinler tarihine baktığınız zaman da her dinde bir Allah'a sunulan bir takım işte kurbanlardan veya ne diyelim Allah'a sunulan bir takım hediyeler vesaire bunlar geçiyor. Demek ki bütün aslında dinlerde bunun bir aslı var. Yine Kevser suresinde Estağfirullah fesalli li rabbike venhar. Yani Rabbin için namaz kıl, kurban kes şeklinde genelde alimlerimiz bunu tefsir etmişler, mealini vermişler. Bu ayetlerden hareketle ve Peygamberimizin de bu konuda eğer bir kimse bir maddi imkana kavuşursa ve kurban kesmezse bizim musallamıza, namazgahımıza yaklaşmasın buyuruyor. Bütün bunlara baktığımız zaman kurban ibadetinin dinen meşru bir ibadet olduğunu kabul ederiz. Hükmü konusunda mezhepler farklı düşünmekle birlikte. Yani bunun inkarı Allah muhafaza kişiyi çünkü meşruiyeti ittifakla sabit olan bir husustur. Bu dini açıdan bunu inkar etmek çok tehlikelidir.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. İstanbul'a gidiyoruz kıymetli izleyiciler. Abdüsselam Bey hattımızda. Hoş geldiniz efendim.
2: Selamun aleyküm, hoş bulduk hocam.
0: Aleyküm selam.
2: Hocam ben bir tane sorum olacak.
0: Abdüsselam Bey bir soru kabul edebiliyoruz.
2: Hocam,
0: sizin için
2: namazla ilgili
0: sizin için daha iyi olanı.
2: Yani
0: şimdi sana müsaade etsem herkes isteyecek ama Abdüsselam abi.
2: Tamam hocam, tamam. Ben ikindi namazla ilgili. Şimdi
0: evet.
2: İkindi namazı ben mesela camiye gittim ve hoca farzlarının son ikinci rekatını kılıyor.
0: Tamam.
2: Ve bu son iki rekatını ben nasıl kılmam gerekir?
0: Tamam.
2: Ve ikincisi de o sünneti kılmam gerekiyor mu, kılmam gerekiyor mu?
0: Soralım efendim. Allah kabul etsin ibadetlerimizi. İstanbul'a selamlar, hayırlı akşamlar. Evet. Bunu sadece Abdüsselam abi değil, bence toplumumuzun birçoğu karıştırıyor. Namaza sonradan geldim. Hoca efendi namazı kıldırıyor. Ben uyudum. Selam verdikten sonra nasıl tamamlayacağım sorusu birçok insanın aklını karıştırıyor. Ne dersiniz?
1: Yani bu soruda iki rekata yetişmiş. Dolayısıyla yani son iki rekata yetişmiş, ilk iki rekatı kaçırmış. Burada imam son oturuşta oturunca o tahiyyatı okuyacak. Ama imam tabii ki salli barik ve Rabbena dualarını okuyacak. O esnada tahiyyatı okuyup orada beklemesi lazım. Yani esas kabul edilen görüşe göre. Bazı farklı görüşler olmakla birlikte sadece tahiyyatı okuyup orada bekleyecek. İmam selam verdikten sonra ayağa kalkacak. Çünkü imamla birlikte iki rekat kıldı. Geride kılması gereken iki rekat daha var. Ayağa kalktıktan sonra artık tek başına ikindi namazının ilk iki rekatını nasıl kılacaksa o şekilde kılacak. Yani Subhane kesini okuyacak, işte Euzü Besmele çekecek, Fatiha, Azam-ı Sure birinci rekat. Daha sonra ikinci rekat. İkinci rekatı bitirdikten sonra yine oturacak. Tahiyyat, Salli Balik ve Rabbena dualarını okuduktan sonra selamı verecek. Bu şekilde namazını tamamlamış olacak.
0: Yani hangi rekatı kaçırdıysak,
1: evet, o rekat
0: imamdan sonra onu o rekat kendimiz kılacağız.
1: Aynen, tek başına kılıyormuş gibi o artık rekatları kendisi kılacak. İkindi namazını bu şekilde bitirdi. Hı hı. Şimdi ikindi namazının hani sünnetini de kaçırmış oldu. Acaba bu sünneti farzı bitirdikten sonra kılması gerekir mi, gerekmez mi? Şimdi ikindi namazının farzını kıldıktan sonra artık nafile namaz kılınmaz. Dolayısıyla ikindi namazının sünneti artık kılınmaz.
0: Kılınmıyor.
1: Sadece farzını kılmış olur. Bu şekilde namazını eda etmiş olur. Allah kabul etsin.
0: Peki efendim. Teşekkür ederiz. Selma Hanım diyor ki, muhterem hocam, bakın tam konuyla alakalı geldi. İkindi namazını kıldıktan sonra başka bir camiye gittik. Hı hı. Orada tahiyyatül mescit namazı kılabilir miyiz? Bu hususa ne dersiniz demiş.
1: Evet, tahiyyatül mescit namazı sünnettir. Ancak Hanefi mezhebinde ikindi namazının farzını kıldıktan sonra nafile namaz kılmak mekruhtur. Dolayısıyla başka bir camiye gitseniz bile artık orada tahiyyatül mescit namazı Hanefi mezhebine göre kılamazsınız. Ancak Şafii mezhebinde mutlak bir nafile olmadığı için, sebebe bağlı bir nafile olduğundan dolayı tahiyyatül mescit namazı Şafii mezhebine göre tahiyyatül mescit namazı kılınabilir. Yani ikindi namazının farzı kılınmış olsa bile başka bir camiye gittiğini ziyaret maksatlı orada iki rekat tahiyyatül mescit namazı kılabilirsiniz kerahat vakti olsa bile. Ama Hanefiler demişler ki eğer böyle bir kerahat vakti durumundan dolayı tahiyyatül mescit kılınamıyorsa o zaman mescide giren kişi Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diye böyle bir tesbihte bir duada bulunursa tahiyyatül mescit namazı yerine geçer diye de ifade etmişler. Dolayısıyla hani Hanefi isek bu şekilde yaparak en azından tahiyyatül mescit sevabı almaya çalışalım inşallah.
0: İnşallah efendim. Teşekkür ediyoruz. Hakkari'den Sabri Bey hattımızdaymış. Alo.
3: Alo.
0: Hoş geldiniz Sabri Bey.
3: Hoş bulduk. Sağ olun abicim. Nasılsın? İyi misin?
0: Elhamdülillah. Siz de iyisiniz inşallah.
3: Evet ben de iyiyim. Sağ olun. Allah razı olsun.
0: Ne güzel. Buyurun.
3: Hocam sorum şuydu. Hocama sorum şuydu hocam.
0: Buyurun.
3: Ben evde cemaatle namaz kılıyorum bazen eşimle. Hı hı. Mesela ben tekbir getirdikten sonra eşim pencere kapatmaya gidiyor. Ve hatta mutfağa gidip geliyor. Ben tekbiri getirdikten sonra acaba bunun bir yanlışları var mıydı?
0: Yani henüz size uymadı o esnada. Doğru mu anladın?
3: Mesela hemen uymadı. Ben Allah'a ekber dediğim zaman, tekbir getirdiğim zaman... Diyelim ki pencere kapatmaya gitti, tekrar geldi.
0: Peki, soralım. Allah kabul etsin ibadetlerinizi. Hakkari'ye selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun. Yani bazen biz de camide yaparız değil mi? Hoca efendi işte kıraate başlar. O sırada çok hızlı bir şey yapıp ondan sonra iftira tekbirini alırız.
1: Evet.
0: Bunu evde yapsa ne olur?
1: Yani burada şimdi anladığım kadarıyla hani camide yine birkaç cemaat oluyor imama uyan. Ama evde olunca tek kalmış gibi ondan dolayı belki de o soruyu soruyor. Ya burada öncelikle şunu ifade edelim. Bir kadın cemaat arkamızda namaza duracaksa namaza başlamadan önce bana uyanlara da imam olmaya şeklinde niyetini ifade etmesi gerekiyor. Yani eğer kadın cemaat bize uyacaksa. Yani niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya ve bana uyanlara imam olmaya şeklinde bu şekilde niyet aldı. Ondan sonra namaza tekbirle başladı. O esnada hemen eşinin orada kendisine uymasına gerek yok. Yani zorunlu değil. Tabii ki uyması güzel olur ama o esnada bir kapı çaldı, kapıyı açmaya gitti veya çocuk bir şey istedi. O esnada imam namaza başlar. Daha sonra eşi veya kadın namaza dahil olabilir sonradan. Bunda herhangi bir sakınca olmaz. Burada yalnız... dikkat edilmesi gereken husus şu, özellikle cehri namazlarda artık orada imamlığa da niyet ettiği için artık kıraatini cehri yapmak durumundadır. Yani bana kimse uyumadı diye orada sessiz okuması doğru olmaz.
0: Ya da henüz uyumadı. Henüz uyumadı. Camları falan kapatacak, gelecek o zaman başlarım tabii, diyemez yani.
1: Aynen öyle. Yani zaten bir kimse tek başına namaz kılarken de bile cehri namazlarda kıraatini sesli yapabilir. Bunda bir problem yok. Kendisine imam uyacağı için, kendisine bir cemaat uyacağı için normal sesli bir şekilde kıraatine başlar. Eşi de daha sonra işini hallettikten sonra gelip kendisine uyar.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Efendim Özlem Hanım diyor ki muhterem hocam, içerisinde az da olsa ayet bulunan bir takım dini kitapları gusül veya normal abdest olmadan okumak uygun mudur?
1: Yani burada ayet varsa bu mushaf gibi değerlendirilmiyor. Yani çünkü onun içerisinde az miktarda ayet var. Dolayısıyla bir kimse içerisinde birkaç ayet olan dini kitapları veya belli sayıda ayet olan dini kitapları abdestsiz bir şekilde açıp okuyabilir. Ancak burada doğrudan ayetin aslının geçtiği yerlere dokunması caiz olmaz. Ama onun dışında kitabı tutup okuyabilir. Gusül meselesinde de yani eğer gusül alması imkan dahilinde ise kişinin, orada yine edeben geciktirmemesi ve hemen gusül abdestini alması tavsiye edilir. Yani çünkü bir kimse gusül abdesti alması gerektiği halde bunu mazeretsiz bir şekilde bunu geciktirmesi çok doğru görünmemiştir. Dolayısıyla hemen gusül abdestini alıp ondan sonra dini kitapları okumaya geçmesini tavsiye ederiz. Ama diyelim ki adet dönemindedir. O zaman tabii ki bu gusül abdesti alması mümkün olmaz. Ama burada da işte o dini kitapları okumasında yine bir sakınca olmaz. Okuyabilir ama ayet geçen yerleri tabii ki o zaman okumaması gerekir. Adetli olduğundan dolayı.
0: Orada mesela sayfanın o kısmını da
1: dokunmaması
0: falan
1: caiz olmaz. Tabii caiz olmaz.
0: Peki teşekkür ederiz. Mustafa Bey hattımızda, Tokat'a gidiyoruz. Alo.
4: Alo.
0: Hoş geldiniz Mustafa Bey.
4: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
0: Sağ olun, hayırlı akşamlar.
4: Selam aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
4: Hocalarım Allah sizi başımızdan eksik etmesin.
0: Estağfurullah. Allah sağlık afiyet ihsan etsin hepimize.
4: Hocamın da Allah hacını kabul etsin, haca gittiydi.
0: Hocam hocam gitmedi ama o inşallah nasip olur diyelim.
4: Hocama haca gitti biliyorum ben. Allah kabul etsin.
0: Yok yok hocam buradaydı.
4: Tamam neyse de benim sorum şöyle olacak.
0: Evet.
4: Şimdi bir kadın vefat ettiğinde evvelden vefat etmiş olan kocasının mezarına defin olur mu?
0: Soralım Mustafa abi.
4: Olursa da aradan ne kadar zaman geçmesi lazım?
0: Peki. Allah kolaylıklar versin. Rabbim sağlık afiyet ihsan etsin size, hepimize. Tokat'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Tabii Reci beni hemen uyardı. Yönetmenimiz dedi ki hocam Umre'ye gitmişti ya, acaba onu mu hatırladı diye. Evet Umre'ye gitmiştiniz. Bence onu kastediyordu. Yönetmenimize de teşekkür ediyorum. Şimdi bu memleketin birçok bölgesinde var. Bunu biraz şöyle değerlendirmenizi istesem acaba ne dersiniz? Hani Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük ve kalabalık şehirlerde mezarlık sıkıntısı biraz yüksek. Yani tabii, özellikle tabii. Merkeze yakın olan mezarlıklar neredeyse dolu gibi. Dolayısıyla mükerrer defin
1: gündeme geliyor.
0: Ama Tokat cennetten bir köşe. Hakikaten çok da güzel bir bölge. Hı. Eminim orada böyle bir sıkıntı yoktur. Fakat Anadolu'da şöyle bir arzu baş gösteriyor. Ya ben eşimle beraber aynı mezarda beraber olmak istiyorum. Hı. Beni eşimin yanına defnedin, üstüne defnedin gibi. Hı. Burada bir kadın daha önceden vefat etmiş bir eşinin üstüne defnedilmek istese bundaki şartlar nedir?
1: Yani normalde bir kabrin açılması genel kural olarak caiz değildir. Yani bir kabrin gereksiz yere açılması caiz değildir. Ancak dediğiniz gibi bir yer sıkışıklığından dolayı veya gerçekten bir ihtiyaç olduğundan dolayı bir kabrin üstüne, bir mevtanın üstüne ikinci bir mevta defnedilebilir mi şeklinde bir takım sorular da soruluyor. Bununla ilgili zaten uygulamada var. Yani burada genel olarak şunu söylüyoruz. Eğer daha önce defnedilen mevtanın tamamen çürüyüp toprak olduğuna dair bir zannı galip oluşuyorsa o zaman bunun açılıp yerine ikinci bir mevtanın defnedilmesi caiz olur. Böyle bir ihtiyaç halinde bu mümkündür. Hani burada şimdi soruda işte kaç sene gibi bir ifade. Yani bununla ilgili bir sene verilmiyor. Çünkü toprağın cinsine göre, türüne göre, iklim şartlarına göre
0: değişkenlik
1: arz eden bir durum. Bunu o bölgede bu mezar kazan kişiler bunları tabii ki daha iyi bilir. Onlara sorup belki öğrenmek gerekiyor. Yani artık zannı galip dediğimiz ağırlıklı kanaatin oluşması lazım. Evet, yani buraya bizi defnettiğimiz mevtanın artık tamamen çürüyüp toprak olduğunu biz inanıyoruz. Bu hale geldiğini aşağı yukarı tahmin ediyoruz, biliyoruz diye bir düşünce hasıl olursa o zaman ihtiyaç halinde ikinci bir defin oraya yapılabilir.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Allah herkese hayırlı uzun ömürler ihsan etsin.
1: Amin.
0: Elazığ'dan Yasin Bey hattımızdaymış. Alo.
5: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam Yasin Bey.
5: Elazığ'da size selam getirdim hocam.
0: Allah razı olsun. Bizden de Gakkolara selam olsun.
5: Hocam iyisiniz.
0: Elhamdülillah. Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
5: Çok şükür. Allah razı olsun. Hocam soracağım soru.
0: Buyurun.
5: Bir 15-20 sene önce bir arkadaşa borçlu kaldım.
0: Evet.
5: Borçlu kaldığım arkadaş da vefat etti. Sonra çocuklarına teklif ettim. Para neyse vereyim dedim fazlasıyla. Hı hı. Helal olsun dedi. Benden taraf helal olsun. Almadılar. Bunu ne yapayım sonuçta? Borçlu kaldım.
0: Soralım Yasin abi. Allah rahmet eylesin o kardeşinize, dostunuza. Elazığ'a selam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Dua bekleriz sizden de. Tabii burada acaba bütün varislere sorduğumuz sorusu sorulabilir miydi? Yani belki gitti bir tanesine sordu ama diğerleri isteyebilir belki hakkını.
1: Evet, doğru.
0: Ne dersiniz?
1: Yani burada bir kimse öldüğü zaman artık onun alacakları hisseleri oranında mirasçılara intikal ediyor. Yani bir kimse vefat etti ama işte 3-5 kişiden veya bir kişiden belli miktarda alacağı var. Bu alacak artık mirasçılarına intikal eder. Bu alacağın sahipleri onlar olur. Dolayısıyla onlara ödenmesi gerekir hisseleri oranında. Hı hı. O yüzden böyle bir durumda olan kimse yani borcunu ödeyecekti ama işte ödeyemeden alacaklı kişi vefat ettiyse mirasçıların tamamına gidip onlara benim böyle bir borcum vardı ben bunu ödemek istiyorum şeklinde bunu bildirmesi gerekir. Bu borç yükünden kurtulması için. Dediğiniz gibi mirasçıların tamamı bunu helal ederse o zaman artık yapacak bir şey yoktur. Helal edilmiştir. Çünkü hak sahibi onlar olduğu için helal ettiği anda bir problem kalmaz. Ama burada dediğiniz gibi sadece bir mirasçı değil, burada bütün mirasçılardan çünkü o hisseleri oranında hak sahibi olduklarından dolayı bütün mirasçılardan bu helalliğin alınması veya bu paranın bir şekilde ödenmesi gerekir tabii ki.
0: Peki efendim. Şimdi Konya'dan, sizin memleketten hocam, ismini vermek istemeyen bir dostumuz diyor ki anneme dedemden miras kaldı. Annem de mirasın bir kısmını bana verdi. Kız kardeşlerimin ve ağabeyimin gönlü de var bu duruma. Çünkü Allah nasip ederse ev yaptıracağım demiş. Annem evlatlara eşit davranma konusunda endişeli. Acaba yanlış mı yaptım diye düşünüyor. Bizi bu konuda aydınlatırsanız seviniriz demiş.
1: Yani anne veya baba çocuklarına hayatlarında bir mal verirken adil davranmakla yükümlüdür. Yani burada bir eşitsizlik veya bir adaletsizlik yapması doğru değildir. Hani olabilir birini daha fazla sevebilir, birini daha az sevebilir ama bu sevgi adaletsizlik yapmaya sevk etmemelidir. Dolayısıyla yani anneye bir para kalmış olabilir miras olarak bunu eğer çocuklarına vermek istiyorsa burada adaletli bir şekilde bu taksimatı yapması gerekir. Hı hı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabi bir çocuğuna mal bağışlayacağı zaman peygamberimizin şahit olmasını istiyor. Peygamberimiz diyor ki diğer çocuklarına da mal hibe ediyor musun, bağışlıyor musun? O da hayır deyince peygamberimiz diyor ki zulmüne beni şahit tutma. Hı. Yani ve çocuklarınız arasında bu konuda adaletli davranın diye veya git başka şahit bul şeklinde de rivayetler var. Buradan hareketli alimlerimiz demişler ki bu mekruhtur bu yapılan davranış. Hatta bazı alimlerimiz haramdır demişler. Sadece şöyle bir durum var. Bir çocuk çok ihtiyaç sahibi olur. Bir mesela Allah muhafaza bir hastalık durumu olur. Veya gerçekten bir borç altına girmiş olur. Yani çok ekstra bir sıkıntı içerisinde olur. O zaman ona fazla miktarda verilebilir onu o durumdan kurtarmak için. Ama çocuklar aşağı yukarı eşit durumda ise bir mal

0: paylaşımında bir mal verirken bu konuda eşit davranma yükümlülüğü vardır. Evet. Yani ve burada kadın erkek mirasta olduğu gibi ikili birli değil, kız erkek fark etmeksizin hepsine eşit davranılması tavsiye ediliyor.
1: Çünkü bu bir miras değil,
0: miras hibe. Değil, hibe olduğu için evet.
1: Peki, İstanbul'a gidiyoruz efendim. Celal Bey hattımızda. Hoş geldiniz Celal Bey.
2: Selamünaleyküm hocam.
1: Ve aleyküm selam.
2: Hocam iki sorum olacak.
1: Celal Bey bir tane kabul edebiliyoruz. Daha önemli olanı tercih ederseniz sevinirim efendim.
2: Tamam, okey. Şimdi, tamam hocam.
1: Evet, buyurun.
2: Şimdi zekatla ilgili sorum hocam, zekat dönemi 13 Haziran'da doluyor. Hı hı. Bu arada bir hafta önce de bir ev satışım oldu. Onun parasını buna katmam gerekiyor mu gerekmiyor mu? Onu öğrenmek istiyorum hocam.
1: Soralım. Allah kolaylıklar versin. Rabbim razı olduğu kullarının zümresine dahil eylesin. İstanbul'a selamlar. Şimdi burada evvela düzeltilmesi gereken şey belki de 13 Haziran'da zekat günüm dedi ya hocam. Hı hı. Bu problem mi?
0: Yani miladi takvime göre hesap yapması doğru değil. Yani bu zekat hesaplaması yaparken hicri takvime göre yapması, hı hı, gerekir. Dolayısıyla yani Ramazan 1'den diğer Ramazan 1'e kadar, yani bir Ramazan'dan bir Ramazan'a veya işte bir Şevval'den bir Şevval'e şeklinde.
1: Yani mesela çünkü şimdi bugün 25 Zilhicce. Evet. 2 gün sonra 27 Zilhicce oluyor. Evet. Bunu kabul edecek o zaman. Tabii. 27 Zilhicce diyecek.
0: Yani bunu miladi olarak değil, çünkü 13 Haziran'dan 13 Haziran'a dediğiniz zaman 365 gün yapıyor. Halbuki hicri yıl 354 gündür. 11 gün daha kısadır. O yüzden miras zekat hesaplamasında buna uymak gerekir. Şimdi burada zekat yılı hesabında mesela biz işte diyelim ki bir Şevval'de biz nisabı ulaştık. Daha sonra bir sonraki yılın bir Şevval'inde zekat vereceğiz. Burada 15 Ramazan'da bizim elimize yüklü miktarda para geçtiyse artık biz o bir Şevval'e geldiğinde hesabımızı eldeki mevcut rakam üzerinden yapmamız gerekiyor. İsterse o para bizim elimize bir hafta önce geçsin, fark etmez. Yani o yüzden burada şimdi bir araba satışı olmuş.
1: Ev diyor. Ev satmış.
0: Ev satışı araba olmuş veya araba olmuş, fark etmez. Yani tam zekat yılı dolmasına bir hafta kala eline yüklü bir miktarda para geçti. Miras da kalabilir. Zekat günü geldiğinde eldeki mevcut paraya bakacak. İsterse bir hafta önce eline geçmiş olsun, isterse bir ay önce, fark etmez. Eldeki mevcut paraya bakacak. İşte ondan sonra onun %2,5 zekatını verecek. Tabii ki borç, bir yıllık borçlarını düştükten sonra bu şekilde zekatını vermek.
1: Yani gerekiyor. Şunu diyemiyor ya, ben bunu ev alacaktım falan deme hakkı yok. O elindeyse artık,
0: evet,
1: verecek.
0: Ama burada eğer o parayı bir yere kanalize, yani bir temel ihtiyaca kanalize etmiş olursa, o zaman onu zekat matrahından düşebilir. Yani ben bir ev sattım ama başka bir firmayla görüştüm, orayla anlaştım ve orayla ilgili bir borç ortaya çıktı. Ve daha sonra ben o elimdeki meblağı, ben tamamını oradaki borcuma vereceğim. Yani oraya o parayı artık kanalize etmiş oldum, temel ihtiyacıma. Ama tabii bu da bir temel ihtiyaç olması gerekiyor. Yani tamam, bizim hani oturacağımız bir ev veya bineceğimiz bir araba için o parayı kanalize edersek, o zaman o parayı matrahtan düşeriz. Ama böyle bir kanalize durumu yoksa,
1: henüz bir arayıştaysa mesela,
0: arayıştaysa
1: o zaman verecek.
0: Orada zekatını vermesi gerekiyor.
1: Bu tabii durumda bir de hicri takvime göre hesap ettiğimizde 13 Haziran dedi, 11 gün geri geldik. 2 Haziran itibariyle demek ki aslında zekat yılbaşısı gelmiş. 2 Haziran'da sattıysa...
0: Ha, evet tabii, orada mi? Öyle bir detay da var.
1: Onu, yani onu zekat, da vermesi icap ediyor o zaman.
0: Zekat yılı doldu. Dolduktan sonra satış olduysa
1: o bir sonraki seneye,
0: o bir sonraki seneye kalır.
1: Ama 2 Haziran'dan önce sattıysa, evet, bu sene verecek. 2 Haziran'dan sonra sattıysa önümüzdeki seneye kalır.
0: Aynen öyle.
1: Eyvallah.
0: Bu o arada hakikaten orada çok ciddi bir fark oluşuyor.
1: Eyvallah.
0: İster istemez.
1: İzmir'den bir telefonumuz daha var galiba, son telefonumuz. Erol Bey hoş geldiniz.
3: Alo.
1: Alo.
3: İyi akşamlar efendim.
1: Hayırlı akşamlar Erol Bey.
3: Ben kefir.
1: Evet. Kefir içiyorsunuz.
3: Kefir diyorum. içmesi haram mıdır? Onu soracaktım.
1: Soralım efendim. Bakalım ne diyecek hocam. İzmir'e selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hocam vaktimiz az. Evet. Kefir güzel bir içecek ama tabii caiz mi değil mi?
0: Yani kefir şu anda alkollü içecekler sınıfında değil. Öncelikle onu ifade ederim. Kefir evet bir fermente üründür. Kefir mayasıyla bir süt ürünüdür. Elde ediliyor. Tabii bu fermente ürün olduğu için içinde az miktarda bir doğal alkol oluşuyor ister istemez. Ama bu sarhoşluk verecek düzeyde bir şey değil.
1: Ya bu kendiliğinden oluşuyor.
0: Kendiliğinden
1: için, değil mi hocam?
0: Doğal oluşan bir şey. Zaten mesela meyvelerde de oluşuyor bu alkol. Yani o tamamen fermentasyonla ilgili bir konu. Mesela üzüm şırası yine benzer bir şeydir. Burada sarhoşluk verecek düzeye gelmediği müddetçe kefir içmekte herhangi bir sakınca yok. Zaten siz onu aldığınız zaman ve hemen tükettiğinizde böyle bir durumda söz konusu olmuyor. Kefir içmek bu manada caiz.
1: Yani o bazen kapağını açtığımızda işte 3 gün içinde tüketmemiz icap ediyor falan
0: tabii,
1: yazıyor.
0: Tabii.
1: Tüketilmediğinde zaten bir şişiyor. Fermentasyon biraz daha artıyor.
0: Artıyor.
1: O zaman alkol oranı da yükseliyor.
0: Evet.
1: O zaman sıkıntı oluyor.
0: O zaman sıkıntı olur ama biz taze olarak aldık ve hemen 2-3 gün içerisinde tükettiysek bunda bir sakınca olmaz.
1: Eyvallah. Güzel, keyifli bir programdı hocam.
0: Allah razı olsun.
1: Tadı damağımızda kaldı. O yüzden sizi bugünlük fazla yormayalım. Yarın da inşallah sizinle beraber olduğumuzun müjdesini verelim izleyicilerimize. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi ki varsınız.
0: Allah razı olsun. Sağ olun.
1: İyi ki hocamsınız. Allah razı olsun. Evet muhterem izleyicilerimiz, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın Cenab-ı Allah ruhsat verirse bilinen saatte, kendi saatimizde tekrar buluşacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki rıfk, yani zarif davranış işe güzellik katar. Rıfktan, zarafetten yoksunluksa işi kusurlu kılar. Cenab-ı Allah yaptığı her işi güzel, zarif, zarafetle yapmayı hepimize nasip etsin. İz bırakabilmeyi hepimize nasip etsin. Bıraktığımız izlerle de inşallah arkamızdan birilerinin gelmesi ve hakikat yolunun yolcusu olmayı nasip etsin Rabbimiz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
4: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanete Soralım programını sizlere aktardık.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Yasin-i Şerif.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي

Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, aziz kardeşlerim. Alemlerin Rabbine hamd ederek, alemlere rahmet olarak gönderilen Resulüne salat ederek, hepinize selam ederek sohbetime başlıyorum. Bu akşamki sohbetimizde ülkemiz ana vatan. Ama bu ana vatanın bir de baba vatanı var. Orası da Altay dağlarının eteklerinde bulunan bölge. Bugün Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şincan diye adlandırdıkları Doğu Türkistan. Değerli kardeşlerim, bu bölge Taklamakan çölünü de içine alan zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarına ve pek çok yeraltı maden zenginliklerine sahip İpek Yolu üzerinde olan geniş bir coğrafyanın adı. Bu bölge bizim için çok önemli. Tarih boyunca Türk kültür ve medeniyetinin en önemli merkezlerinden biri olmuş. Göktürk Devleti, Uygur Kağanlığı bu bölgede kurulmuş. 24 yaşında Müslüman olan Satuk Buğra Han, Karahanlı Devleti'ni ilk Müslüman Türk Devleti yaptıktan sonra Yusuf Has Hacib'in ölümsüz eseri Kutadgu Bilig, Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lugati Türk adlı eserleri bu bölgede kaleme almışlar. Aynı zamanda Müslümanların 6 temel hadis kitabı var malum. Bu 6 temel hadis kitabı, yani Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, bu eserlerin müelliflerinin yetiştiği bölge. Farabi, Biruni, Harezmi, İbn-i Sina, Ulubey, Zamahşeri, Ahmet Yesevi, Bahaeddin Nakşibendi gibi isimleri İslam dünyasına hediye eden topraklar bu topraklar. Bir zamanların bilimin merkezi olmuş topraklar. Bölge, değerli kardeşlerim, bir müddet Moğolların egemenliğinde kaldıktan sonra 16. 17. yüzyıllarda Hocalar Devri'ni yaşamış. 18. yüzyıldan sonra bölge Manchu Çin İmparatorluğu işgaline uğramış. 1860'lı yıllarda Muhammed Yakup Han önderliğinde büyük bir bağımsızlık hareketi bölgede başlamış. Yakup Han, Kaşgar merkezli bağımsız bir yönetim kurarak Osmanlı Sultanı Sultan Abdülaziz döneminde Osmanlı'yla diplomatik ve askeri ilişkiler kurarak hutbeyi Osmanlı Sultanı adına okutmuştu. Ancak Yakup Han'ın bir suikast sonucu ölümünden sonra başlayan iç karışıklıklar Çin'in yeniden bölgeyi ele geçirmesine yol açmış. Çin yönetimi 1884 yılında bölgenin adını Şincan, yani yeni toprak veya kurtarılmış bölge olarak değiştirmiş. 20. yüzyıla gelindiğinde, değerli kardeşlerim, Doğu Türkistan halkı birçok kez bağımsızlık mücadelesi vermiş. 1933 yılında Sabit Damollah adındaki lider öncülüğünde Kaşgar merkezli Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti ilan edilmiş ama maalesef kalıcı olamamış. 1944 yılında Gulca merkezli ikinci kez Şarkı Türkistan Cumhuriyeti kurulmuş. Kurucusu Alihan Töre, Ahmet Can Kasımi ve Osman Batur gibi isimler bağımsızlık mücadelesinin öncüleri olmuşlar. Kendisi de bir asker olan Mareşal Alihan Töre bir bahaneyle Gulca'daki Rus konsolosluğuna davet edilmiş ve buradan kaçırılmış. 1949'da Ahmet Can Kasımi onun yerine geçen bu zatla birlikte devletin üst düzey yöneticileri Mao ile görüşmek üzere Pekin'e davet edilmiş. Ancak bindikleri uçağın Almatı civarında düştüğü açıklanmış. 1949 yılında Çin Komünist Partisi bölgeyi tamamen kontrol altına almış ve Alihan Töre'nin kurmuş olduğu bu devlette yıkılmış. 1955 yılında bölgenin adı resmi olarak Şincan Uygur Özerk Bölgesi şeklinde değiştirilmiş ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özerk bölge statüsü verilmiş. Bölgenin başkenti de daha önceki ismi Dihua olan Urumçi olarak değiştirilmiş. Değerli kardeşlerim, bir ziyaret çerçevesinde bulunduğum bu bölgede dikkatimi çeken bazı hususları sizlerle paylaşmak isterim. Öncelikle ezanların
dışarıdan okunmaması, camilerde Kur'an-ı Kerim'in bulunmaması, sokaklarda Müslüman popülasyonu çok olmasına rağmen başörtüsü kullanan kadınların olmaması ilk dikkatimi çeken hususlar arasında yer aldı. Mesela namaz vaktinde camiye çok az cemaat gelmesi ya gelenlerin arasında da gençlerin hiç olmaması yine gözüme takılan hususlardan bulundu. Ziyaret ettiğimiz İslam Enstitüsü'nde evet Kur'an eğitimi yapılıyor. İslam'ın temel eserlerinin hem Uygurca'ya hem de Çince'ye tercüme edilmiş olması sevindirici. Fakat öğrenci sayısı çok düşük. Müslüman toplumun ihtiyacını karşılayacak düzeyde bir öğrenci potansiyeline sahip değil. Özellikle müzeler ziyaret edildiğinde Çin devletinin terörle etkin mücadele ettikleri orada gösteriliyor. Bölgede Çinlilerin çok eski zamanlardan beri var oldukları, bölgenin asli sahiplerinin kendilerinin olduğu, buna karşın çok kültürlü ve çok renkli bir yapıyı idame ettirmeye çalıştıkları altı çizilerek vurgulanan hususlar arasında yer alıyor bu müzelerde. Bölgeye en son atanan ve bölgede özellikle Uygur Türkleri üstünde büyük baskı kuran üst düzey yöneticilerden birisi, Komünist Parti Sekreteri, valilik orada yapmış, Ma Xingguri adındaki bir kişi, yürütülen bir yolsuzluk ve disiplin soruşturması kapsamında görevden alınmış olduğunu ve şu anda hapiste olduğunu da bu ziyaret vesilesiyle öğrenmiş olduk. Bugün Çin yönetim sistemi olarak katı bir komünist tek parti rejimiyle yönetilse de iktisadi anlayış olarak tamamen kapitalist bir model uyguladıklarını görüyoruz. Türkiye'de olduğu gibi veya bir batı ülkesine gittiğinizde gördüğünüz AVM'leri, çalışma saatlerini, bir kapitalizmin hakim olduğu bir ülkede ne görüyorsanız aynılarını orada görebiliyorsunuz. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Çin'de artık komünist ideallerden ziyade ekonomik kalkınma ön plana alınmış vaziyette. Özellikle bölgenin başkenti olarak nitelendirilen Urumqi kentinde son yıllarda devasa inşaat faaliyetlerinin yürütüldüğünü de görebiliyorsunuz. Tabii bunu Uygurları adeta sefalet ve varoşlar içinden alıp onlara medeniyet getirdikleri izlenimi verecek şekilde de orada anlattıklarına şahit oluyorsunuz. 2017 yılından itibaren eğitim yılı o bölgede tamamen Çince'ye dönüştürülmüş. Bunun sonucu olarak da torunlar dedeleriyle anlaşamaz duruma gelmiş. Doğal olarak da tabii kültür aktarımının sekteye uğradığını da görüyorsunuz. Değerli kardeşlerim, bu bölgede normalde Uygur Türklerinin nüfusu çokken son zamanlarda, son yıllarda Han Çinlisi nüfusun bölgeye yoğun bir şekilde göç etmesi sonucu demografik yapı da değişmiş. Uygur Türkleri azınlığa düşmüş ve kimlik kültür erozyonuyla karşı karşıya kalmışlar. Resmi verilere göre Çinlilerin, malum Çin nüfusu çok kalabalık bir nüfus, bu nüfusun yani 1,5 milyara varan, dayanan bir nüfusa sahip olan bu popülasyonun %70'i hiçbir dine inanmıyor. Karşılaştığımız veya bize mihmandarlık yapan kişilere de sorduğunuzda kimisi ben hiçbir dine inanmıyorum diyor. Kimisi de community path dedikleri, işte o komünist yoluna inandıklarını söylüyorlar. Tabii bu da aslında İslam için bir şans olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Çünkü dinsiz toplum olmaz. Eğer İslam o bölgede doğru temsil edilirse, geleneklerine ve ahlaki ilkelere değer veren Çinlilerin geçmişte o bölgeleri egemenliği altına alan Moğollarda olduğu gibi İslamlaşma umudunu şahsen ben koruduğumu ifade etmek isterim. Ve şu dua ile bu akşamki sohbetimi tamamlamak isterim. Ya Rabbi, bugün yeryüzünün dört bir yanında yaşayan, kalbi hakkı ve hakikati arayan milyarlarca kulun var. Doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar uzanan bu koca dünyada senin yüce kelamından ve İslam'ın huzur veren ikliminden henüz haberdar olmamış tüm gönüllere hidayet nasip eyle. Özellikle kadim bir tarihe ve büyük bir nüfusa sahip olan Çin halkına
O topraklarda yaşayan milyonlarca insana ve yeryüzündeki diğer tüm milletlere İslam'ın nurunu ulaştır. Onların kalplerini ön yargılardan, kalıplardan temizle. Ruhlarını İslam'ın adaleti, şefkati ve tek bir yaratıcıya kul olma hürriyetiyle şereflendir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerini üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar, kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek, şunu hatırla bunu hatırla diyerek, daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da, insan kaç rekat namaz kıldığını bilmez hale gelir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki, yani Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.

0: Bir hadisinde peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Misafiri bir gece ağırlamak her Müslümanın üzerine düşen bir görevdir. Bir kimse bir Müslümanın evinin önünde sabahlarsa bu kimseye ikram etmek o ev sahibinin üzerine bir borçtur. Misafir bu hakkını ister talep eder, isterse de hakkından vazgeçer.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةً فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.
2: Üç şey ölenin mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Ölüm, dünya hayatının sonu, ebedi olan ahiret hayatının da başlangıcıdır. Ölüm, hayatın bu iki dönemini birbirine bağlayan ve insanı ebediyete taşıyan bir köprüdür. Allah'ın belirlediği son vakte kadar her insan için asıl olan yaşamaktır. Hayatın ve insani değerlerin korunması, dünyanın imar edilmesi ve ebediyet için gerekli hazırlığın yapılabilmesi için Allah insana hayatı sevdirmiştir. Ancak ölümün bir gün mutlaka geleceğini akıldan çıkarmamak, daima hazırlıklı olmak, ölüm geldiğinde de rıza göstermek olgun müminin nitelikleridir. Sahip olunan zenginlikler ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Ama kalıcı iyilikler Allah katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır. Zira ölümle birlikte dünya zenginlikleri ve evlatlar sadece mezara kadar eşlik edebilir. Onlar kulun ölümünden sonra geride bıraktıkları olarak kalır. İyiliklerse beraberinde götürdükleridir. Yüce Rabbimiz, mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan salih amellerse Rabbinin katında sevap olarak da, ümit olarak da daha hayırlıdır. Ayetiyle kalıcı olanı haber vermiştir. Bu amellerin ise imanla, iyi niyetle yapılması ve Allah'ın rızasına uygun işler olması gerekmektedir.

0: Sevgili Peygamberimiz, kulun geride bıraktığı faydalı bilginin, kendisine dua eden salih evladın ve faydası sürekli olan sadakanın sevabının, ölümünden sonra da devam ettiğini bildirmiştir. Hazreti Süleyman'ın aleyhissalatü vesselam, salihlerden olmayı istediği duası şu şekildedir. Ey Rabbim! Beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Müminin ahirete dair kaygılarını, Allah'ın rahmeti, kendi imanı ve salih amelleri azaltacaktır. Razı olunan ameller, sonsuz kurtuluş için bir umut kaynağı olacaktır.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Söz mü, sükut mu? Her biri birer canlı aslında. Ayak seslerini işitmemiz ondan bazılarının. Bazılarının soğukluğunu içimizde hissetmemiz ondan. Her biri birer canlı aslında. Yapan, yıkan, onaran, yaralayan, yara saran. Yeri geldiğinde savaşı, yeri geldiğinde başı kesen. İçimize atılan, içimizde büyüyen, içimize dert olan. Evet, kelimelerin de ruhu var. Sözler yaşıyor aramızda. Kimi can çekişiyor, kiminin tabutu omuzlarımızda. Kendi ruhundan üfler insan sözlerine. Bu yüzden ait olduğu ruh kadar yücedir sözler. Kimi ulvi, kimi süflidir. Bu yüzden Allah kelamı bu kadar işsizken, peygamber kelamı bu kadar vecizdir. Ruhun sesidir sözler. Bu yüzden yüce sözler ancak yüce ruhlardan işitilir. Nasıl yücelir ki söz? Ruhun sesi nasıl güzelleşir? Bağırarak mı? Hayır. Sürekli konuşarak mı? Hayır. Söze yalan katarak mı güzelleşir ruhun sesi? Sürekli başkaları hakkında konuşarak mı, yoksa her işittiğini aktararak mı? Ah, bir susabilsen işiteceksin. Kulak ver sözlerin yücesine. Bak ne diyor peygamber. Hangisi? Kendisine sözün özü verilen, cevami-ül kelim olan son nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun yahut sussun. Konuşmanın da bir ritmi olduğunu söylüyor nebi. Söz ve sükutun dengesinden bahsediyor. Bu denge kurulduğunda sözdeki notalar yerli yerine oturuyor ve melodi ritmini buluyor. O zaman laf kalabalığından yükselen kuru gürültüden ibaret olmuyor konuşmalarımız. O zaman hoş bir sada kalıyor gök kubbemizde. O zaman ruhumuzun yüceliği sözümüze yansıyor. Ruhumuzun derinliği kadar derinleşiyor sözlerimiz. Doluluğu kadar doluyor, inceliği kadar inceliyor. Öyle ki kendisine sözün özü lütfedilen ve sözün en özlü hallerini zarafetle nakledebilen nebi konuştuğu zaman kainat susuyor. Ashabı onu dinlerken adeta başlarının üstündeki kuşları ürkütmekten çekiniyor. O konuşuyor, hak ve hakikate dair söz sayfalarındaki boşluklar bir bir doluyor. O konuşuyor, şairlerin, ediplerin övüncü olan mısralar yalın kalıyor. O konuşuyor, iyilik ve güzelliğe dair söylenecek yeni sözlere ilham oluyor. Allah Resulü konuştuğu zaman herkes kendi kabınca nasiplenirdi onun ikramından. Onun söz bahçesinden herkes kendi nasibince bir şeyler devşirirdi. Onun her bir sözüyle karanlığın bir yönü aydınlanırdı. Şehirler üzerindeki kara bulutlar dağılırdı o konuştuğu zaman. İşitildiği her çağda muhataplarının üzerinde hoş bir koku bırakırdı onun sözleri. Sadeliğiyle dinleyen

Yenleri büyülerdi. Hikmetinin yanında zarafetiyle de muhataplarını etkilerdi. Onun sözlerinde tevazunun yüceliği hissedilirdi. Bazen susarak en etkili sözleri söylerdi. Onun tek bir susuşu kelimelere sığmayan nice mesajlar verirdi. Konuşması hayır olduğu gibi sükutu da hayırdı onun. Sözleri boş olmadığı gibi susması da çok şey ifade ederdi. Onun sükutundan ashabı neler öğrenmişti? Ka'b bin Malik'e susarak neler söylemiş, ne dersler vermişti? Söz ve sükutun muhteşem dengesi onun şahsında bir araya gelmişti. Sadece sözün değil, sükutun da bir değerinin olduğunu, sözü de, sükutu da yerli yerinde kullanmak gerektiğini öğretmişti Nebi. Buna göre her bir değerli susuş aslında bir peygamber tavsiyesi. Eğer ağzımızdan şer çıkacaksa, sözlerimiz işiteni incitecekse, yaralayacaksa, karalayacaksa susmak daha hayırlı. Hayra dair bir söz dökülmeyecekse dudaklarımızdan, ağzımızdan çıkanlar kalbimizde kirli tortular bırakacaksa ve bir zaman sonra sırf bu yüzden kalbimiz kas katı kesilecekse susmak daha hayırlı. Sözlerimiz ağzımızda iğrenç bir tat bırakacaksa, her bir sözümüz bir basamak olup bizi cehenneme bir adım daha yaklaştıracaksa, konuştukça bakırdan tırnaklarımız uzayacaksa susmak daha hayırlı. Ağzımızdan çıkan her bir kelimeyle yalandan, iftiradan köprüler inşa edeceksek, sözlerimiz kini, nefreti besleyecekse susmak daha hayırlı. Her bir sözümüz ruzi mahşerde ete kemiğe bürünüp karşımıza dikildiğinde, hiçbirini görmeye cesaret edemeyecek, gözlerimizi kaşıracaksak, sözlerimizden ve o anda keşke toprak olsaydım diyeceksek susmak daha hayırlı. Her söylediğimizi görmeye, her bir sözümüzle yüzleşmeye tahammül gösteremeyeceksek, ağzımızdan çıkan her bir söz bize söylendiğinde onları dinlemeye takat yetiremeyeceksek susmak daha hayırlı. Kendi sözlerimizden kaçmak isteyeceksek bunca laf kalabalığı niye? Neyin muhabbetini ediyoruz? Dudaklarımızla kendi kuyumuzu kazmak mı niyetimiz? Kendi sözlerimizde kendimizi esaret altına alıyoruz farkında olmadan. Kırmak lazım zincirleri o vakit. Kurtulmalıyız söz esaretinden. Bize düşen değerli bir sükut yahut hayır söylemek. Ancak bu sanıldığı kadar kolay değil. Zira incelmeden ince, doğrulmadan doğru konuşamaz insan. Hayırsızken de hayır dökülemez dudaklarından. Hayırla aramızdaki mesafe bu kadar artmışken nasıl hayır konuşsun dilimiz? Halimiz nefret ettirirken nasıl müjdelesin kalimiz? Hayra dair konuşabilmesi için yeterince hayrı olmalı insanın. Öyle ya, içinde ne varsa dışına da o sızar küpün. Bize ait olan her bir kelime ve dahi her bir harf ağzımızdan çıktığı andan itibaren bir biz inşa etmeye başlar. Ve aslında biz nasılsak ona göre kelimeler dökülür ağzımızdan. Derinliğimiz kadar, bilgeliğimiz kadar, inancımız kadar, manayla, hakla, hakikatle ilişkimiz kadar. Bu yüzden manasını yitirmiş her bir söz uzaklaştırıyor bizi kendimizden. Hakikat kaybı, mana yoksunluğu kelimeler kadar bizim de içimizi boşaltıyor. Yalan, gıybet, iftira kimyamızı bozuyor. Şahsiyetimiz, insaniyetimiz, inancımız yara alıyor. Ve 40 yamaya dönmüş bir şahsiyetten de hayır gelmiyor. Çöp yığınları gibi söz yığınları biriktiriyor etrafımızda. İnsanlar bize kulak kesildiğinde hayır namına tek bir esaslı söz bulamıyoruz konuşacak. Müminden beklenen sözler söyleyemiyoruz söz sırası bize geldiğinde. Ceplerimizi yokladığımızda yıllar yılı biriktirdiğimiz malayani kırıntılarıyla karşılaşıyoruz. İdrakimize giydirdiğimiz gömlekleri yırtıp da hakikate dair tek kelime edemiyoruz. Herkesin kapıldığı o sele mümin olarak biz de kapılıp onca gürültünün içinde sesimizi duyuramıyoruz. Günübirlik telaşların ortasında bizden, bize dair, bize ait, sadra şifa değerli bir söz ve dahi sükut sunamıyoruz. Oysa kendisini başkalarının gürültüsüne kaptırıp da kendi şarkısını söyleyememesi ne acıdır insanın. İnandığı gibi yaşayamayınca yaşadığı gibi konuşması ne acıdır. Konuşması için kendisi işaret edildiğinde sağına ve soluna bakıp ürkek gözlerle ben mi demesi ne acıdır eğer biriktirdiği sadece laf kırıntılarıysa. Kulak kesilecek söz bulamaması ne acıdır eğer kulaklar hep işgal altındaysa. Ve ne acıdır söz terazileri kurulduğunda sözlerinin incir çekirdeğini dolduramadığını görmesi. Sadece sözlerinin değil ve dahi sükutunun

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurdu: "Ey Adem oğlu, sen bana dua edip ricada bulunduğun müddetçe ne kadar olduğuna bakmadan günahlarını bağışlarım. Ey Adem oğlu, günahların yerle gökleri dolduracak kadar olsa da bana istiğfar edersen onları bağışlarım. Ey Adem oğlu, yeryüzü dolusu günahla huzuruma gelsen, şirk koşmadığın sürece ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle bağışlarım."

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz Allah zalime biraz mühlet verir. Bir kere de

onu yakaladı mı kaçmasına imkan vermez buyurdu. Sonra zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir ayetini okudu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.''

Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.

Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp ederse Allah o kimseye cehennemi vacip kılar ve cenneti haram eder. Bunun üzerine bir adam, ''Ya Resulallah, eğer o hak küçük bir şey ise'' deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''İsterse misvak ağacından bir dal parçası olsun'' buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Medine'de olsak ona yardım ederdik.
2: Yalancı, sahtekar adam. Savaş yapılacağını adın gibi biliyorsun.
1: Sakin ol Abdullah. Bunun gibi münafıkların aramızda olmaması daha iyi.
2: Müslümanların moralini bozmak istiyor ey Hamza. Böyle çekip giderek kalanları ümitsizliğe düşürecek aklı sıra.
1: Allah bize yeter Abdullah.
2: Allah'ın düşmanları. Siz olmasanız da Allah peygamberine yardım edecektir.
3: Anlaşılan sizden bir hayır gelmeyecek. Ben gidiyorum. Haberiniz olsun. Eğer öldürülürsem tüm malım Muhammed'indir.
4: Hadi kılıçlarımızı alıp Allah Resulüne katılalım. Belki Allah bize şehitlik nasip eder.
5: Hadi o zaman ne duruyoruz? Hadi.
6: Şu tepeyi görüyor musun?
7: Evet.
6: Az önce Muhammed oraya adamlarını yerleştirdi. O tepe bizim için çok önemli. Senin görevin o tepeyi göz altında tutmak. Eğer onun ardından atlılarınla dolanabilirsen onları iki ateş arasında bırakırız.
7: Evet, bunu ben de düşündüm. Gözüm onların üstünde. Savaş boyunca fırsat kollayacağım.
6: Sen bu yüzden iyi bir kumandansın Halit.
0: 59. Bölüm.
8: Mekke ordusu ile Müslümanlar Uhud'da savaşa hazırlanırken, Medine'de kalan kadınlar ve çocuklar Allah'ın İslam ordusuna zafer vermesi için dualar ediyorlardı. Peygamberimiz kadınların savaşa katılmasına müsaade etmemişti. Ama bazı hanım sahabilerin oturdukları yerden sonucu beklemeye tahammülleri yoktu. Nesibe Hatun bunlardan biriydi. Ne olursa olsun yerinin ordunun yanı olduğunu düşünüyordu. Sabah erkenden kalkmış, taşıyabileceği kadar su kırbasını su ile doldurmuş, yaralıların bakımı için gerekli malzemeleri yanına almıştı. Evden çıkacakken aile fertleri kendisine mani olmak istediler.
9: Anne, nereye gidiyorsun?
10: Uhud'a gidiyorum kızım.
9: Ama nasıl olur? Hani kadınlar savaşa katılmayacaktı?
10: Evet, böyle bir zorunluluğumuz yok ama ben dayanamayacağım.
9: Babam ve iki abim orada diye mi?
10: Hayır yavrum, onlar için endişelenmiyorum. Allah inşallah zafer nasip eder. Sağ salim evimize dönerler. Eğer zafer nasip olmazsa şehadet nasip olur. İki durumda da Allah'a hamd ederiz.
9: Peki o zaman neden gidiyorsun?
10: Ben peygamberimize Akabe'de biat ettim. Onu koruyacağımıza dair söz verdik. Şimdi onlar orada canlarını bizim için siper ederken ben burada böyle oturamam. En azından yaralıların tedavisiyle ilgilenirim. Ya da elimden ne gelirse onu yaparım.
9: Peki anne, sen bilirsin.
10: Gel bir sarılayım sana. Ah yavrum. Kızım. Güzel kızım. Evimi sana emanet, tamam mı?
9: Tamam anne.
10: Şu ok çantasını sırtıma takmama yardım eder misin?
9: Dur, yayını da getireyim.
10: İyi olur. Şu kılıcı da alayım.
9: Taşımana yardım edeyim.
10: Sağ ol yavrum. Gel şehrin çıkışına kadar birlikte gidelim.
9: Karşıdan gelen kadın Enes'in annesi Ümmü Süleym değil mi?
10: Evet o. O da silahlanmış. Herhalde Uhud'a gidiyor. Ümmü Süleym. Ümmü Süleym.
11: Nesibe, sen misin?
10: Evet. Selamun aleyküm.
11: Ve aleyküm selam. Görünüşe bakılırsa aynı niyetle yola çıkmışız.
10: Evet. Sen de benim gibi dayanamadın değil mi?
11: Sorma. Sabaha zor ettim. Resulullah orada savaşırken biz burada nasıl durabiliriz? Hiç olmazsa yaralılara bir faydamız dokunur.
10: Yaralılara da askerlere de yardım ederiz. Ben her ihtimale karşı silahlarımı da yanıma almıştım. Görüyorum ki senin de benden aşağı kalır yanın yok.
11: Şehitlik sadece erkeklere mi mahsus?
10: O zaman gazamız mübarek olsun.

0: Biz Resulullah'ı görmek istiyorduk.
1: Niçin görüşmek istediniz?
2: Biz Müzeyne'den geliyoruz. Aramızda İslamiyet'i kabul etmiş olanlar var. Onlarla konuştuktan sonra biz de Müslüman olmak istedik. Bu yüzden geldik.
1: Müslüman olmak içten bir teslimiyettir. Allah'ın bir olduğuna, onun herhangi bir ortağı olmadığına ve Hazreti Muhammed'in onun elçisi olduğuna gönülden inanmanız yeterlidir.
2: Evet, buna inanıyoruz. Peygamberin huzurunda da bunu söylemek isterdik.
1: Peygamberimiz arkadaşlarıyla birlikte Uhud'da. Mekke müşrikleri büyük bir orduyla şehrimizin yakınlarına geldiler.
0: Savaşmak için mi gitti?
1: Evet.
0: O zaman bizim ne işimiz var burada? Hadi bir an evvel peygamberimizin ordusuna yetişelim.
2: Hadi oyalanmayalım.
3: Savaş başlamak üzereydi. Müşriklerin arasındaki kadınlar savaş hazırlığı yapan erkeklerini savaşta daha saldırgan olmaları için kışkırtıyorlardı.
4: Kureyş'in aslanları, hadi görelim sizi. Bedir'in intikamını almadan dönmeyin. Mağlup bir şekilde dönenlerin ne girecekleri bir evi ne de serili bir döşekleri olur. Bize erkekliğinizi gösterin. Kahramanca savaşın ki geride kalan kadınlardan bir farkınız olsun.
3: Kureyş ordusunun sancaktarı Talha bin Ebi Talha atını dört nala sürerek savaş meydanının ortasına geldi ve şöyle seslendi.
5: Benimle çarpışmak için her meydanına çıkacak bir yiğit bekliyorum. Siz ölürseniz cennete gideceğinizi, bizimse cehenneme gideceğimizi söylüyorsunuz. Benim kılıcımla öldürülüp hemen cennete gitmek isteyen ya da beni kılıcıyla öldürüp cehenneme gönderecek biri yok mu aranızda?
6: Ben varım. Varlığım elinde bulunan Allah'a and olsun ki seni kılıcımla cehenneme göndermedikçe ya da senin kılıcınla cennete girmedikçe bu meydandan ayrılmayacağım.
5: Ali bin Ebi Talib, karşıma cesur bir Kureyşli çıktı. Baban Ebu Talib'in özellikleri geçmiş sana. Keşke onun atalarının dinini terk etmeseydin.
6: Beni buraya nasihat etmeye mi çağırdın?
5: Hayır. Canını almak için çağırdım.
6: İstediğin oldu mu?
5: Aramızdaki akrabalık hakkı için beni bırak.
7: Sancak düştü.
3: Müşriklerin sancağını Talha'nın oğlu almıştı ki bir ok sesi duyuldu.
8: Hadi yürü. Hadi çekil bu tarafa doğru.
9: Durun oradan onu.
6: Tutun kollarından, sen de bacaklarından tut. Annesi safların gerisinde, onun yanına götürelim.
10: Oğlum! Oğlum! Kim yaptı sana bunu?
11: Asım bin Sabit attı oku.
10: Asım mı? Hem de bizim kabilemizden. Lanet olsun sana. Senden intikamımı alacağım Asım. Seni öldüreceğim. Oğlum.
3: Müşriklerden kim sancağı aldıysa bir okla öldürülüyordu. Bu durum müşriklerin moralini bozarken Müslümanlara güç kazandırıyordu. Müşrik kadınlarsa erkeklerinin savaş meydanından kaçmaması için olanca güçleriyle bağırıyorlardı. Hazreti Hamza iki elinde iki kılıçla düşmanlara karşı savaşıyor ve bir yandan da şöyle bağırıyordu.
7: Ben Allah'ın aslanı Hamza. Okçular, dikkat edin.
12: Beni dinleyin. Halid bin Velid tam karşımızda. Hedefi biziz. Mevzilerinizi alın. Emrettiğim zaman onları ok yağmuruna tutacağız. Hazır ol. Bırak. Hazır ol! Bırak!
7: Lanet olsun! Bu ok ya.

0: karşısında ilerleyemeyiz. Geri dönüyoruz. Herkes geri dönsün.
1: Çok şükür Halid'i püskürttüler.
2: Şükürler olsun Allah'a.
1: Hadi ey Allah'ın kulları. Bugün cennet size ne kadar yakındır. Allah Müslümanların canlarını cennet karşılığında satın almıştır.
2: Bizleri muzaffer eyle Allah'ım.
3: Allah'ım bugün yardım eyle bizlere.
4: Allah'ım bizlere olsun Allah'ım. Allah'ım
5: bizi muzaffer eyle hocam.
6: Allahu Ekber. La ilahe illallah.
7: Resulullah'tan kılıcını onun hakkını vermek sözüyle almış olan Ebu Dücane savaş meydanında fırtına gibi esiyor. Aynı kılıcı almak istemiş olan Zübeyir ise onun yanındaydı. Aldığı kılıcın hakkını nasıl vereceğini merak ediyor.
8: Resulullah'tan kılıcı hepimiz istedik. Onu Ebu Dücane'ye verdi. Savaş boyunca onun ne yaptığını izleyeceğim. Bakalım hakkını nasıl veriyor.
9: Ben safların gerisinde durmamak üzere and içtim. Düşmanla Allah'ın elçisinin kılıcıyla bunlarla mücadele ederim. Ya Allah! Kılıcı kalkanıma saplandı. Dikkatli olmalıyım. Ya Allah! Al sana! Şu adam herkese kızıyor ve savaşa teşvik ediyor. Bu kim ki? Onun işini bitirmeliyim.
10: Dur! Yapma!
9: Bu bir kadın. Ne işi var savaş meydanında? Ona vurmam uygun olmaz.
7: Ebu Dücane'nin karşılaştığı kadın Hint'ti. Ölümden dönen Hint korkuyla safların gerisine çekildi. Bu olaya şahit olan Zübeyir Ebu Dücane'ye şöyle demekten kendini alamadı.
11: Senin ne kadar güzel savaştığını gördüm. Kadınla karşılaşınca geri döndüğünü de Resulullah'ın kılıcının hakkını verdin.
9: Resulullah'ın kılıcına kadın kanı bulaştıramazdın.
11: Ey Zübeyir, kılıcın kime verileceğini Allah'ın elçisi senden daha iyi bilir. Bir daha niye ben alamadım demezsin.
7: Uhud'da tarihin en önemli anına şahit oluyordu. Müslümanlar burada yaşanan savaşı asla unutmayacaktı.
12: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hazreti Ayşe şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna giden bir şey gördüğünde, "Hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır," der. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise, "Her halükarda Allah'a hamdolsun," derdi.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini

0: Seni dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, sana Davud'un ailesine verilen güzel seslerden verilmiş demiştir. Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir. Ebu Talha Zeyd bin Sehil'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir.

ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri sertliğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzlüm, çok özledim her şeyim, çok özledim efendim, çok özledim sultanım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim. Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes, evet vardı dedi. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki Rabbim çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa o bendendir mealindeki ayetiyle İsa aleyhisselam hakkındaki eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Mealindeki ayeti okudu. Sonra ellerini kaldırarak Allah'ım, ümmetim, ümmetim dedi ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, ey Cebrail, Muhammed'e git. Rabbin her şeyi daha iyi bildiği halde ona neden ağladığını sor buyurdu. Cebrail, Resulullah'ın söylediklerini Allah çok daha iyi bilmesine karşın ona haber verdi. Allah Teala, ey Cebrail, Muhammed'e git ve ümmetin konusunda seni memnun edeceğim.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçları dağınık, keçeleşip tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimse vardır ki Allah'ın lütfunu umarak bir konuda yemin etse Allah onu doğru çıkarır. Yeminini ve duasını kabul eder.

Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan barınacak yeri buldunuz der. Yemek yerken besmele çekmezse hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der.

0: Ebu Ya'la Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insan ise nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır.
1: Hazreti Ayşe validemizin anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kapısı önünde bir alacak davasından dolayı hasımların yüksek sesle tartıştıklarını işitmişti. Borçlu olan alacaklıdan borcun bir miktarından vazgeçmesini ve alacağı konusunda müsamahalı davranmasını istiyordu. Borç verense vallahi bunu yapmam diyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı ve bir iyiliği işlememek üzere Allah adına yemin eden kim diye sordu. Borç veren benim ey Allah'ın Resulü deyince Efendimiz borçlu hangisini tercih ediyorsa öyle yap buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır. Yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi suyla veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyuyla yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında, ayaklarıyla işlediği her günah, abdest suyuyla veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında, bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri koğuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı bitirle noktalayın.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Ver şunları. Ver dedim sana.
2: Bırak ne olur. Sen de biliyorsun onlar benim alın terim.
1: Hiçbir şey alamazsın yanına. Onlar Mekke'nin ve Mekke'de kalacak abi.
3: Kim o?
4: Aç kapıyı, benim.
3: Ne oldu, bir şey mi oldu?
4: İçeri gir, kapat kapıyı, kapat. Çabuk ol, hemen hazırlan, gidiyoruz.
3: Ne oluyor Allah aşkına, ne bu telaş?
4: Hemen gitmemiz lazım.
3: Nereye, neden?
4: Artık burada kalamayız, Medine'ye gidiyoruz. Çabuk ol, hadi.
3: Tamam, sakin ol. Ne alacağız yanımıza?
4: Yol için yiyecek alman yeterli.
3: Tamam.
4: Kırbalar nerede? Ben de suları doldurayım.
3: Duvarda asılı.
1: Açın. Açın kapıyı.
4: Korkma.
1: Açın dedim.
4: Ben konuşurum.
1: Kapıyı onunla. Açın.
4: Sen bir an önce hazırlanmaya bak.
1: Açın dedim size.
4: Evet, ne var, ne istiyorsunuz?
1: Siz de mi kaçıyorsunuz?
4: Evet, gidiyoruz.
1: Yalnız öyle her şeyi alıp gidemezsiniz. Burada olan burada kalacak.
4: Hiçbir şeyde gözümüz yok.
1: Artık bu ev ve içindekiler bize ait. Defolun gidin buradan.
4: Gideceğiz. Ama şunu unutma ki bir gün geri döneceğiz.
1: Açlıktan ölmezseniz dönersiniz.
3: Döneceğiz elbet. Biz bu evi kendi ellerimizle yaptık. Taşlarını kendimiz taşıdık. Duvarlarını kendimiz sıvadık.
1: Amma uzattınız ha. Çıkın gidin hadi.
4: Eğer döneceğime inanmasaydım bu evi yıkar öyle giderdim.
5: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Medine'ye hicret eden bazı sahabiler fakir düşmüşlerdi. Bu sahabiler dertlerini anlatmak için Hazreti Peygamber'in yanına geldiler. Dertleri, nasıl geçinecekleri, fakirliklerinin ne zaman biteceği ve ne zaman eski varlıklarına geri kavuşabilecekleri değildi. Onlar daha başka şeyler...

0: şeylerden muzdariplerdi. Allah'ın Resulüne başka şeylerden dolayı gelmişlerdi. Hazreti Peygamber'in yanına geldiler ve anlatmaya başladılar.
1: Ya Resulallah, eskisi kadar varlıklı değilim, fakir düştüm. Lakin fakir olmak beni üzmüyor, hiç ağrıma gitmiyor. Ancak imrendiğim başka bir şey var.
2: Evet ey Allah'ın Resulü, başka bir şey için geldik. Derdimiz mal, mülk, altın ya da gümüş değil.
1: Varlıkla yapılan ibadetlerin hazrından ve sevabından mahrum kaldık ey Allah'ın Resulü.
2: Varlıklı olanlarımız hak yolda harcama yapabiliyor. İnsanlara yardım edebiliyorlar.
1: Lakin biz yapamıyoruz ya Resulallah. Onlar infak ettikleriyle cennetin en yüksek derecelerine talipler.
2: Evet, bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar.
1: Fazla malları olduğu için de hac ve umre de yapabiliyorlar.
2: Cihad edebiliyor ve sadaka da verebiliyorlar. Bizimse sadaka verebilecek malımız yok.
1: İşte bizi üzen şey bu ya Resulallah. Bu ibadetlerden mahrum kalmak.
0: Kutlu Nebi sahabileri dinledi ve onlara tebessüm ettikten sonra size bir şey haber vereyim mi dedi.
2: Buyur ey Allah'ın Resulü söyle. Gönlümüzün huzuru senin güzel sözlerinde gizli.
0: Allah'ın Resulü dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz dedi ve sözlerine ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler diye devam etti.
1: Bizi ibadette bu derece öne geçirecek tesbihler nelerdir ya Resulallah?
0: Nurlu Nebi merak içindeki sahabilere baktı ve her namazın peşinden 33 kez tesbih, Sübhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber demenizdir dedi.
2: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Gönlümüzdeki sıkıntıyı giderdin, bizi çok sevindirdin.
0: Fakir sahabiler tertemiz gönülleriyle ibadet hususunda varlıklı olanlara gıpta etmiş ve hem kendileri hem de onlar için Peygamber Efendimiz'den zikirler öğrenmişlerdi. Bu sahabiler ne Mekke'de geride bıraktıkları malları için dertlendiler ne de zenginlerin mallarına göz diktiler. Yüce Allah'ın lütfuyla ibadetlerini bereketlendirecek tesbihleri öğrendiler ve herkesin de öğrenmesine vesile oldular.

0: 9 yıl. Tam 9 yıl oldu.
1: Ama hala daha dünmüş gibi geliyor bana.
0: Yuvasından taşlanarak kovulan kuşlar gibiydik. Ağlamamak için dönüp son kez bakamamıştım bile.
1: Geri döneceğiz demiştim sana. Bak şimdi yeniden evimizdeyiz işte. Yine güzel Mekke'deyiz. Yine Kabe'nin yanı başındayız.
0: Çok şükür, çok şükür.
1: Elhamdülillah.
0: Yalnız duvarlar biraz çatlamış gibi.
1: Baksana, aynı ellerimiz gibi olmuşlar.
0: Ellerimizle yaptığımız duvarlar ellerimiz gibi çatlamışlar. Ne garip değil mi?
1: Bilmem, öyle mi? Belki ellerimiz de duvarlarımızla aynı topraktandır.

0: Hadislerin Hikayeleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faizi yiyene, yedirene, yazana ve bunun iki şahidine lanet etti ve hepsi günahta eşittir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Merset bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Malik bin Hübeyre radıyallahu anh, cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse, onları üç safa ayırır ve şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimseye, üç saflık bir cemaat namaz kılarsa, o kimse cenneti hak etmiştir, buyurdu. Ebu Hureyre'den, radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Dünya, müminin zindanı, kafirin cennetidir. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine İlim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.

düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid, uykularını kaçıran korkulu rüyalar görmeye başlamıştı. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem, gördüğü kabuslardan kurtulmak için kendisine gelen Halid'e, yatağına girdiğin zaman şöyle dua et: Allah'ın gazabından,

0: azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım, dedi. Halid bin Velid bu duayı okumaya başladıktan sonra endişelerinden kurtulmuştu. Öyle ki Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre birkaç gün geçtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şöyle demişti. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruçsa benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona sataşırsa ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu gündür. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmaksa küfürdür. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

Sabah oldu, uyandınız. Gözlerinizi ilk açtığınızda görmek istediğiniz renk hangisi olurdu? Benim tercihim yeşil. Bu konuda yalnız olduğumu da sanmıyorum. Yeşil rengini seven insanlar olarak yeryüzünde büyük bir çoğunluğu oluşturduğumuzu düşünüyorum. İnsan mutluluğa, neşeye dair bir şey düşlese, onun içinde mutlaka yeşil rengi olurdu bence. Mesela cennet hayaliniz içinde yeşil olmaması imkansız. Bu bir gerçeklik. Cennet tasvirlerinin ifade edildiği surelere bakınca bu açıkça görülebiliyor zaten. Cennete dair bir güzelliğin niteleyici sıfatları belirtilirken onların yeşil renkte oluşu ifade ediliyor. Rahman, Kehf ve İnsan surelerinde bu ifadeleri görmek mümkün. Mesela güneşli bir bahar sabahını düşünün. Akla ilk gelecek olan şey muhtemelen yemyeşil ağaçlar olacaktır. İnsanın yeşil renkte bir eşyası olmalı diye düşünüyorum. Yeşil bir çantası, yeşil bir paltosu, yeşil bir elbisesi, ceketi, yeşil bir kalemi, yeşil bir cüzdanı ya da yeşil renkli herhangi bir aksesuarı. Hiçbiri mi yok? En azından kalbinde umudu yeşertmeli insan. Sahi, umudun rengi nedir sizce? O da yeşil olabilir mi? Neden olmasın? Hem yeşil birçok renkle uyumludur. Yani herhangi bir yeşil eşyanızı beyazla, kahverengiyle, bejle, kum ve toprak renkleriyle çok güzel bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Ortaya estetik bir uyum çıkacaktır mutlaka. Yeşil insana huzur verir. İnsanı sakinleştirir. Dikkat ederseniz birçok bekleme salonu yeşildir. Güven ve huzur etkisi oluşturulmak istenen her türlü görsel ileti çalışması içinde mutlaka yeşil unsurlar barındırır. Doğayı onsuz düşünmek imkansızdır. Bir şeyin hayatımızdaki varlığının ne derece yer kapladığını, o şeyin hayatımızdan çekilmesiyle ortaya çıkan boşluk hissinden anlayabiliriz. Yeşilin hayatımdan çıkmış olduğunu düşündüğümde, baharın, yazın, mutlu sabahların ve tüm güzel hayallerimin de yok olacağını düşünüyorum. Her şey kararacak ve kasvetli bir hale gelecekmiş gibi hissediyorum. Varlığı nasıl bir neşeye, sevince ve mutluluğa neden oluyorsa, yokluğu da aynı derecede hüzne ve kedere neden olacak zannediyorum. Bu etkileri düşününce, insanın gözleriyle içip ruhunu boyayabileceği renk nedir diye kendi kendime sorduğumda, cevabım yeşilden başkası olmuyor. İlginç bir bilgi vereyim bu arada, insan gözü dalga boyu olarak en çok yeşile duyarlıymış. Yani görme sistemimiz yeşili daha net, daha parlak olarak algılıyor. Çünkü gözdeki koni hücreleri orta dalga boyunda yer alan yeşil rengini algılarken zorlanmıyorlar. İnsan gözü yeşil rengin farklı tonlarını kolayca ayırt edebiliyor. İnsanın doğaya adaptasyonu sürecinde göz karada en çok karşılaştığı renk yeşil olduğu için bu renk tonlarını detaylandırma konusunda çok daha duyarlı hale gelmiş. Yeşilin uygun tonu kullanıldığında yanındaki her şeye yakıştığını, olduğu her yeri güzelleştirdiğini düşünürüm. Ama yeşil rengin en çok neye yakıştığını düşündüğümü söylemem gerekirse, bu konuda kalbimin de ittifakıyla rahatlıkla söyleyebilirim ki, benim için ilk sırada Mescid-i Nebevi'nin yeşil kubbesi gelir. Bunun nedeni elbette renkten bağımsızdır. O rengin sembolleşmiş bir hale gelmesiyle ifade ettiği, kıymetli bir cevherin üzerine ince bir örtü gibi süzülerek konduğu manadır. Ama bir rengin

0: şükrümü ifade ederek ağlamak. Biliyor musunuz? Ben bugün gidiyorum. Ben bugün ne zamandır semalarında ruhumu uçurduğum, sokaklarında kalbimi gezdirdiğim o kutlu beldeye, o güzel yeşil kubbeye, Medine'ye, Mescid-i Nebevi'ye gidiyorum. Onun için bu kadar mutlu, bu kadar heyecanlıyım. Sanki uzun zamandır nefesimi tutmuşum da havasızlıktan kas katı kesilmiş bedenime birden can gelmiş gibiyim. Önce Medine, sonra da Mekke. Ne diyeceğimi şaşıracak gibi oluyorum. Sanki yazacağım bütün kelimeler kendi kendini bozacak, her bir harf kendi halinde olduğu yerden çıkıp yeşil kubbeye sarılacak, sonra da Mekke'ye uçup Kabe'nin örtülerine yapışacak ve kendi aralarındaki gizli bir lisanla en güzel övgüleri, en güzel duaları yazacak ve göz mesafesine erişmiş olmanın mutluluğu içinde benim bilmediğim ve ömür boyu arayacağım bir sırrı gizli satırların aralarına gizleyeceklermiş gibi hissediyorum. Ben gidiyorum. Gerçekten çok mutluyum. Birazdan uçağa bineceğim ve birkaç saat sonra orada olacağım. Rüyada olmadığımı kendime hatırlatmak için sürekli kendime bunu söylüyorum. Yine rüyada olmadığımı kendime hatırlatmak için arada bir gözlerimi sıkıca kapatıp açıyorum. Evet, gerçek. Evet, ben rüyada değilim ve birazdan peygamberimi ziyaret edeceğim. Duamın kabul olduğuna tanık oluyorum şu an. Ve bu sevincim karşısında şükretmekten başka bir şey gelmiyor dilimden. Çünkü bundan asırlar evvel benim peygamberim bu konuda şu sözleri söylemiş.
1: Müminin durumu ne hoş. Onun bütün işleri hayırlı ve kazançlıdır. Bu duruma müminden başka hiç kimse de rastlanmaz. Mümin bir nimete nail olduğunda şükrederse bu onun için hayır olur. Darlık ve sıkıntıya düştüğünde sabrederse bu da onun için hayır olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

Ebu Halid Hakim bin Hizam'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Ne için, nasıl bir iş için yolladı deyince, o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem, peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey Sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah sen de mi? Dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar ayet-i celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşşems oğulları, ey Ka'b bin Lüey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Mürre bin Ka'b oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdümenaf oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey Fatıma, sen de kendini cehennemden kurtar. Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım.

0: Enes bin Malik vasıtasıyla nakledilen bir hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları, şerrin sürgüleri gibidir. Kimi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu. Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ise yazıklar olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır. Sehil bin Huneyf'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur. Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah zamanında iki yüzlülük sayardık dedi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlandığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak.
2: Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbrahim bin Abdurrahman bin Avf'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklinde çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi. Yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk, dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi.

Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan'dan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Adem oğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur. Barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap.

Ebu Sirva Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. "Ne söylediğini iyi düşün," deyince, üç defa "vallahi seni seviyorum" diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan, fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik, beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu.

Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz.

iman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan güvende olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Ayeti inince sahabiler karamsarlığa kapılmış ve hangimiz imanına zulüm katmaz ki diye üzülmeye başlamışlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette yer alan zulmün Allah'a şirk koşmak olduğunu söylemiş ve onlara "Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür" ayetini okumuştu.

0: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın. Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda malından bir çift, at, deve infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir. Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihad ehlinden olan kimse cihad kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Ama bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye şu altınlarını al. Ben senden yalnız arsayı satın aldım. Bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi benim bir oğlum var. Öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim öyleyse bu oğlanla bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır. Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anhüma Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa gündüz 12 rekat namaz kılardı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için

0: İbni Ömer'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber dünyada bir garip gibi, yabancı gibi, hatta bir yolcu gibi ol. Kendini kabir halkından biri gibi kabul et buyurmuş. Rivayetin devamında İbni Ömer hadisi rivayet eden Mücahide hitaben, sabaha çıktığında akşama varacağım diye içinden geçirme. Akşama ulaştığında da sabaha çıkacağım diye içinden geçirme. Hastalığından önce sağlığından, ölümünden önce hayatından istifade ederek hazırlık yap. Ey Allah'ın kulu, yarın halinin ne olacağını bilemezsin demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Peygamberimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar onlara "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız." dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yesar'ın. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Peygamberimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yesar, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Peygamberimiz, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir." buyurunca Yesar, "Ya Resulallah, bana İslam'ı anlat," dedi. Peygamberimiz İslam'ı anlattı. Yesar, anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ya Resulallah, ben şu davarların sahibinin, Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Peygamberimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir." buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı. Onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler, sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir, kölesi Yesar'ın Müslüman olduğunu anladı. Yesar doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar, Peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtüldü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve dedi ki, "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yesar'ın yüzünden tozları silerken, Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Tevazu ve kibir, gerçek yücelik hangisi? Abdullah bin Mesud'un anlattığına göre bir gün Hazreti Peygamber, "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez," buyurdu. Bunu duyan bir adam, "Ama insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır," deyince Allah Resulü, "Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibirse hakikati inkar etmek ve insanları küçük görmektir," buyurdu.

Ebul Ahves'in naklettiğine göre babası şunları anlatmıştır. Dağınık bir kıyafetle Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Bana senin malın var mı diye sordu. Evet dedim. Ne gibi malların var diye sorunca Allah bana deve, koyun, at ve hizmetçiler ihsan etmiştir şeklinde cevap verdim. Bunun üzerine madem Allah sana mal ihsan etmiş, o halde Allah'ın nimet ve cömertliğinin belirtileri üstünde görünsün buyurdu. Salim bin Abdullah'ın babası Abdullah'tan naklettiğine göre Hazreti Peygamber, kim kibrinden elbisesini yerde sürüklerse Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz buyurmuştu. Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, elbisemin iki tarafından biri dikkat edip korumazsam mutlaka sarkıyor deyince Hazreti Peygamber şu açıklamayı yapmıştı. Ama sen bunu kibirlenerek yapanlardan değilsin. Mücahşi oğullarının kardeşi İyaz bin Hımar anlatıyor. Resulullah bir gün hutbe vermek üzere aramızda ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. Allah bana mütevazı olup birbirinize karşı övünmemenizi ve birbirinize karşı haddi aşan davranışlarda bulunmamanızı vahyetti. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Abdurrahman bin Ebu Bekre'nin babasından naklettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'in yanında bir kimseyi övdü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona üç defa ''Yazıklar olsun sana, kardeşinin boynunu kestin.'' dedi. Sonra da şöyle buyurdu. ''Sizden birisi illa bir kimseyi methedecekse, gördüğüm kadarıyla filancanın şöyle olduğunu sanıyorum. Ameline göre onu hesaba çekecekse Allah'tır. Allah'ın karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp aklayamam.'' desin. Bunu da o kimsenin halini öyle biliyorsa söylesin. Ebu Hureyre şöyle demiştir. Resulullah, dal kavukluğu adet haline getiren övücülerin ağızlarına toprak saçmamızı, onları susturmamızı emretti. Müstevrit bin Şeddad'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim görsünler ve duysunlar diye bir kişiyi yüceltirse, Allah da kıyamet günü onun gösteriş ve insanlara duyurma niyetini ortaya çıkarır. Harise bin Vehb el-Huzai'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Size cennetlikleri bildireyim mi? Her alçak gönüllü zayıf kimsedir. Şayet o Allah adına yemin etse, Allah onu yemininde haklı çıkarır. Size cehennemlikleri haber vereyim mi? Kaba, bencil ve büyüklük taslayan herkes. Enes bin Malik'in naklettiğine göre, bineğinin üzerinde eski bir eğer ve dört dirhem edip etmeyeceği şüpheli bir kadife örtü üstünde mütevazı bir şekilde hac eden Hazreti Peygamber, şöyle dua etmişti. Allah'ım, riyasız ve gösterişsiz bir hac eyle. Enes bin Malik anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman, onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı. Cerir bin Abdullah şöyle demiştir. Müslüman olduğum günden beri Resulullah beni hiç kapıdan çevirmedi. Beni her gün

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır.
1: عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
2: جابر رضي الله عنه şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل.
2: حذيفة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeye uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeye uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı vitir ile noktalayın.

0: Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem" karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Medineli sahabi durumu şöyle izah eder: "Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum." Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir" buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, İyilikleri yalnız sen verirsin, kötülükleri de ancak sen savarsın.

0: kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا.
0: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En büyük iftira kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق.
0: أبو هريرة روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lat ve Uzza hakkı için diye yemin eden, buna kefaret olarak derhal La ilahe illallah desin. Arkadaşına gel de seninle kumar oynayalım diyen de buna kefaret olarak sadaka versin.
1: وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح.
0: Ebu Saffan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor. Ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölç, ölçüyü biraz da fazla tut dedi.
1: وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا.
0: برادن رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

kaptan yiyip içenler şeklindedir. Yine Müslim'in başka bir rivayetinde, altın veya gümüş kaptan su içen kimse, karnını cehennem ateşiyle doldurmuş olur denilmiştir.

0: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.

Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre bir adam Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanındayken oradan biri geçti. Adam, "Ey Allah'ın Resulü, ben bu adamı seviyorum," dedi.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona, "Bunu ona söyledin mi?" diye sordu. Adam hayır cevabını verdi. Hazreti Peygamber, "Git ona söyle" buyurdu. Bunun üzerine adam o kimsenin yanına gitti ve "Ben seni Allah için seviyorum" dedi. Öteki adam da "Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin" cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم، يعني شربا.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın, alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة: لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki: Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor: tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir: aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها.
2: أبو موسى رضي الله عنه رواية edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır, buyurmuştur.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله بارئا.
2: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu anh hamdolsun iyi geçirdi cevabını verdi.
1: Ve an Ebi Huneyde Tevail ibn Hucr radıyallahu anhu قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
2: أبو هنيدة وائل بن هجر radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi, Resulullah'a, "Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz."

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lanetlenmeye sebep olacak iki şeyden sakının buyurdu. Sahabiler, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır buyurdu.

0: Peygamberimiz sabah vaktinde, "Allah'ım, senin kudretinle sabaha çıktık. Senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz sanadır" diye dua etmeyi tavsiye ederdi. Akşam olunca da, "Rabbim, bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım" diye dua ederdi. Yatılacağı zamansa, "Ya Rabbi, senin adınla yatar ve senin adınla kalkarım. Eğer canımı alırsan ona rahmet et. Eğer onu serbest bırakırsan, salih kullarını nasıl koruyorsan onu da öyle koru" diye dua etmeyi tavsiye etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له.
3: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.
0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah, sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah, sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah, sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber, sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

0: وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء.
1: أبو كبشة عمرو بن سعد الأمارين رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan

İhlasını ameline yansıtmada örnek bir sima. Osman bin Maz'un. Müşriklerin türlü işkencelerle Müslümanları Allah'ın dininden vazgeçirmeye çalıştıkları Mekke günleriydi. O zamanlarda Mekke'nin bazı mahallelerinde zulüm had safhadaydı. Bunlardan biri de Ümeyye bin Halef'in lideri olduğu Cumahoğulları kabilesinin yaşadığı mahalleydi. Burada yaşayan hatırı sayılır bir aileye mensup olan ve ilk Müslümanlar arasında yer alan cesur bir genç vardı. O, Resulullah'ın Habeşistan'a hicret emri üzerine artık yaşanılmaz hale gelen ana yurdundan bir gece vakti gizlice ayrılmak zorunda kaldı. Bir süre yeni vatanında Mekke'deki Müslüman kardeşlerini aklından ve kalbinden çıkaramasa da diğer muhacirler gibi güven içinde yaşadı. Ta ki Mekkelilerin Müslüman olduğu haberi kendilerine ulaşana kadar. Bu asılsız habere göre Kureyş'in önde gelen isimleri dahi Müslüman olmuştu. Habere inanan, belki de bir umut diyerek yola düşen, içlerinde bu yiğidin de yer aldığı Müslümanlar, sıla hasretiyle yanıp tutuştukları Mekke'ye iyice yaklaştılar. Şehrin sınırına geldiklerinde artık her şey için çok geçti. Haber asılsız çıkmıştı. Geri dönemediler. O dönemde Mekke'ye girebilmek için itibarlı birinin himayesinde bulunma şartına göre bu genç, babasının dostu olan ve kendisine yeğenim diye hitap eden müşrik Velid bin Muire'nin himayesine girdi. Bu sayede doğup büyüdüğü memleketine kavuşmuş oldu. Velid bin Muire onu Kabe'nin avlusuna götürdü ve yeğeninin elini havaya kaldırıp Kureyşlilere onu himayesine aldığını söyledi. Ayrıca her kim ona zorluk çıkarırsa bana karşı gelmiş olur. Bunu bilin ve ona göre davranın ifadeleriyle de yüreklere korku saldı. Bir süre sonra Müslümanlara yapılan baskıların devam etmesi üzerine gönlü gittikçe daralan bu hamiyetperver genç, din kardeşlerinin imanları uğruna çile çekerken kendisinin müşrik birinin himayesinde rahatça dolaşamayacağı kanaatine vardı ve hamisi Velid bin Muire'ye gelerek ''Amca, babamın dostusun, bana çok vefalı davrandın. Himayeni en güzel şekilde yerine getirdin. Bundan dolayı sana müteşekkirim. Ancak Müslüman kardeşlerim işkencelere ve eziyetlere maruz kalırken bana ağır gelen bu duruma daha fazla rıza gösterip susamam. Gel ve benim üzerimden himayeni al.'' dedi. Vakur delikanlı, himayede kalması konusunda yoğun ısrarlara rağmen tüm teklifleri reddetti ve neticede Velid bin Muire onu Kabe'nin avlusuna tekrar götürüp himayesinden çıkardığını etrafına toplanan kalabalığa ilan etti. O gün hiç kimse bir tepki göstermese de Kureyşli müşrikler arasında bu yürekli yiğitle hesaplaşmak isteyenler vardı. Bunlar içinde şair Lebit bin Rebiya'nın şiir okuduğu bir ortamda intikam için fırsat kollayan Abdullah bin Ebu Muire bu imkanı buldu. Bu korkak müşrik, şair Lebit'in sözlerine müdahale edip hakkı haykırmaktan geri durmayan ve himayeyi reddeden bu kahramana saldırdı. Artık himayesiz kalan genç, gözüne isabet eden şiddetli bir yumrukla acılar içinde kıvrandığı sırada, bir kenarda oturmuş kavgayı sinsice seyreden eski hamisi Velid bin Muire ona ''Yeğenim, benim himayemden çıkmasaydın bunları yaşamazdın. Şu gözünün haline bir bak. Bundan sonra başına daha neler gelecek, birlikte göreceğiz.'' dedi. Bunun üzerine kalbi taştan da katı olan Velid bin Muire'nin yüzüne şu cümleler tokat gibi indi. ''Vallahi ey Abdüşşems'in babası, sağlam kalan şu gözüm var ya, İşte o da Allah için diğer gözümün uğradığı musibete muhtaçtır. Ben Allah uğruna diğer gözümü kaybetmekten de çekinmem. Bunu bilesin. Ben senden çok daha aziz ve kudretli olan Allah'ın himayesindeyim. Tüm korumaları reddediyorum.'' Sadece Allah'ın himayesini kabul eden ve bir cesaret örneği olarak gösterilen bu sözlerin sahibi delikanlı, Mekke'nin meşhur sülalelerinden Cumahoğulları koluna mensup Osman bin Maz'un bin Habib'tir. O, İslami davetin ilk zamanlarında gecesini gündüzüne katan Hazreti Ebubekir vasıtasıyla İslamiyet'i kabul etti.
Kaynaklar ondan Mekke'de İslam'ı kabul eden 14. isim olarak bahsetmiştir. Osman bin Maz'un kız kardeşi Zeynep'le Hazreti Ömer'in evli olması itibarıyla Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Hafsa validemizle Abdullah bin Ömer'in dayısıdır. Sırf imanı uğruna doğup büyüdüğü, yaşadığı acı tatlı nice hatıraları Mekke'de bırakıp önce Habeşistan'a, ardından yeni vatanı kabul ettiği Medine'ye hicret etti. Mescid-i Nebevi'nin inşasından sonra dinini daha yakından öğrenmek üzere Suffe'ye yerleşti. Zahit ve abid bir hayatı tercih eden Osman bin Maz'un, herkesin rahat döşeğinde dinlendiği gece vakitlerinde kalkıp namaz kılan, gündüzün kavurucu sıcaklarında oruç tutan ve çok az uyuyan biriydi. Onun ibadete düşkünlüğü herkesçe bilinirdi. Resulullah bu konuda aşırıya kaçtığını belirtmiş, bizzat kendi hayatını örnek göstermek suretiyle onu ikaz etmiştir. Osman bin Maz'un başta olmak üzere Sa'd bin Ebi Vakkas, Ebu Zer, Hazreti Ali gibi sahabenin önde gelen isimlerinin bulunduğu bir grup Müslüman, et yemeyeceklerine, bekarlar evlenmeyeceklerine, evliler de hanımlarıyla ilgilenmeyeceklerine ve sürekli ibadet edeceklerine dair yemin ettiklerinde,

Ailenin bu şikayetinden haberdar olan Allah Resulü, Osman bin Maz'un'un yanına gitmişti. Ardından ikisi arasında şu diyalog gerçekleşmişti. "Ey Osman, ben senin için güzel bir örnek değil miyim? Anam babam size feda olsun ya Resulallah, bu sorunuzun sebebi nedir? Sen gündüzleri hep oruç tutuyor, geceleri de namaz kılıyormuşsun öyle mi? Evet ey Allah'ın Resulü, böyle yapma. Gözlerinin senin üzerinde hakkı vardır. Bedeninin senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Namaz kıl ama sonra uyu. Oruç tut ama bazen de tutma." Resul-i Ekrem'in bu uyarısının ardından birkaç gün geçmişti ki Havle yeni gelin gibi süslenmiş, en güzel kıyafetleri üzerinde güzel kokular sürmüş bir halde yine hane-i saadete misafir olmuş ve kendilerinin de artık diğer insanlar gibi olduklarını söylemişti. Müslüman olmadan önce dahi ağzına bir damla içki sürmeyen Osman bin Maz'un'un şu sözleri gayet manidardır. "Aklımı başımdan alan, insanlar arasında beni gülünç duruma düşüren, kafam dumanlı olduğu için istemediğim halde sevmediğim birine kızımı ya da kardeşimi verdiren içkiyi ağzıma koymadım." İçkiyi yasaklayan ayet nazil olduğunda bir şahsın gelerek şarabın haram kılındığını söylemesi üzerine de "Allah onu kahretsin, benim onun hakkındaki görüşüm hep aynıydı" ifadesiyle içkiye olan nefretini dile getirmiştir. Hazreti Peygamber günah işlemekten ve harama meyletmekten o denli çekinen Osman bin Maz'un'u utangaç ve haya sahibi olarak nitelendirip sahabeye örnek göstermiştir. Osman bin Maz'un yaşadığı sürece Müslüman onuruna yaraşır bir hayat sürmüştür. Mekke'nin itibarlı ailelerinden birine mensup olması hasebiyle kendisine ilişilmemesine rağmen din kardeşlerine yapılan zulüm ve işkencelere dayanamamıştı. Habeşistan hicretinden dönüp Velid bin Muire'nin himayesine girdiğinde Mekke sokaklarında dilediği gibi güven içinde dolaşabildi. Kabe'yi istediği zaman tavaf edip ibadetlerini rahatlıkla orada ifa edebildi. Onun bu durumunu gören hiçbir Mekkeli, Müslüman olmasından dolayı Osman bin Maz'un'a değil işkence ve hakaret etmek tek bir kırıcı söz dahi söyleyemedi. Tüm bunlara rağmen o, çilenin en yoğun zamanlarını yaşayan Müslümanların Mekke sokaklarını dolduran acı feryatlarından oldukça rahatsız oluyordu. Resulullah ve Müslümanlar ızdırap dolu günler yaşarken bir müşriğin himayesine girip rahat bir hayat sürmek izzetine dokunmuştu. "Benim din kardeşlerim işkencenin bin bir türlüsüne maruz kalırken ben bir müşrik olan Velid bin Muire'nin kanadına sığınıyor, onun himayesinde kalarak eziyetten kaçıyorum. Bu bana isabet eden ne korkunç bir beladır" diyerek kardeşlerinin çektiği çileli hayata, yaşadıkları acılara ortak olmak üzere himayeyi reddetmişti. Durumu himayesinde bulunduğu Velid bin Muire'ye açtığında onun "Hayrola yeğenim, birisi seni üzüp kıracak bir söz mü söyledi? Çekinme, söyle bana. Eğer himayemden çıkarsan Kureyşliler seni çok zor durumda bırakırlar. Sana işkence ederler. Saldırıların ardı arkası kesilmez. Yalnız başına bu işin altından kalkamazsın. Müsaade et de seni koruyayım" şeklindeki ısrarlı sözlerine Osman bin Maz'un artık içinde hissettiği manevi baskıya tahammül edemez hale geldiğini belirtmiş, bir müşriğin korumasında yaşamaktansa kardeşlerinin yanında türlü işkencelere maruz kalmayı tercih etmişti. Onun aleme ders niteliği arz eden bu cesur tavrı sahip olduğu ihlastan kaynaklanmıştı. Osman bin Maz'un, Kabe'nin avlusunda müşrik himayesinden çıktığı ilan edilmesinin ardından hissettiği ağır yükten kurtulmuş, bir kuş kadar hafiflemişti. Yine şu halkın arasında öyle kimseler vardır ki Allah'a şartlı kulluk ederler. Böylelerinin iman ve ibadetleri, işlerinin hep iyi gitmesi şartına bağlıdır. Nitekim bunlar menfaat elde ettiklerinde mümindirler. Sıkıntıyla karşılaştıklarında ise Allah'la hukuku bitirirler. Bunlar hem dünyasını hem de ahiretini kaybetmiş kimselerdir. İşte en büyük zarar ziyan budur mealindeki ayet, onun samimiyetini tasvir eder gibidir.
His dünyası oldukça gelişmiş olan Osman bin Maz'un

hayırlık yönü de dikkat çekecek niteliktedir. Birçok defa dilinden dökülen şiirler kaynaklarda yer bulmuştur. Kâbe'de sadece Allah'ın himayesine muhtaç olduğunu ilan ettiği sırada kinle dolan ve bu intikamı almak için fırsat kollayan bir müşriğin Osman bin Maz'un'un gözüne savurduğu şiddetli bir yumruk darbesi onun yere yığılmasına sebep olmuştu. O çektiği acıyı aldırmadan şu şiiri terennüm etmişti. Eğer gözüm Rabbimin rızası için uğradıysa, sapkın ve dinsiz birinin darbesine, Rahman verecektir bunun mükafatını. Ve ey kavmim, ancak Rahman'ın sevgisini kazanan bahtiyar olur. Siz bana delirmiş, sapıtmış deseniz de, ben elçi Muhammed'in dininde kalacağım ve ben saldırıya uğrasam da hak dinimizi savunacağım. Peygamber Efendimiz Bedir Savaşı'nın ardından yatağa düşen Osman bin Maz'un'u sık sık evinde ziyaret etti. Hazreti Ayşe validemizin anlattığına göre bu ziyaretlerin birinde Allah Resulü artık son demlerini yaşayan Osman bin Maz'un'un başucuna geldi. Başını eğerek onun başına yaklaştırdı. Sessizce ona bazı sözler söyledi. Başını kaldırdığında gözleri dolu dolu olmuştu. Biraz bekledi. İkinci kez eğilerek yine sessizce ona bir şeyler söyledi ve başını kaldırdı. Gözleri yine dolu doluydu. Üçüncü kez eğilerek tekrar sessizce bir şeyler söyledi ve başını kaldırdığında artık Osman bin Maz'un hareket etmiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem'in gözyaşları sakalının üzerinden damla damla Osman bin Maz'un'un yüzüne dökülüyordu. Hazreti Peygamber o güne kadar Osman bin Maz'un'a ağladığı kadar hiç kimse için ağlamamıştı. Son kez eğildi ve ruhunu teslim eden Osman bin Maz'un'u alnından öptü. Allah Resulü yıkanıp kefenlenmesinin ardından Osman bin Maz'un'un cenazesinin yanına geldi. O sırada hicretin ilk günlerinde Osman bin Maz'un'u evinde misafir eden Ensar hanımlarından Ümmü Ala cenazeye hitapla "Ey Ebu Saib, ben seni suçsuz günahsız biliyorum. Cennet sana mübarek olsun. Allah'ın sana ikramda bulunduğuna şehadet ederim." demişti. Duyduğu tezkiye sözlerinden rahatsız olan Hazreti Peygamber dönüp Ümmü Ala'ya sitemli bir şekilde "Allah'ın ona ikramda bulunduğunu ya da cenneti verdiğini sen nereden biliyorsun?" buyurması üzerine Ümmü Ala, "Ya Resulallah, Allah ona merhamet etmez de kime eder? O senin pek kıymetli dostun değil miydi?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Allah'a yemin ederim ki ben onun hakkında yalnızca hayır umuyorum. Ancak ben Allah'ın elçisi olmama rağmen onun bana dahi nasıl muamele edeceğini bilmiyorum." Bir başka rivayette Resulullah, Osman bin Maz'un hakkında söylenen, "Ne mutlu Osman'a, kuş oldu cennete uçtu. Cennet ona mübarek olsun" sözlerini işittiğinde, Allah'ın elçisi olduğu halde kendisine bile ne yapılacağını bilemediğini belirterek bu tür ifadelerin uygun olmadığını ve Allah ve Resulünü severdi denilmesinin gerektiğini ifade etti. O dönemde Medine'de her mahallenin kendine mahsus kabristanı bulunmaktaydı. Dolayısıyla Ensar'dan vefat edenler buralara defnedilirdi. Ancak muhacirler için böyle bir mekan yoktu. Resulullah, "Bu bizim ahirete ilk gidenimizdir. O bizim için ne güzel bir seleftir" dediği Osman bin Maz'un'a, beraberindeki sahabe ile birlikte Medine çevresini dolaşarak defin yeri aradı. Birkaç bölge dolaştıktan sonra Resul-i Ekrem, Garkat adı verilen dikenli çalıların bulunduğu Baki mevkiinde karar kıldı ve Osman bin Maz'un'u günümüzde Cennetül Baki diye bilinen yere bizzat kendi elleriyle temizlediği kabre gözyaşlarıyla teslim etti. Definden sonra "Kaybolmasın kardeşimin mezarı" diyerek bir sahabiden büyükçe bir taş getirmesini istedi. Ancak o sahabinin taşı kaldıramadığını görünce Peygamber Efendimiz koşarak o taşı alıp kabrin başucuna koyduktan sonra "Böylece kardeşimin kabrini bulur, tanır ve ailemden ölenleri de artık buraya defnederim" buyurdu. Nitekim Osman bin Maz'un'un ardından Resulullah kızı Zeynep vefat ettiğinde "Hayırlı selefimiz Osman bin Maz'un'a kavuş" buyurmuştu. Yine Resul-i Ekrem'in çok sevdiği yavrucağı İbrahim vefat edip nereye defnedileceği kendisine sorulduğunda "Salih kardeşimiz Osman bin Maz'un'un yanına" cevabını vermiş ve gözyaşları içinde yavrusuna

salih selefimiz Osman bin Maz'un'a kavuş demişti. Osman bin Maz'un cenazesi defnedilmek üzere omuzlar üzerinde kabrine götürülürken Resulullah ona şöyle seslenmişti. Allah sana rahmet etsin ey Osman. Ne sen dünyaya meylettin ne de dünya seni zengin ve mutlu etti. Sen dünyaya hiç bulaşmadın. Arkasında güzel hatıralar bırakan ve hep hayırla yad edilecek olan Osman bin Maz'un'u en iyi tanıyan kişi olarak eşi Havle binti Hakim şu sözlerle son yolculuğuna uğurladı. Ey gözlerim, dinmeksizin gözyaşı dökün, ağlayın Osman bin Maz'un'un irtihaline. Rabbinin rızasını kazanma uğruna sabahlayan kişi için cömertçe ağlayın. Ölüp de mezara gömülen o kimseye ne mutlu. Baki mezarlığı ve garkat ağaçları ona ne güzel bir mekan oldu. Onun ölümü kalbime ebedi bir keder bıraktı. Gözyaşlarım ölünceye dek hiç dinmeyecek. Osman bin Maz'un son nefesini verdiğinde ona karşı içinde bir burukluk hisseden Hazreti Ömer, yaşadığı ruh halini şöyle dile getirir. Osman bin Maz'un bu dünyadan eceliyle göçtüğünde içime büyük bir ağırlık çöktü. Osman bin Maz'un gibi gecesini gündüzünü ibadetle geçiren, dünyadan elini eteğini çekmiş biri şehit olarak değil de yatağında ölmüşse muhakkak onda bir kusur var diye düşündüm. Bunu yıllar yılı gönlümde bir sır gibi sakladım. Benim nazarımda Osman bin Maz'un yatağında ölmesi sebebiyle hep düşük bir mertebedeydi. Ta ki Allah Resulü'nün vefatına kadar. Zira Resulullah da cihat meydanlarında değil, döşeğinde vefat etmişti. Bunun üzerine kendi kendime, yazıklar olsun sana ey Ömer, insanların en hayırlısı bile son nefesini yatağında verdi. Ardından Hazreti Ebu Bekir de yatağında bu dünyaya veda etti dedim. O günden itibaren onun hakkındaki düşüncemden dolayı pişman oldum ve Osman bin Maz'un nazarımda eskiden olduğu gibi kıymetli bir mertebeye yükseldi. Osman bin Maz'un ihlasını eylemine, ameline yansıtmada zirve şahsiyetlerdendi. Ensar'ın hanımlarından Ümmü Ala bir gece rüyasında Osman bin Maz'un'u cennette ve önünden ırmak akar bir şekilde gördüğünü Allah Resulü'ne anlattı. Peygamber Efendimiz, o çağlayan ırmak var ya, işte o Osman'ın amelleridir buyurdu. Anlaşılan o ki, Allah Osman bin Maz'un'un dünyadaki amellerini cennette önünden akan çağlayan bir ırmak kılmıştı. 25 yaşında Müslüman olup hicretin ikinci yılında 40 yaşındayken baki aleme göç eden, vefatıyla Resulullah'ı gözyaşlarına boğan Hazreti Peygamber'in hatırından çıkaramadığı ve sık sık kabrini ziyaret ettiği Osman bin Maz'un, Medine'de ahirete göç eden ilk muhacir olması hasebiyle Cennetül Baki'nin ilk sakini oldu. Allah onun ardından binlerce sahabiyi ve asırlardır sayısız Müslümanı kendisine komşu kıldı.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse müezzini işittikten sonra eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen, bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zulümden kaçının, çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının, çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب ونياحة على الميت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.

0: وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا.
1: Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensar'dan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara: ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar: Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem: şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi.

0: Beni Enmar diye bilinen Kayle, ticaretle uğraşan yaşlı bir hanım sahabiydi. Alışveriş yaparken uyguladığı bir yöntemin doğru olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Konuyu Allah Resulüne sormaya karar verdi. Bastonunu eline alıp Hazreti Peygamber'le görüşmeye gitti. Hazreti Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellem umre için sa'y yaparken gördü. Merve Tepesi civarında yaklaştı ve sordu. Ey Allah'ın elçisi, ben ticaretle uğraşan bir kadınım. Bir şeyi satın almak istediğim zaman verebileceğim miktardan daha düşük bir fiyat teklif ediyorum. Sonra yavaş yavaş artırarak düşündüğüm fiyata çıkıyorum. Bir şeyi satacağım zaman da önce satabileceğim fiyattan daha yüksek bir fiyat teklif ediyor, sonra yavaş yavaş inerek arzuladığım fiyata geliyorum. Bu uygulamaya ne dersin? Allah Resulü, Kayle, böyle yapma. Bir şey satın almak istediğin zaman sana verilse de verilmese de düşündüğün fiyatı söyle diye karşılık verdi ve sözlerine şöyle devam etti. Bir malı satmak istediğin zaman versen de vermesen de yüksek fiyat değil, satmak istediğin fiyatı söyle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهداء فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن شهداء أمتي إذا لقليل قالوا فمن يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد والغريق شهيد.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına siz kimlere şehit dersiniz buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir, buyurdu. Başka kimler şehittir ya Resulallah, diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle cevap verdi. Allah yolunda, muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut buyurdu.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır.
0: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة.
1: Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem: İdarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

0: إلى أن تقضى الصلاة.
1: أبو بردة بن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet, babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an, imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
1: أبو ذر رضي الله عنه şöyle demiştir. رسول الله صلى الله عليه وسلم bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.

0: Hanımlarımız hakkında ne dersiniz diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz, yediklerinizden onlara da yedirin, giydiklerinizden onlara da giydirin, onları dövmeyin ve kötülemeyin buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat edin, sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır diye hatırlatmada bulunmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
3: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.
2: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وفي رواية لمسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Müslim'in bir diğer rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir günahı veya akrabayla dargınlığı gerektiren bir şey dilemedikçe ve bir de acele etmedikçe kişinin duası kabul görmeye devam eder buyurdu. Resul-i Ekrem'e ey Allah'ın Resulü acele etmek nedir diye soruldu. Resul-i Ekrem insan o kadar çok dua ettim de duamın kabul edildiğini hiç görmedim der. Dileğinin gecikmesinden dolayı usanır ve duayı terk eder cevabını verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم.
2: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.

dua ettiğini işitti. Bunun üzerine, "Bu adam acele etti," dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu: "Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve sena ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın."

0: وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها.
1: Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre babası veya amcası kabilesinin elçisi olarak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar peygamberimizin yanına geldi ve "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü," dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum," cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan, tamamında her aydan da birer gün oruç tut," buyurdu. "Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır. Zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter," dedi. Resulullah, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut," dedi. Bahili, "Daha da arttır," dedi. "Her aydan üç gün," dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü üç parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi: "Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma."
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır."

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.

Allah Resulü, üç haslet vardır ki onlar kimde bulunursa Allah onun hesabını kolaylaştırır ve onu rahmetiyle cennetine sokar dediğinde, ashabı bunlar nedir ya Resulallah diye sormuş. Peygamberimiz de sana vermeyene vermen, sana zulmedeni affetmen ve sana gelmeyene gitmendir diye cevap vermiştir. Bunları yaptığımda elde edeceğim şey nedir diye soran sahabiye ise, kolayca vereceğim bir hesap ve Allah'ın rahmetiyle cennete girmen diye cevap verir.

0: rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.
0: ابن عمر'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: yüksek ateş humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun.

0: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayrı arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her Müslümanın diğer Müslüman

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Buhari'nin rivayetinde hadisi rivayet edenlerden Süfyan bin Uyeyne bu dört şeyden birini kendim ilave etmiş olmaktan şüpheleniyorum demiştir.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون دم، والريح ريح مسك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu misk kokusu gibidir demiştir.
0: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع.
1: أبو موسى الأشعري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için İzin almak maksadıyla kapı üç kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.

0: Abdurrahman bin Ebu Bekre, babasının Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle anlattığını naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi diye 3 kez sordu. Bunun üzerine biz, evet ey Allah'ın Resulü diye cevap verdik. Bunun üzerine Allah'a ortak koşmak ve anne babaya isyan etmek ve eziyet etmektir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki ya Resulallah görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.
2: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء.
3: عبد الله بن مغفل رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ezan ve kâmet arasında nafile bir namaz vardır demiştir. Bu sözü 3 defa tekrarlamış ve 3. defasında isteyen kimse için kaydını ilave etmiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله دراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.

0: وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre gerçekten sabahın iki rekat sünneti bana bütün dünyadan daha sevimlidir demiştir.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz.

0: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak. Dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه رضي الله عنه قال شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
3: Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.''

eder ve şöyle derdi: sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle, teravih ve bunun gibi geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء.
1: Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar, burası şehitlerin diyarıdır dediler.
0: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin.

0: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض.
1: Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar buna devam etti. Sonra bir gün camiye gelip namaza hazırlandı. Tam tekbir alacağı sırada birinin göğsünün safta ileri çıktığını gördü. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir," buyurdu.
0: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
1: أبو مسعود رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi: safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

0: Rebia kabilesine mensup bir muhacir olan Beşir bin Hassasiye de bağlılığını sunmak üzere peygamberimize gelenlerdendi. Sevgili Nebi ona Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılıp zekat vermek, hac ibadetini yerine getirmek, Ramazan ayında oruç tutmak ve Allah yolunda cihad etmek koşuluyla kendisinden biat alacağını bildirmiştir. Bunun üzerine Beşir bin Hassasiye, "Ey Allah'ın elçisi, bunlardan ikisine vallahi gücüm yetmez, cihada ve zekata. Çünkü savaşta sırtını dönüp kaçanın Allah'ın gazabına uğrayacağını söylüyorlar. Bense savaş meydanında hazır bulunursam içimi bir korku kaplar ve nefsim ölmeyi istemez. Sadakaya gelince, vallahi benim malım küçük bir koyun sürüsü ve 10 deveden ibarettir. Bunlar da ailemin geçim kaynağı ve bineğidir karşılığını verir." Bunun üzerine Hazreti Resul onun elini tutup sallayarak, "Cihat yok, zekat yok. O halde cennete nasıl gireceksin?" buyurur. Hazreti Peygamber'in bu kararlılığını gören İbnül Hassasiye, "Ey Allah'ın Resulü, sana biat ediyorum." der ve Allah'ın Resulü'nün saydığı bütün şartlar üzerine biat eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
3: حذيفة رضي الله عنه şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Medine'de olsak ona yardım ederdik.
2: Yalancı, sahtekar adam. Savaş yapılacağını adın gibi biliyorsun.
1: Sakin ol Abdullah. Bunun gibi münafıkların aramızda olmaması daha iyi.
2: Müslümanların moralini bozmak istiyor ey Hamza. Böyle çekip giderek kalanları ümitsizliğe düşürecek aklı sıra.
1: Allah bize yeter Abdullah.
2: Allah'ın düşmanları. Siz olmasanız da Allah peygamberine yardım edecektir.
3: Anlaşılan sizden bir hayır gelmeyecek. Ben gidiyorum. Haberiniz olsun. Eğer öldürülürsem tüm malım Muhammed'indir.
4: Hadi kılıçlarımızı alıp Allah Resulüne katılalım. Belki Allah bize şehitlik nasip eder.
5: Hadi o zaman ne duruyoruz? Hadi.
6: Şu tepeyi görüyor musun?
7: Evet.
6: Az önce Muhammed oraya adamlarını yerleştirdi. O tepe bizim için çok önemli. Senin görevin o tepeyi göz altında tutmak. Eğer onun ardından atlılarınla dolanabilirsen onları iki ateş arasında bırakırız.
7: Evet, bunu ben de düşündüm. Gözüm onların üstünde. Savaş boyunca fırsat kollayacağım.
6: Sen bu yüzden iyi bir kumandansın Halit.
0: 59. bölüm.
8: Mekke ordusu ile Müslümanlar Uhud'da savaşa hazırlanırken Medine'de kalan kadınlar ve çocuklar Allah'ın İslam ordusuna zafer vermesi için dualar ediyorlardı. Peygamberimiz kadınların savaşa katılmasına müsaade etmemişti. Ama bazı hanım sahabilerin oturdukları yerden sonucu beklemeye tahammülleri yoktu. Nesibe Hatun bunlardan biriydi. Ne olursa olsun yerinin ordunun yanı olduğunu düşünüyordu. Sabah erkenden kalkmış, taşıyabileceği kadar su kırbasını su ile doldurmuş, yaralıların bakımı için gerekli malzemeleri yanına almıştı. Evden çıkacakken aile fertleri kendisine mani olmak istediler.
9: Anne?